iki kademedir. Hikmette ise irfan gerekli bütün boyutlarıyla gerçekleşir ve yaşanır. Kim yedinci katın yedi tane alemini de Allah-u Teala tarafından kendisine gösterilerek görmüşse, o konuda Allah-u Teala ona bilgilerini ulaştırmışsa ve Allah-u Teala ona öğrettiği, gösterdiği ve öğrettiği bilgilerin hangi Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olduğunu öğretmişse, o kişi salah makamına layık olur. Allah-u Teala mutlaka onu tövbe-i nasuha davet eder. İşte tövbe-i nasuha davet edilen kişi hikmeti aşabilen, hikmetin ötesine geçebilen bir irfan ehlidir. İrfan ehli olmanın son aşaması salah makamıdır. Tövbe-i nasuhla gerçekleşir ve son sır orada çözülür. Allah'ın zatı görülür. Öyleyse Allah Teala salahtan evvel de Allah'ın zatını gösterebilir mi? Göstermek isterse ne engel olur ki Allah Teala'ya? Ama muktesefak olarak görülen yer orasıdır, salah makamıdır. Ve başınızın üzerinde Allah'ın salah nuru oluşur. İşte burası irfanın ve irfanın en üst kademesi olan hikmetin daha ötesi olan son makamdır. Salah makamı kişiyi salihlerden kılar. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmaktır. Salah makamı irfanın sonudur. Daha ötesi yok. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst makam salah makamıdır. Salah makamı da kendi içinde 7 tane aşama gösterir. Duymuşsunuzdur insanı kamil, kamil insan diye bir ifade kullanılır. İşte kemal derecelerinde olgunlaşmak, velayetin 7 basamağındaki olgunlaşmayı, yani irfandan evvelki kalp yüzünün açılmasını da, irfanı da kapsayan bir özellik taşır. Öyleyse bir insanın insanı kamil olabilmesinin standartları nerede başlar? Bu standartlar o kişinin evliya olduğu noktada başlar. Kemal derecelerinde olgunlaşma dediğimiz olgunlaşma bu standartlarda cereyan eder. İnsanı kamil olmak demek ki fena makamını, beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını, ulul elbab makamını, ihlas makamını ve salah makamını ifade eder. Tam 7 tane velayet makamı kişiyi kemal derecelerinin irşat makamına doğru götürdüğü standartların başından alır, kemal derecelerini kişi birer birer aşar. Ondan evvel olgunlaşma yok mudur? Vardır. Ama velayetten evvelki olgunlaşma yükselme şeklinde tecelli eder. Kişinin ruhu zemin kattan yola çıkmıştır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacak. Yedinci gök katının sitretinin intihasına kadar ulaşacak. Oradan da yokluğa geçip Allah'ın zatına varacaktır. Bu yükselmedir, yücelme değildir. Yücelme bundan sonra başlar. Allah'a ulaşana kadar sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra gene sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ama o zaman onun adı sırat-ı müstakim değildir. Sırat-ı Rabbikel müstakimdir. Yani Rabbinizin, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ondan evvel hep yükseldiniz. Zemin kattan birinci kata yükseldi ruhunuz. Birinci kattan ikinci kata yükseldi ruhunuz. Resmen kademeler kat ederek yukarıya doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Ama Allah'a vardığınız zaman yol bitmiştir. Daha ötede bir yol yoktur. Allah-u Teala ila rabbikel münteha diyor.
Senin Rabbin diyor, yolun sonudur. Allah'a kadar yol gider diyor, Allah'ta yol biter diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, kemal derecelerini birer birer aşmakla mümkündür ve konunun güzelliği buradadır. İnsanın her geçen gün biraz daha mutlu bir insan olması, insanın her geçen gün kendisini başka insanlara adaması bu standartlar içinde adım adım gerçekleşir. Kemal derecelerinde olgunlaşmak. İşte bu kemal derecelerinin başlangıcı, o söylediğimiz salonu ifade eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Hikmet başlangıçtaki ilimle sonuçtaki irfan arasında bir geçiş dönemi. Velayetin dört makamı. Kalp gözünüz açılacaktır genel anlamda. Allah Teala size muhtemelen daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözünüzü açarak, kalp kulağınızı açarak sırrı vermeyecektir ama sırdan evvel birçok şeyler gösterecektir. Çok şeyler öğretecektir. İşte irfanın temelindedir kalp gözünün açık olması, kalp kulağının açık olması. Burada ona sahipsiniz. İlmin temelindedir öğrenmek. Buna da sahipsiniz. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bir kişinin hem ilmin hem de irfanın muhtevasına sahip olduğu bir yer. Ama ilmin sonu, irfanınsa başlangıcı. Gerçek irfana giriş. Bu dört makamda gerçek irfana giriş deniyor onun adına. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi geçmiştir. Onun için Allah Teala buraya ruhun öğrenilmesi diyor. Dört makamda Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğrenilmesi. Öyleyse her ruha girişte ilimden irfana doğru nasibiniz giderek artıyor. Her geçen gün irfandan biraz daha nasibinizi alıyorsunuz. Ama gerçek irfanın sahibi olan, hüküm sahibi bir insan henüz değilsiniz. Hikmete doğru bir yolculuk yapıyorsunuz. İrfanın da içindesiniz, ilmin de içindesiniz. Ama irfan sahibi değilsiniz. Öyleyse burada sizin için söz konusu olan şey, sizin irfana ulaşmanız, irfan müessesesi bütün insanlar için bir hedef gösterir. Öyleyse Allah Teala'nın yolunda hepiniz için söz konusu olan şey, o kemal derecelerinin öğrenilmesi ve yaşanmasıdır. İşte şunu göreceksiniz ki Allah Teala'nın yolunda güzelliklerin hepsi sizin içindir. O güzellikleri yaşamaya çalışın. Neticede kemal derecelerinin sahibi olmanın ne olduğunu göreceksiniz. Hikmetin başlangıç noktasından itibaren, ullelbap makamından itibaren insanlar bir şeyi kesin olarak hissederler. Kendilerini ne kadar başkalarına adarlarsa o kadar mutlu olduklarını hissederler ve yaşarlar. Hikmetin de temelinde bu faktör vardır. Kişinin kendisini başkalarına adaması. Bunun manası Allah'a adamaktır. Çünkü kime, hangi açıdan onu mutlu edecek olan bir davranış ulaştırırsanız, Allah Teala bunu kendine yapılmış, kendisi için yapılmış olan bir faaliyet, bir gayret kabul eder. Ve böyle bir olay sizi bir taşla iki kuşa ulaştırır. Neden? Böyle olmasaydı belki zamanınızın bir kısmını nefsinizin istikametinde yanlış şeyler yaparak geçirecektiniz. Ama kendinizi başkalarınıza adadığınızdan itibaren bunu yapamazsınız.
Çünkü vaktinizin tamamını faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Herkese bir şeyler ulaştırmaya koşuyorsunuz. Öyleyse zamanın hepsini oraya harcadığınız zaman size derecat kaybettirecek olaylar için zaman kalmıyor. Zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İşte hikmetin temelinde bu vardır. Bütün insanlar zamanı kullanır. Bir kısmı nefsinin emrinde kullanır ve hep şikayet eder kişi. Kendisinin hiç kabahati yoktur. Herkes hatalıdır. Herkesin de ona kötülük etmek gibi bir niyeti vardır. Ve de bu niyetlerini hep bu kişi üzerinde gerçekleştirirler. Kişi bir türlü kendine bakmayı akıl edemez. Hep başkalarına bakar. Hep başkalarının hatalarını arar, bulur. Kendisine karşı yöneltilmiş yanlış davranışlardır bunlar. Ama bir nebzecik kendisine baksa, kendisini düzeltse, başka insanlardan kendisine gelen bütün yanlışlıkların kesileceğini bilmez. İşte bu, ilmin muhtevası içinde bir davranış biçimidir. Ne zaman irfan ehli olursanız, kemal derecelerinde olgunlaşan bir kişisiniz. Orada sizin için bir tek hedef vardır, zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İki tane alternatifiniz var. Ya derecat kaybedersiniz her davranışınızla, ya da derecat kazanırsınız. Başka bir alternatif yok. Sıfır noktası hayır, böyle bir şey yok. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da kazanacaksınız. Ne kazanmak ne kaybetmek, ikisi de yok. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece iki tane alternatif var. Her saniye ya derecat kazanırsınız, bir hayırlı işlersiniz. Mesela zikir yaparsınız, derecat kazanırsınız. Veya yapmazsınız. Hiç kimseye bir kötülüğünüz dokunmadığı halde gene de derecat kaybedersiniz. Öyleyse bir noktada durmak diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Yani duraklamak, durmak, aynı seviyeyi muhafaza etmek, hayır, bu mümkün değil. Ya yükselirsiniz her saniye, derecat kazanırsınız, ya da her saniye aşağı inersiniz, batarsınız. İşte Allah-u Teala'nın hikmet sahibi kulları, Allah-u Teala'nın irfana ulaşmış kulları, zamanını giderek daha çok faydalı alanlarda kullanabilen insanlardır. Bunlar hikmete ulaştıkları zaman zamanlarının tamamını faydalı alanda kullanmaya başlayacaklardır ki hikmet irfanın gerçek belirtilerinin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yerdir. Öyleyse bu konuya lazım gelen dikkati vermeliyiz. Daha evvel ilim öğrenebiliriz. Daha evvel bize çok şeyler öğretirler. Biz öğreniriz. Alimlerin kapılarını aşındırırız. Onlara sualler sorarız. Öğreniriz, öğreniriz, öğreniriz. Ama hikmetin sahibi olamayız. Ama irfanın sahibi olamayız. İlimle irfanı birbirinden ayıran temel kapı, kainattaki en önemli kapı, irşat makamıdır. İrşat makamına ulaşılmadan irfan sahibi olunmaz. İrşat makamına ulaşılmadan ilim sahibi olunur. Öyleyse irfanın münteseplerine dikkatle bakın ki hepsinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu vardır. Zamanın imamının ruhu mutlaka o kişinin başı üzerindedir. İrfan sahibine dikkatle bakın ki o kişinin kalbinde küfür yazamaz. İlim sahiplerinin bir kısmının kalbinde küfür yazar, bir kısmının kalbinde iman yazar. Her iki aşamada da, her iki alanda da ilim sahibi olunabilir. İlmin de muhtevası birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Bir, Allah'ın ilminin sahibi olmak var. İki, şeytanın ilminin sahibi olmak var. İlim sahipleri ikiye ayrılır. Zülmani ilimlerin sahipleri, Rabbani ilimlerin sahipleri. Ama irfan sahipleri ikiye ayrılamaz. İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Farklılıklara dikkatle bakın. Gölge ve güneş birbiriyle aynı şey değildir. Gece ve gündüz birbiriyle aynı şey değildir.
İlmin içinde gece de olur, gündüz de olur, zülmani ilim de olur, Rabbani ilim de olur. Ama irfanın içinde zülmani ilim olamaz. İrfan ve zülmani ilim birbirine beraber hiçbir standart içinde olamaz. Farklılıklara dikkatle bakın. Eğer irfan sahibiyseniz, siz Allah'la birliktesiniz. Eğer ilim sahibiyseniz, Allah'la da berabersiniz. Ama bir takım ilim sahipleri şeytanla birlikte. Büyü yapan insanlar ilim sahibidir, zülmani ilim sahibidir. Onların Allah'ın cennetinden hiçbir zaman nasiplenmeleri söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim kaç yerinde büyücülerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İlim sahipleri mi? Evet. İlim sahipleri ama zülmani ilmin sahipleri. Diğerleri de ilim sahibi Allah'ın yolunda olanlar, irfan sahibi oldukları güne kadar ilim sahibi olarak devam ediyorlar. Nefslerinde afetler de var ama zülmani ilimlerle meşgul değiller. Rabbani ilimlerle meşguller. Yani bir kısmı gündüz bahçelerinde giderek ilerliyor, bir kısmı gecenin ormanlarında ilerliyor. Öyleyse ikisi de ilim sahibi oluyor. Birisi Rabbani ilimlerin sahibi olarak giderek yüceliyor, diğeri zülmani ilimlerin sahibi olarak giderek alçalıyor, batıyor. Şeytana yaklaşıyor zülmani ilmin sahipleri, Allah'a yaklaşıyor Rabbani ilmin sahipleri. Dikkat edin ki İrfan müessesesi asla şeytanla bir müştereklik gösteremez. Hiçbir standart içinde irfan şeytanla beraber bir ilmi muhtevasına alamaz. Öyleyse görüyor musunuz ilimle irfan arasında ne kadar fark var? Bir zülmani ilmin sahibi Allah tarafından kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp kulağı açılmamış olan birisidir. Ama şeytan böyle bir kişiye hayali yoldan görüntüler gösterebilir. Böyle bir şey de mümkündür. Ama Allah-u Teala'nın yolunda herkes muhafaza altında gider. Hedefine kadar kendisinden evvel o yolları geçmiş birisi tarafından oraya ulaştırılır. Ama zülmani ilmin sahipleri her zaman şeytanla karşı karşıyadırlar. Her zaman şeytandan tokat yemeye açıklardır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bütün insanlar aslında mutlu olmak isterler. İşte zülmani ilimler, Rabbani ilimler ve irfan üç ayrı kategori gösterir. Sıfırın altı zülmani ilimlerdir. Sıfır ve yukarısı Rabbani ilimlerdir. Nereye kadar? İrfana kadar. İrfanın başlangıç noktası, gerçek irfanın başlangıç noktası, hikmetin başlangıç noktasıdır. Daimi zikirdir. Öyleyse kişinin kalp gözü açıldığından itibaren daimi zikre kadar geçen devrede gördüğü şeyler sırlara mütalik şeyler değildir. Onu irfan sahibi yapamaz. İrfanın başlangıç kademesindedir. Dört ruha girer ama hep irfanın başlangıcındadır. Ancak hikmet neredeyse irfan da oradadır. Öyleyse irfanın başlangıcı dört kademe gösterir. Dört kademelik bir gelişme bizi irfana götürecektir. İrfanın başlangıcından irfana götürecektir. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki aranızdan bir topluluk bulunsun. İrfanla emreden ve münkerden nehyeden. Kim irfanla emredebilir? İrfanın sahipleri. İşte bütün mürşitler maruftur. Bütün mürşitler ariftir. Bütün mürşitler irfanın sahibidir. Her açıdan onlar irfanın sahibidirler. Ama ilmin sahipleri zülmani ilminde sahibi olabilirler, Rabbani ilminde sahibi olabilirler. Öyleyse şeytanın ilmi de ilim midir? Evet, ilimdir.
zülvani birimdir ve insanları sadece cehenneme götüren bir özellik taşır. Öyleyse Rabbani ilimlere baktığımız zaman irfan müessesesi kişinin dünya mutluluğunun bütün muhtevasını içerir. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması hep ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Ama zülmani ilimlerin sahibi olan insanlar hiçbir şekilde mutlu olamazlar. Allah'ınsa dinleri indirmekten muradı, insan adı verilen en çok sevdiği mahlukunu mutlu etmektir. Öyleyse irfan, mutluluğa açılan yegane kapıdır. Eğer sadece ilimle mutluluk istiyorsanız, bu sadece cennet saadetini ifade eder. İlim, kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan, cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi, sahibi olduğu noktadan itibaren muhtevasını alır ve onu mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. İrfan kişiyi hem iç aleminde hem dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırır. İşte irfan, işte ilim. Hepinizin ilmin hudutlarını, Rabbani ilmin hudutlarını aşıp irfan sahibi olarak Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizin hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin ar-Rahman. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve irfan konusunda. Onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf, ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urftur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesinin de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir, maruf kelimesi böyledir, arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, urfu emretmektir, irfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik. Kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zülmani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi
filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar, o konunun ilmini yapmaya çalışır ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, irfandan evvelki konu, öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi, evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının dört başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fiziğin ötesi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah-u Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerini oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cephede birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer, hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe, o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir.
ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra yedinci basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette yedi basamakta daha devam ediyor. Tezkiye oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha dört tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı Allah'ın bize bir taht ihsan ettiği nokta. Sonra züht makamı zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muhsinler makamı fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor hem irfanın başlangıcındayız. Bu dört basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil. Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani urf kelimesi irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. Dört tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra onu ahsen kıldıktan sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. Üç tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, üç tane temel özelliğin sahibi olmak demek. Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet
kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da, ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor, hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulul elbab olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu, ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar. Hikmetse sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulul Elbab makamı ve İhlas makamı. İşte kişi ne zaman İhlas makamını aşarsa, bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla noktalanan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı bu beş velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, dört velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş dört velayet makamını kapsıyor. Fena makamı bir, beka makamı iki, züht makamı üç, muhsinler makamı dört. Beşinci makam olan ulul elbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez, ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin dört makamı geçiş makamıdır. Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamları da irfanı bütünleyen üç tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel beş velayet makamı yok, dört tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete ulaş, Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve Zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zulmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse
bu ilmi, ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi, Rabbani ilimlerin ve zulmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse zulmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zulmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zulmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zulmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz? O, C, C, U, L, T. Okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimle diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz, ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanımızda onlara müsbet ilim deniyorsa da müsbet ilim olmayacaktı. Matematik de müsbet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayıp kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk değneğiyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse
fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsnü niyetle Allah Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlmin hedefine gitmek istiyor. İnsanlığa faydalı olacak olan bu alimlere Allah Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki 6 rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman rasathanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman rasathanesi yoktu şeyin, İbni Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Pir-i Reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah Teala irfan sahibi kılıyor hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılınan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor, cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz.
Üçüncü sual, velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat

0: insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse suale yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Suali, evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya da diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah
0: her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah-u Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah-u Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan, sıfırın altında olan kesiminde zülmani alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti 4 alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alemin adı gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? 6 alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah-u Teala niçin biz kainatı 6 yönde yarattık diyor? Her bir alem

benim için bir gününü, onların zıttı için de bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yevm, yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez, altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz, diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için 6 yevmde 6 alem yaratan Allah Teala 7.sini yaratmıyor. 7.si zaten yok. Yokluk. İşte Allah Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah ilmin sahibidir dediğimiz zaman Allah Teala zahiri alemin sahibidir. Onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olaylara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları, zahiri alemi de,
onun karşıda olan berza alemini de, emr alemini de, onun karşıda olan zülmani alemini de, gayb alemini de, gayb aleminin berza alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyine. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de, irfanımızı da, en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum, Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan, bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine denir. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı mı? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz, ilmin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek, mutlaka bir yere kadar ilmin, gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabiliriz. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi, o idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerine sahip olduk. İlmin sahibiyiz. Ama Allah-u Teala bu insanı sadece fizik vücuttan ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah-u Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah-u Teala. Öyleyse ruh da Allah-u Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa, insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan
öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız akmaya başlar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günler yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risalet nurlarında Allah-u Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Bu duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerinde de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşidine de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğunu ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmen lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmen lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha
cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin, sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak yetkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak acziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı O'dur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun, düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun, yapınızda ne olursa olsun, siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edebiliyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilmin zebunuysa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz ki bu daimi zikirle başlar,
o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamanız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah-u Teala teminat veriyor ki, en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz. İnsanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını aramak zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Ve tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız, onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme liyakatli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakra koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı
Dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Cevdet kayıt. El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Rahim elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'ûzu ve iyyâke nestaîn İhdinâ sırâta Ela ve aleyhim dâlu mazûbi aleyhim ve eddâmin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Ramazan sohbetinde birlikteyiz, beraberiz. Bir güzelliği yaşamak üzere. Sizlerle beraber olmak başlı başına bir güzellik zaten. Ama Allah'tan bahsetmek, Allah'ın hepiniz için temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek, buna daha çok katkıda bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bir gün sizler de Allah'ın gözlükleriyle bakacaksınız olaylara. Her şeyin muhteşem bir denge ile merkezinde olduğunu göreceksiniz. Herkes neye layıksa onun karşılığını alır. Öyleyse herkes için geçerli. Neye layıksak onun karşılığını alma müessesesi. Mutluluk bir vetiredir. Üç ayrı cephede birden oluşması gerekir adına mutluluk diyebilmemiz için. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile ilişkilerimizde mutluluk. Bu mutluluğun üç dünyamızda birden oluşması mutluluk adını verebilmemiz için birinci şarttır. Demek ki üç alemimizde birden mutluluk oluşmazsa o kişi mutlu değildir. Mutlu olduğunu sadece iddia etmektedir. İkinci faktör, mutluluğun kesintisiz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kesintisizdir. Eğer mutluluğa ulaşmışsanız, Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemişse, o zaman olaylar sizi yıkamaz. Negatif tesirlerini üzerinizde hissetmezsiniz. Ölümler size tesir etmez. Olayların en güzelini yaşarsınız. Mutluluğunuz kesintisizdir. Her şart altında mutlusunuzdur. Üçüncüsü, mutluluğun üçüncü şartı, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Eğer uyuşma yoksa, sulh ve sükun oluşmamışsa, hayır, mutlu değilsiniz.
mutlu olduğunuzu sadece iddia ediyorsunuz. Öyleyse nasıl bir sürf ve sükun hali? İç dünyanızdaki mutluluktaki sürf ve sükun hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyanızdaki mutluluk hali, sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki kavganın bitmesidir. Allah ile ilişkilerinizde mutluluk hali, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz halinde geçerlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim,

muhtevaya dikkatle baktığımız zaman mutluluğun tarifinde bu üç temel unsurun mutlaka var olması gerektiğini görürüz. Yoksa insan gerçekte aksi takdirde mutlu değildir. Sadece mutlu olduğunu iddia etmektedir. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi o hedefe yönelik olarak yarattı, mutlu olmanız için. Size dünya mutluluğunu vaat etti, size cennet mutluluğunu vaat etti. O kendine düşenleri mutlak olarak yapar. Sizden ne haber sevgili kardeşlerim? Siz de yapar mısınız? Yapacak mısınız? Dikkat edin, sizin mutluluğunuz söz konusu ve bu sizin elinizde. Çünkü Allah Teala mutluluğun kaynağının iradi yapıdan başladığını ifade ediyor. Mutluluk harekatı, mutluluk prosesi, mutluluk hedefine gidiş %100 sizin iradenizin devreye girmesini icap ettirir. Allah'ın size yardım etmesi için sizin mutlu olmanızı isteyen Allah Teala'nın size yardım etmesi için, sizi mutluluğa ulaştırması için sizin kendinize düşen adımı atmak mecburiyetiniz var. İradenizin %100 devreye girmesi gerekiyor. Allah Teala kulunun iradesine çok değer veriyor. Onsuz olmaz. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah size yardım etmez. Net olarak bunu görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyukumul azabe sümme la tunsarun. Üzerinize o ölüm olayı gelmeden önce,

Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Yönelmek, üçüncü basamaktan başlayan, 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'ın yardımı, siz bir verirsiniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala size mutlaka 10 katını verir. Kanunu 1'e 10'dur. Diyor ki kimin davranış biçimleri ona derecat kaybettiriyorsa buna karşılık ona ödenecek olan şey 1'e 1'dir. Misliyle eşittir. Bir derecelik hata yapan, derecat kaybeden bir kişinin amel defterine 1 derece yazılır. Ama kim bir güzel davranışta bulunmuşsa, o zaman derecat kazanan bir işlem yapmışsa, hayır işlemişse, o zaman onun her bir derecesine 10 kat veririz diyor Allah Teala. Bir defa sevgili kardeşlerim, doğumunuzdan itibaren 1'e 10 torpillisiniz. Çünkü siz insansınız. 1'e 10 torpil hepinize. Öyleyse Allah'a yönelmenin başlangıç noktası iradenizin devreye girmesini gerektirir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah Teala size ard arda 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ray esasıyla tecelli edecektir. Her şey bunun ışığında gerçekleşecektir. Ray esmasıyla tecellinin ışığında Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği işlevler, bir, gözlerinizdeki hicab-ı mesulenin alınması, iki, kulaklarınızdaki vakranın alınması, üç, kalbinizdeki ekinetin alınması, dört, yerine ihfat konulması, beş, göğsünüzden kalbinize nur yolu aç, beş, Allah'ın kalbinize ulaşması, altı, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, yedi, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılması, sekiz, huşu sahibi olmanız, 9. Allah-u Teala'nın sizi mürşidinize göstermesi, 10. mürşidinize ulaştığınız zaman onunla tabi olma işlemi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bir defa daha sayalım. 10 tane Allah Teala'nın sizin üzerinize vücuda getirdiği tesiri, rahim esması ne yapar? 1. Gözlerinizdeki icab-ı mestureyi alır. 2. Kulaklarınızdaki vakayı alır. 3. Kalbinizdeki ekinleti alır. 4. Yerine ihbat koyar. Beş, kalbinize ulaşır. Altı, kalbinizin nur kapısını kendisine çevirir.

7 göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. 8 sizi huşuya ulaştırır. 9 Irşat makamını gösterir. Ve bütün bunları rahim esmasını üzerinizde tecelli ettirerek yapar ki aslında Allah'ın en büyük nimeti, en büyük ihsanı budur. Rahim esmasının tecellisi 10.'sü. Ne olur? Hedefinizi unutmayın. Mutlu olmanız için Allah'a kapalı olan bütün kapıların açılması gerek. Allah-u Teala açıyor, gözleriniz kör, açıyor. Kulaklarınız sağır, açıyor. Kalbiniz mühürlü. Sonradan açacak onu. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük. Onu Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ağır darda vücuda gelen bu olaylar Allah'ın kapalı olan kapılarının her birinin açılmasıdır. Yani Allah-u Teala sizin iradeniz devreye girip de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka 10 tane ihsanı size ulaştıracaktır. Allah'ın 10 ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala niçin yapıyor bunu? Sizi mürşidinize niçin ulaştırıyor? Niçin kalbinize mürşid sevgisi veriyor? Niçin size zikri, namaz kılmayı, oruç tutmayı, ibadetleri sevdiriyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde diyor ki Allah Teala, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama dikkat edin. O kişi ulaştırır demiyor. Allah ulaştırır diyor. Peki kişinin dahli yok mu? Elbette var. Kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, özellikle zikir yapmasa, zikir yapmadığı takdirde mutluluk olayı gerçekleşmez, mutluluk gerçekleşmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye zikri sevdirmesi söz konusu. Zikrin sevilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada bir müessese var. Allah'ın yardımı, Allah'ın sözünü tutması için şart. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman Allah ulaştıracak. Peki kişi ibadetlerini yapmazsa, namaz kılmazsa, oruç tutmazsa ve özellikle zikir yapmazsa Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Zikir yapmazsa nefsinin kalbine nurların birikmesi mümkün değil. Ruhunun da gök katlarının çıkması mümkün değil. Allah'a ulaşması mümkün değil. Öyleyse o kişinin mutlaka bunları yapması lazım. Yapması için ne olacak? Kişiye o ibadetleri yapma zevkini, yapma isteğini Allah aşılayacak. Allah o kişiyi ibadetlerini yapma konusunda istekli kılacak. Kılmazsa ne olur? Kılmazsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse madem ki Allah'ın sözü var, Allah ulaştıracak. Öyleyse kişi üzerindeki bu pozitif yardımları yapmak Allah'ın üzerine düşüyor. Ve Allah bunu mutlaka yapar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka ibadetleri sevdirir. Mürşid sevgisini verir, mürşidi sevdirir. İbadetleri sevdirir. Ve kişi zikir yapar, zikirden zevk alır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın yoluna çıkan kişi beklemediği güzelliklerle karşılaşır. Bir gün kalp gözünü açtığı zaman Allah Teala en güzel renkli filmlerdeki renklerden daha güzel renklerle bu alemin dışını göstermeye başlar size. Sizinle konuşmaya başlar. Onu kalbinizdeki kulakla duyarsınız. Onun gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görürsünüz. En güzel renkler.
ulaşılmaz güzellikte. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. O güzelliği oluşturan o. Ama oluşturması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu yardım geliyorsa, ibadetleri seviyorsanız, zikir size söz zevk veriyorsa, namaz kılmak zevk veriyorsa, kendinizi Allah'a ibadet ederken mutlu hissediyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesindir. Allah size yardım edecek, mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunu kendi üzerine bir vazife olarak kabul eder Allah-u Teala. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bu yardım o kişiye gelmez. Kişi namazlarını kılmaz, oruçlarını tutmaz, zikir yapmaz. Bunların hiçbirisi onun için bir zevk oluşturmaz. Kerhen yaptığı vazifeler olur. İstemeden, gönüllü olarak yapmadığı vazifeler olur. Allah o kişiyle meşgul olmaz. Ona bu hedeflere ulaşması için yardımda bulunmaz. Allah'ın sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse o gün mutlaka Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Yönelmeyenler, yönelmeyenlere Allah'ın yardımı, bu istikametteki yardımı gelmez. Allah sizi gene sever ama az sevilenden daha çok sevilene, daha çok sevilene, daha çok sevilene ulaşmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen yardım alamaz, hedeflerine ulaşamaz. Zümer suresinin söylediğimiz ayet-i kerimesi 54. ayet-i kerimesi, yoksa sonra yardım alınmazsınız diyor. Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Eğer yönelmezseniz yardım olunmazsınız, yardım olmazsanız Allah-u Teala'ya ne ulaşabilirsiniz, yani ne ruhunuzu teslim edebilirsiniz, ne de fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi. Allah'ın yardımını alamayan insanlar hiçbir zaman Allah'ın cennetine ehil olamazlar. Hiçbir zaman dünya mutluluğunu yaşayamazlar. Şeytan onları hep bir takım emellerle oyalar. Zengin olunca mutlu olacaklarını zannederler. Allah Teala dünya malını isteyen bu insanlara dünya malını verir. Ama dünya malını elde ettikleri zaman bakarlar ki gene mutlu değiller. Dünya standartlarında ne yaparlarsa yapsınlar, mutlu olamazlar. Mutluluk Allah ile olan ilişkinin meyvesidir, çiçeğidir. Allah ile olan ilişkiniz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kesinlikle bilin ki mutlu olamazsınız.
Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bilin ki mutlaka mutlu olursunuz. Allah'ın garantisi altına girersiniz. Öyleyse mutluluk, sizin mutluluğunuzu Allah Teala sizin elinize vermiş. Bir dilekle her şey başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersiniz, dilediğiniz takdirde mutlaka üçüncü kat cennete kadar Allah Teala sizi yükseltir ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına mutlaka ulaşırsınız. Yani her gün yaşadığınız hayatın en az yarısında mutlu olursunuz. İkinci yarısında da olamazsınız tabiatıyla. İblis devreye girip başarı kazanacağı için. Nefsinizin afetlerinin %49'u hala durduğu için. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah dilediğini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Bu dilek aslında insanların %90'ını aşar. Yani insanların %90'ından fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Seçilen insanların seçilmesinin arkasında ne var? Allah onları kendisine ulaştırmayı istiyor ki seçiyor. Niçin seçiyor? Kendisine ulaşsınlar diye seçiyor. Ama seçim iradi yapının ortaya çıkması için bir vasıtadır sadece. Kulvara ulaşanlar sadece iki tane alternatifle karşı karşıyadırlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazlar. Dileyenlerse sıra sıra 7 kat cennetin ard arda sahibi olurlar. Eğer kendilerine düşen dikkat ve ihtimamı göstermekte devam ederlerse, Allah'a tevekkül ederlerse. Allah'ın yolunda yücelme, Allah-u Teala'nın yardımıyla 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar sürer. Allah oraya Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi istisnasız ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka daha evvel Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Dediğimiz gibi seçilenlerin %10'dan daha azı Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler. Seçilmeyenler de çok bariz vasıfların sahibidir. Hangi konuda? Allah'a ulaşmayı dilememek konusunda. Başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, Allah bu işlemleri yapar, 10 tane ihsan verir size.

O mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. O mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. Yani ne demek istiyoruz? Yani hangi mürşit olursa olsun, ona tabi olunduğu zaman o mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelmez. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhudur. Öyleyse o mürşit de devrin imamını bilsin bilmesin, tanısın tanımasın, onun o olduğuna inansın veya inanmasın. İnanmaması söz konusu olmaması gerek. Eğer Allah ile konuşabiliyorsa mutlaka doğruları Allah'tan öğrenmiştir. Birçok insan irşat makamını işgal eder ama Allah ile konuşamaz. Çevresi onu irşat makamına getirmiştir. Allah getirmemiştir. Öyle birisine tabi olduğunuzu düşünün. Netice değişmez. Yine devrin imamı başınızın üzerine gelecektir. Neden öyle yapıyor Allah Teala? Çünkü herkesin ulaşabildiği yerde bir mürşit olmalı ki tabiye tahakkuk edip tabiyetin arkasından Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesindeki tövbe işlemi tahakkuk etsin. Ve devrin imamının ruhu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine gelsin. Böyle bir olgu sizi 10 tane insanla mürşidinize ulaştırır. Orada 10 tane nimet alırsınız. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuzun şeytanın kul olmaktan kurtulması, Allah'a kul olması söz konusu olur. Mümin olursunuz. Bu güzellikler yeni bir hamleyi gerçekleştirmenin içindir. Nefs tezkiyesi yapacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları gelecek ve iman kelimesinin etrafında toplanarak dolacak. Böyle bir olayda nefsinizin kalbinde afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel yapıda olan fazıllar alacak. Her %7 fazilet birikiminde ruhunuz Allah'a doğru bir gökbete yükselecek. Böyle bir şey için zikir yapmak durumundasınız. Allah bunun için mutlaka bunun gerçekleşmesi gerektiği için size mutlaka zikri sevdirecek. Siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Ve mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Neden artacak? Neden baştan insanlar mutsuzdur? Çünkü İç dünyasında da kavga vardır. Dış dünyasında da kavga vardır. Allah ile olan ilişkilerinde de kavga vardır. Kişi devamlı hatalar işlemektedir. Her hatanın arkasından Allah onları azap etmektedir. Ruhu da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse kişi huzursuzdur ve azap içerisindedir. Her yaptığı yanlışlıktan sonra huzursuzluğu yaşar, azabı yaşar. İş dünyasında kavga vardır nefsiyle ruh arasında. Kavga varsa huzur yoktur. Dış dünyasında kavga vardır başka insanlarla kendi arasında. Huzur yoktur. Allah ile onun ilişkilerde Allah'ın görevlerini yapmadığı için azap edilir. Yasakları işlediği için gene azaba muhatap olur. Kişi hep huzursuz olmaya mecburdur, mahkumdur. Huzursuzdur, huzuru yaşayamaz. İşte Allah'a

Tanrı'nın yoluna girdikten sonra, Allah'a ulaşmayı denedikten sonra kişi 14. basamakta nefs seskesine başlar ve dünya mutluluğu burada başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Her ikisinde de dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Oradaki dünya saadetine bakalım. %50 ruhumuzun hastalıkları, %50 de nefsimizin afetleri ya da %100 ruhun hastalıkları, %200 nefsin afetleri. Birisi güzelliğe çağıran, diğeri çirkinliğe çağıran iki sistem ama ikisi de eşit kuvvette. Kulvara eşit şartlarla oturuyorsunuz ama dengeyi bozan bir faktör var, şeytan. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir eder. Sizin sesinizi taklit ederek sizi devamlı kandırır ve günahları işletir. Her günah işledikten sonra da huzursuzluğunuzu zevkle seyreder. Allah tarafından cezalandırmanız sizin yaptığınız hatalar sebebiyledir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz şükrederiz ki mutluluğun formüllerini bize öğretti. Biz de sizlere öğretiyoruz. Elbette Kur'an'ın ışığında. Sadece Kur'an'ın ışığında. Öyleyse 14. basamağa ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Nefsinizin kalbine fazıllar girip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayınca Allah'ın emirlerini ruhunuzun hasletleri gibi yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, işlemek istemeyen yeni bir oluşma vücuda gelecektir. Nefsinizin kalbinde afetler atılacaktır. İman kelimesine yapışan

Fazıllar kalbinizde toparlanmaya, iman kelimesine yapışıp orada kalmaya başlayacaktır. Kalbinizden atılmış olan karanlıkların o kadar kesimi geriye dönemeyecektir, dışarıda kalacaktır. Devamlı kalbinizden negatif faktörler, afetler atılacaktır. Fazıllar yerleştikçe nefsinizin kalbine.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, burada her %7 nur birikiminde ruhunuzun bir kat yükseldiğini Allah Teala size ihsan edecektir. Yükseldiğini idrak ettirecektir. Ve 7 defa %7 nur birikiminde nefsinizin kalbi %49 faziletlerle, fazıllarla, ki bunlar kişiyi faziletli kılacak olan temel faktörlerdir, %2 de rahmetle dolacaktır. Her %7 fazilette ruhunuz bir gök katı yükselerek 7. defa %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşacak ve ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. İşte burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yerdir. Dünya saadetinizin ise %50'yi aştığı yerdir. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Burası mutluluğun yarısıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz, nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminin, fazilet ve rahmet birikiminin sağlandığı yer, dünya saadetinin %50'ye ulaştığı yerdir. Cennetlerdense 3. kat cennetin sahibisiniz. Bu noktadan itibaren zikrinizi arttırmaya devam ediyorsunuz. Eğer Allah'a tevekkül etmiş biriyseniz, mutlaka zikrinizi arttıracaksınız. Zikriniz arttıkça kalbinizdeki nur birikimi de ona paralel olarak artacaktır. Bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbindeki nurların artan zikrinizde %51'den 61'e çıktığı yere kadar fena fillah makamındasınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beka makamına ulaşacaksınız. Sonra nefsinizin kalbinde %71'e kadar nur bu makamda birikir. Ne zaman rakam %71'e ulaşabilir? Zikriniz günün yarısından öteye geçtiği zaman. Zikrinizin günün yarısından öteye geçtiği noktada artık sizin için söz konusu olan şey züht makamının sahibi olmaktır. Zahit olursunuz. Her gün Allah'a günün yarısından daha çok zikreden birisisiniz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki sizin gözünüzde kıymetli olan dünya değildir, Allah'tır. Zahiri statü değildir, manevi statüdür. Öyleyse burada siz artık dünyaya karşı, fizik hayata karşı zahitsiniz. Ona değer vermiyorsunuz. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Zikriniz sizin kalbinizde %81 nur birikimini sağladığı zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslimiyet noktası cennet saadetinizin 4. kat cenneti kapsadığı bir noktaya sizi ulaştırır. Dünya saadetiniz ise artık tamamlanmıştır. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir.
nefsin kalbinde hala %19 karanlıklar olmasına rağmen onların fizik vücudunuzun davranış biçimi üzerinde bir tesiri olmamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Muhsinler makamını ve fizik vücudunuzda Allah'a teslim edildiği makam olan Muhsinler makamını geçeceksiniz ve daimi zikre ulaşacaksınız. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Size zemin katın sırrı gösterilir. Devrin imamının dergahının özellikleri gösterilir. Manevi cephesindeki. Ve bundan sonra ne zaman size birinci gök katı gösterilirse o zaman Ulu'l-Elbab makamını geçtiniz. İhlas makamının sahibisiniz demektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları birer birer gösterilecektir. Ve yedinci katın birinci alem olan zikir hücreleri, ikinci alem olan, affedersiniz, birinci alem olan zikir hücreleri değil, kader hücreleri, ikinci alem olan Ümmül Kitap, üçüncü alem olan Makam-ı Mahmud, dördüncü alem olan Divan-ı Salih. Arada kudretiniz var. Üçüncü alem, Makam-ı Mahmud dördüncü alem, Divan-ı Salih'in beşinci alem ve zikir hücreleri altıncı alem. İndi ilahi ise yedinci alem. İndi ilahinin en üst noktası Sitre-i Münteha'dır. Nihayetteki ağaç. Onu da gördüğünüz zaman Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecektir. Bu demektir ki nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Sonra Zühd makamının Muhsinler makamının Ulu'l-Elbab makamının ve İhlas makamının aşılmasından sonra ulaştığınız yer Salah makamıdır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Onu açtınız. Allah günahlarını sevaba çevirir. Günahlarınızı örter. İkinci makamı Salah'ın size Salah nurunu bir nimet olarak verir. Salah nuruyla sizi şereflendirir ve nimetlendirir. Üçüncü kademe ve o örttüğü günahları sevaba çevirir. Dördüncü kademe burada irşada ulaşırsınız. İhlas makamında beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. Salah makamının bu dördüncü kademesinde irşada ulaşırsınız. Altıncı kat cennetin sahibisiniz. Mutluluğunuz, dünya saadetiniz %100. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Allah-u Teala'ya İrade teslimi için talepte bulunursunuz. Talebiniz kabul edilir. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ulaşabileceğiniz son noktaya ulaştınız. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamına tayin eder. Artık bir mürşitsiniz.
buradaki mutluluk acaba nasıl bir mutluluktur? Daimi zikrin bir muhteşem mutluluk tablosu vardır. Cennet saadetinin en üstüne ulaştınız. 7. kat cennet, adın cennetlerinden birincisine giriyorsunuz. Dünya saadetiniz %100. Yani nasıl bir hüviyettesiniz? Neden mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüş. Nefsiniz de ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. İşte burası dünya mutluluğunun bütünüyle oluştuğu yerdir. Şimdi başlangıçtaki kişi neden mutsuzdur iç dünyasında bakalım. Nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu kavga sebebiyle mutsuz ve hep yanlışlıklar yapıyor. Günahlar işliyor nefsinin tesiri altında. Arkadan da azap görüyor. Bu sebeple de mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman bunlar yok olacak. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde afetler tamamlanmıştır, yok olmuştur tamamıyla. Faziletler yerine geçmiştir. Ve nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsle ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşmuştur. Bu noktada kesintisiz bir dünya saadeti yaşanacaktır. İç alemde. Neden? İç dünyanızdaki kavga bittiği için. Ve davranış biçimlerinizde hep Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz için hep kazanacaksınız. Hiçbir azap veya huzursuzluk size ulaşmayacak. Allah Teala ve nefsiniz tarafından. Affedersiniz, ruhunuz tarafından. Peki dış dünyanızda durum ne olacak? Başlangıçta neydi? Devamlı etrafınızdaki insanlara hatlarını bildiriyordunuz. Onları öfkelendiriyordunuz. Öfkeleniyordunuz. Kalplerini kırıyordunuz. Kötü muamele ediyordunuz. Her seferinde de Allah Teala size azap veriyordu. Ruhunuz nefsinizi huzursuz kılıyordu. Ve huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Ama şimdi bu olayların hepsi bitti. Bu çevrenizdeki insanlara huzursuzluk vermekle kalmıyordunuz. Onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. İntikamlarını aldıkları zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve siz de onlardan intikam almak için harekete geçiyordunuz. İntikam aldığınız takdirde bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Yeni bir günah işlediğiniz için. İntikamını alamazsanız intikamınızı bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Stres altında olduğunuz için. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ise bütün bu olaylar bitmiştir. Hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarınızı hiç işlemediğiniz için etrafınızdaki insanlara kötü davranmanız mümkün değil. Onlar sizden memnun, siz de onlardan memnun olarak yaşantınızı devam ettiriyorsunuz. Sizden intikam almayı dileyen hiç kimse yok. Bu sebeple de mutlusunuz. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir davranışın sahibi değilsiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için stres sahibi olmanız da mümkün değil. Artık stresler geride kalmış. Bu açıdan da mutlusunuz. Öyleyse dış aleminizde başka insanlarla olan kavganız bitmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç aleminizde de yaşıyorsunuz, dış aleminizde de yaşıyorsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkiler cephesine. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, zevk alarak. Allah'ın hiçbir yasağını işlemiyorsunuz. Çünkü nefsinizin de ruhunuzun da muhtevası Allah'ın bütün yasak ettiği fiillere kapalı. Hiçbir talep yok içinizde. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren bir özelliğin sahibi oldunuz.
Allah size bütün ibadetleri sevdirdi, bütün güzellikleri işleyen birisiniz. Allah'a olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde %100 bir uyum halindesiniz, mutlaka bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, hem de yasaklar cephesinde %100 bir uyum halindesiniz, Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı içinizde bir talep de oluşmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece şunu görüyoruz. Bütün bu güzelliklerin yaşanması, mutluluk reçetesi Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Burası iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bittiği, burası dış dünyanızda kesintisiz bir sülf ve sükun halinin yaşandığı, sizinle başkaları arasındaki kavganın bittiği, burası Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de bütünüyle güzelliği yaşadığınız, kesintisiz bir sülf ve sükun halini yaşadığınız yer. İşte dünya mutluluğu, işte cennetin 7. en son katı ve İrşat makamının sahibi oluşunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da sizlerin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını, hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde ulaştırmasını, en üstün mertebelere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutlu olduğunuz zaman bizi hatırlayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bir güzel güne daha başlıyoruz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak, bir güzelliği yaşamak demek. Sizlerle beraber olmak, Allah'ın varlığını daha yakından hissetmek demek. Sizlerle beraber olmak, sizin mutluluğunuzu hissetmek, saadete saadet katmak demek. Öyleyse bizler Allah yolunda olanlar Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki varız. O bizi yarattı. Öyleyse yüce yaratıcımız Allah-u Teala bize emirlerini gönderiyor. Niçin gönderiyor emirlerini acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Bütün emirleri Allah-u Teala'nın bizi mutlu kılmaya yöneliktir. Hepsine dikkatle bakın. Hangi emri gözden geçirirseniz geçirin, arkasında mutlaka ama mutlaka bizim mutluluğumuz var. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok sevgili kardeşlerim. Ama bizim Allah'a sonsuz ihtiyacımız var. Netice itibariyle her şeyimizle sadece bir yaratıkız. Kainatın yaratıcısının bir yaratığı. Hepimiz birer mahlukuz. Bizi yaratan Allah'ın yarattığı Allah için yaşaması lazım gelen varlıklarız. Neden Allah için yaşamamız gerekiyor? Çünkü Allah bizleri insan olarak yaratmış. Biz insanları yalnız Allah-u Teala kendisi için yaratmış. Bizim dışımızda, insanın dışında Allah'ın yarattığı her şey canlısıyla, cansızıyla bütün bir kainat sadece ve sadece bizler için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey bizim için. Her şey insan için. Ama insan Allah için. Sevgili kardeşlerim, her halükarda
Onunla bizim aramızda bir sonsuz ilişkiler dizisi söz konusudur. Bütün güzellikleri onunla birlikte yaşarız. Ve eğer biz insanlar onun tarafından bir sebebe dayalı olarak yaratılmışsak, bu sebep sadece bizim mutluluğumuzdur. Evvela şunu yerlerine oturtmalısınız. Ben Allah için yaratıldım. Bunu demelisiniz hepiniz birbirinize. Ben Allah için yaratıldım. Peki bunun manasının şumulu nereye kadardır? Herkesi kaplar. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer biz bunu söyleyebiliyorsak, ben Allah için yaratıldık diyorsak, şunu bileceğiz ki bizim dışımızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Yani ne demek istiyorum? Yani bizim dışımızda bulunan herkes, onlara herhangi bir güzelliği ulaştırdığımız zaman Allah'ı temsil ederler. Bu hizmeti onlara değil, Allah'a yapmış oluruz. Etrafınızdaki herkes mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kimler yaratılmışsa o etrafınızda var olan bütün arkadaşlarınız, dostlarınız, hatta düşmanlarınız sizin mutluluğunuz için vardırlar. Sevgili kardeşlerim, olur mu öyle, olur mu diye düşünenler olabilir aranızda. Düşmanlarınız da mı diye? Evet, düşmanlarımız da. Çünkü onların beklemediği bir iyilikte bulunduğunuz zaman bundan muhteşem bir haz alacaksınız. Kimi size düşmanca davranıyor görürseniz, mutlu olmak istiyorsanız ona bir iyilikte bulunun. Kolay mı diye soruyorsunuz şimdi de. Size göre nasıl? Öyleyse siz de öyle bir insan olacaksınız ki seyyiate hasenatla karşılık vermeniz gerek. O zaman Allah için olacaksınız. Eğer böyle değilseniz şu anda Allah için yaşadığınız henüz o standartların içine girmediniz. Henüz Allah için değilsiniz. Henüz nefsiniz içinsiniz. Dikkat edin. Ruhunuzu ve fizik vücudunuzu nefsinizin afetlerinden soyutlayın. Onların dışında bırakmaya çalışın. Bu düşünce standardına ulaştığınız zaman, eğer herkes sizin için yaratılmışsa, sizin mutlu olmanızın bir vesilesiyseler, etrafınızda bulunan bütün insanlar sizin mutluluğunuza açılan birer kapıysa, o zaman neden o kapılardan geçmiyorsunuz? O insanlara bir nebzecik mutluluk verdiğiniz anda onların yaşadığı mutluluğun iki katını siz yaşayacaksınız. Bunu biliyor musunuz? Etrafınızdaki her şeye dikkatle bakın. Her şey sizin için yaratıldı. Gökyüzü, yeryüzü, deniz, kara, çiçekler, ağaçlar, kuşlar, balıklar, etrafınızda ne varsa, hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar, hepsi sizin için. Sevgili kardeşlerim, olayı herkes bana düşman, herkes benim kötülüğümü istiyor, herkes şeytanla işbirliği etmiş ve herkes bana zarar veriyor şeklinde düşünürseniz, size sadece o küçücük misali vermek isterim.
Hani çölün kıyısında bulunan iki adam, sadece yarım bardak suları var. Diyor ki, eyvah, sadece yarım bardak suyumuz kalmış. Öteki de diyor ki, hamdolsun ki Allah-u Teala'ya hala yarım bardak suyumuz var. Sevgili kardeşlerim, işte size sizin için altın değerinde olan Allah-u Teala'nın tavsiyesi bu. Bana deyin ki, ya Rabbim, sana sonsuz hamd ve şükrederiz ki hamd edecek ve şükredecek çok şeyimiz var. Yoksa siz yok mu zannediyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Eğer siz gören gözlerin sahibiyseniz, işiten kulakların sahibiyseniz, çalışan bir vücut makinesinin sahibiyseniz, akciğerlerinizde, karaciğerlerinizde, midenizde, bağırsaklarınızla, bütün vücut huzurlarınızla uyum halinde çalışan bir sistemin sahibiyseniz, sadece fizik vücudunuz için bile Allah'a ne kadar şükretseniz azdır. Siz bir trilyonersiniz. Hepiniz. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizde var olan şu gözlere sahip olamayan birisi, göremeyen bir insan, sırf sizin Allah-u Teala tarafından bedava verilmiş olan şu görme hastanızın sahibi olabilmek için bütün servetini feda etmez miydi? Siz öyle olsaydınız yapmaz mıydınız bunu? Öyleyse şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Allah bunları bize karşılıksız vermiş. Sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Şu fizik vücudumuz, sevgili kardeşlerim, sadece bir elbisedir. Şu dünya adı verilen fizik standartları algılayabilmemiz için bize verilen bir emanet. Ne zaman bunu anlayacaksınız? İlk tayin mekanı yaşadığınız zaman. Onun dışından düşüncenizin, aklınızın kumanda ettiği nefsinizin içinden fizik vücudunuza baktığınız zaman, işte öldüğünüz zaman da onu göreceksiniz. Fizik vücudunuzun dışından kendinize bakacaksınız. Ama göreceksiniz ki siz yaşıyorsunuz. Ölen fizik vücudunuz, topraktan yaratılmış olan, gene toprağa gidecek olan şu dünyadaki elbiseniz. Sevgili kardeşlerim, siz bir sonsuzluksunuz. Öyleyse şu yakınlarda annesi, babası, evladı, yakınlarından birisi ölmüş olan, boşuna üzülen kardeşlerimiz, sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülmeyin. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Sonsuza kadar yaşayacaklar. Her zaman onları ziyaret etmek imkanının sahibisiniz. Sadece bir hacet namazı kılıp Allah'tan talepte bulunacaksınız. Ben rahmetli olan annemle, rahmetli olan babamla, rahmetli olan arkadaşımla orada berzah halinde olmak istiyorum. Ya Rabbi, bana bunu nasip kıl. İşte bu bir anahtar. Bu anahtarla berzah aleminin kapısını açarsınız. Ne görürsünüz? O gitti, artık onu göremeyeceğim diye arkasından gözyaşı döktüğünüz karşınızda. Sabaha kadar sizinle beraber. Dünyada eksik kalan ne varsa orada ondan o bilgilerin hepsini alabilirsiniz. Her şeyin yük oturduğunu göreceksiniz yerli yerine. O yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu üzüntülerinize dikkatle bakın. Neden üzülüyorsunuz? Şu dünya adı verilen gezegende
Size Allah Teala bir hayat vermiş. Etrafınızdaki insanlarla Allah için yaşayıp en güzel bir dostluğu paylaşmak varken neden onları üzüyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman hala anlamadınız mı? Üzülen hep siz olursunuz. Mutluluğun anahtarı nefsle değil ruhla yaşamaktır. Ya da nefsinizin afetleriyle değil ruhunuzun hasletleriyle yaşamaktır. Hayatınızı ruhunuzun hasletlerine açın. Kapıları ruhunuzun hasletlerine teslim edin. Oradan size ulaşacak olan güzellikleri, o güzellikleri yaşamaya çalışın. Öyle yaptığınız takdirde başka insanlara sizleri üzecek olan bir vasıta değil, sizleri mutluluğa ulaştıracak olan Allah'ın yegane vasıtaları olarak baktığınız zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onlar sizin için varlar, unutmayın. Bir güzellik daha, siz de onlar için varsınız. Siz hiçbir şey yapmasanız, onlar size bir güzelliği sergilediği zaman, siz onlar için onların mutluluğunun bir vasıtası oluyorsunuz. Çünkü size yaptıkları her güzel davranış, onların sizin bu davranıştan aldığınız hazzın iki katını en az yaşamasına sebebiyet verir. Bu sizi mutlu edecek, sizi memnun edecek olan bir davranışta bulundukları zaman geçerli. Ya o davranışı vücuda getirene kadar düşünceleri, ben ne yaparım da ona bir nebze mutluluk verebilirim? Ben ne yapabilirim de ona onun seveceği, onun hoşlanacağı bir şeyler yapabilirim? Bunu yaptığınız an siz o kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Ama bunu yapmayı planladığınız andan itibaren, onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar asıl mutluluğu yaşayan sizsiniz. Öyleyse o kişi daha ona mutluluğu ulaştırmayı planladığınız andan itibaren sizin mutluluğunuzun kapısıdır. O kapıdan geçtiniz. Ta ona mutluluğu ulaştırdığınız ana kadar geçen bütün zaman parçalarında Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Bir mutluluk üçgeni. Daimi zikri ulaştığınız zaman bir mutluluk karesi. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse onlar sizin için bir mutluluk vasıtası. Mutluluğunuzun hepsi mimarı. Tabii bunun farkında bile olmadan yaşarlar. Ya siz? Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Siz farkında mıydınız? Olaya nasıl bir bakışla bakarsanız, olaya nasıl bir girişle girerseniz, siz o kadarsınız. Ya kendi mutluluğunuzun mimarı, ya da mutsuzluğunuzun zavallı temsilcisi. Seçimi siz yapın. Başkalarıyla kendiniz arasında bir eşitlik sisteminin mutlak var olduğunu düşünün. Çevrenize sizden ne ulaşırsa onlardan size sadece onun eşidi geri döner. Allah'tan gelen de ilavesidir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz onlar için bir mutluluk vasıtasısınız. Onlar da sizin için bir mutluluk vasıtası. Bütün mesele Allah'ın size teslim ettiği mutluluk anahtarını mutsuzluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz, yoksa mutluluğu oluşturmak için mi kullanıyorsunuz? Onu düşünün. Şeytan ve kör nefsiniz size hep karanlık mağaraların yolunu gösterecektir. Hep başkalarına kötü davranmanıza sebebiyet vermek isteyecektir. Çünkü şeytan sadece ve sadece sizin mutsuz olmanızı ister.
Bunun için size neslinizin o hastalığını tatbik sahasına getirmek için büyük gayret sarf eder. Üstün olmak istemek, bunu başkalarına kabul ettirmek. Sevgili kardeşlerim, üstün sadece Allah'tır. Biz insanlar bir demokrasi içinde insanların eşit olması lazım geldiğini bir prensip olarak kabul ederiz. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın huzurunda birbirine eşit iki tane bile insan yoktur. Sonsuz merdivenlerden oluşan bir yelpaze içerisinde siz her an o merdivenin bir basamağındasınız. Bir saniye sonra başka bir basamaktasınız. Ondan bir saniye sonra daha başka bir basamaktasınız. Hiç kimse sizinle eşit değil. Çünkü onlar da devamlı her saniye bu basamakları değiştiriyorlar. Neden mi? Çünkü hayatınızın her saniyesinde bir derece kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Hiçbir şey yapmadığınızı düşünüyorum. Olduğunuz yerde oturuyorsunuz. İbadet etmiyorsunuz. Ama kimseye de bir kötülüğünüz yok. Öyleyse şöyle düşünebilirsiniz. Ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülüğü olmayan bir insanım. Öyleyse bu durumda ben derecat kaybetmiyorum. Ama şu anda bir ibadetim de yok. Derecat da kazanmıyorum. Öyleyse hamdolsun olduğum yerdeyim. Mi diyorsunuz? Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Merdivenlerin her saniye bir basamak altına iniyorsunuz. Mutluluk yukarıya doğru bir seyir takip eder. Allah'ın merdivenlerinde mutsuzluk da aşağıya doğru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bunları yerli yerine oturtmaya çalışın. Siz ne olduğunuzu fark edin evvela. Siz herkes için bir mutluluk vasıtasısınız. Herkes sizin için bir mutluluk vasıtası. Eğer Allah'ın gözlükleriyle bakabiliyorsanız, siz herkes için bir mutsuzluk vasıtasısınız. Herkes de sizin için bir mutsuzluk vasıtası. Eğer şeytanın gözlükleriyle bakabiliyorsanız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu düzende seçim başkalarının değil, seçim sizin. Başkaları şeytanın penceresinden baksalar, siz onlar için bir mutsuzluk vasıtası olsanız, onlar da sizin için bir mutsuzluk vasıtası olabilir mi? Olamaz. Siz Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsanız. Bir insan düşmanıyla mutlu olabilir mi? Gayet tabii. Elbette. Bu imkan hepinizin elinde. Ne zaman size düşman olan birisine Allah mutlaka nasip eder, bir iyilikte bulunursanız, onun beklemediği bir güzelliği, ona karşı husumetinizin olmadığını, ona karşı sadece sevgi beslediğinizi ona ispat ettiğiniz an, siz mutluluğun üst seviye bir boyutunu yaşarsınız. Çünkü normal bir insana karşı göstereceğiniz bir sevgi halesi, sizden fışkıran bir Allah'ın güzellik nuru, o kişi ne kadar düşmanınızsa sizin için o kadar çok mutluluğa vesile olur. Sevgili kardeşlerim, hep insanlar şunu anlayamazlar. Bir insan ne kadar çok günahı varsa, ne kadar çok günahla Allah'ın yoluna girerse, o kişinin derecatı o kadar çok artar. İşte bu misali düşünün. Size ne kadar çok düşman olurlarsa olsunlar, en çok düşman olana yaptığınız bir güzel davranış
size en büyük mutluluğu verir. İnsanlara göre adım adım artan bir mutluluk. Hatırlayın Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerini. Ne diyordu Allah Teala? Onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin. Seyyiate yani kötülüğe hasenatla yani iyilikle mukabele edenler var ya, onlar bu hasa çok insana verilmez. Onlar hazzül azimin sahipleridir. Neden? Çünkü etraflarında kim varsa herkese onları mutlu edecek bir davranışla davranıyorlar. Böyle bir davranışın sonucu ne olur? Böyle davranan kişiyi sonsuz bir şekilde mutlu kılar. Siz başkaları için yaşadıkça Allah için yaşarsınız. Allah için yaşayan herkes aslında kendi mutluluğun anahtarını eline geçirmiş olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, kulvara eşit şartlarla girdik. Kim Allah'ın güzelliklerini keşfedebilirse, bu keşif Allah'ın ilavesiyle sonsuz boyuta ulaşır. Allah Teala'yı tanıdıkça ne diyorduk? Evvela ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. İkinci safa. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safa. Sonra ona hayran olacaksınız. Dördüncü safa. Her biri mutluluğunuzun yükseldiği pik noktaya doğru gider. Dördüncüsü sizi en üst noktaya ulaştırır. Allah'a hayran olmak. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Hoşlanmada, sevgide, aşık olmada insanlar karşılarındakileriyle birlikte hem seviye olabilirler, aynı seviyede olabilirler. Ama hayranlıkta aynı seviyede olmaları mümkün değildir. Hayran olan mutlaka hayran olunandan aşağıdadır. Acaba anlatabildim mi? Ona bir gün hayran olacaksınız. Onun gayesinin sadece ve sadece sizi mutlu etmek olduğunu fark ettiğiniz zaman değil, yaşamaya başladığınız zaman önce fark edersiniz. Sonra tespit edersiniz. Bunu yerli yerine oturtursunuz. Doğru olduğu kanaatine ulaşırsınız. Sonra tatbikatta adım adım güzelliği yaşamaya başlarsınız. Ve ona hayran olduğunuz noktada bu tatbikatın en üst boyutuna çıkarsınız. O zaman görürsünüz ki Allah ile aranızdaki ilişki sadece mutluluğa dönüktür. Ya da şeytanın yolunu seçersiniz. O zaman da görürsünüz ki dünya bir mutsuzluklar demetidir. Ama zannettiğiniz gibi size mutsuzluğu yaşatan başkaları değildir. Size mutsuzluğu yaşatan ta kendinizsiniz. Başka hiç kimse değil. Siz eğer siyah renkli gözlüklerle bakıyorsanız her tarafı siyah görürsünüz. Eğer şeffaf gözlüklerle bakarsanız doğruyu görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bakış açınızı Allah'ın söylediği platformda, Allah'ın istediği standartlara yönelterek kullanın. Başka insanları mutsuzluğunuzun değil, mutluluğunuzun bir parçası olarak düşünün. Ne olur bir kelimeyle, bir cümleyle, bir davranışla onlara
bir nebzecik mutluluk vermek isteseniz, onlarla ilgilendiğinizi belli etseniz, onların gönlünü alacak olan bir şeyler söyleseniz, bir davranışla bunu hissettirseniz, ne kaybedersiniz? Şeytan ve nefsiniz bunu size yaptırmamak için çok büyük bir gayretin içindedirler. Siz güzelliğe dönmek istedikçe şeytanın üzerinizdeki nüfuzu sizi negatif istikamette yönetmek için giderek artacaktır. O bütün gayretiyle size Allah'ın söylediklerinin tamamen tersini kabul ettirmeye çalışacaktır. Hayatınız boyunca hep onunla mücadelede olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinleyen sizlerin arasında belki beni sevmeyenler de vardır. Olmaz mı? Ama biz onları severiz. Onları sevdiğimiz için onların bizi sevmemesi de bizi mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, acaba burasını anlıyor musunuz? Sizi sevmeyen birine sadece bunu söylemeniz bile bir mutluluk vesilesi değil midir? Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsunuz. O zaman düşman yoktur. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah Teala sizden onu istiyor. Öyle bir güne ulaşın ki diyor, İç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasındaki kavga bitsin, düşmanlık bitsin. Öyle bir güne ulaşın ki sizinle başka insanlar arasındaki kavga bitsin, düşmanlık bitsin. Sizin açınızdan değerlendirme. Öyle bir güne ulaşın ki Allah'ın emirleriyle ve nehileriyle kavganız bitsin. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun anahtarı budur. Ve anahtar size baştan teslim edilir. Doğuşunuzda. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını öğrenmek için varsınız. Sizden sadece mutlu olmanızı isteyen Allah Teala sizi yeterli bütün vasıtalarla donatmıştır. Bir düşünce, akıl adı verilen bir müesseseyi size teslim etmiştir. Herkese teslim ettiği kadar.

İşte onlar kendileridir. Mutsuzlardır. Ve mutlu olabilmek için söylediklerimizi hiçbir açıdan değerlendirmedikleri cihetle mutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını size teslim etmiş zaten dediğim zaman hiç kimsenin aklı buna yatmaz başlangıçta. Hadi canım sen de der kişi. Şöyle bir kendisine bakar. Mutlu muyum? Hani deveye demişler ki senin sırtın kambur, eğri. Deve de kendine bakmış. Yahu demiş benim nerem doğru ki? İşte bütün insanlar bu büyük hatanın içinde yoğrula yoğrula dünya adı verilen bu gezegende hayatları boyunca şeytanla işbirliği halinde, insan ve cin şeytanlarla işbirliği halinde devamlı mutsuzluğu oynarlar. Bir yanlışlıklar komedyası değil, bir yanlışlıklar trajedisi oynanır dünya üzerinde. Hadi gelin sizinle beraber yolculuğa çıkalım. Sabah, bu sabah evinizden çıktınız. Vapura mı bineceksiniz? Trene mi? Otobüse mi? Dolmuşa mı? Ne gördünüz bir etrafınıza? Dikkatle bakın. Mutsuz, huzursuz, sinirli, yani asabi insanlar. Neden sevgili kardeşlerim biliyor musunuz? Çünkü siz de onlardan biriyseniz, o asık suratlı insanlardan biriyseniz, bilmiyorsunuz Allah'ın mutluluk reçetesini. Onu bilmediğiniz için başka insanlarla aynı kazanda yoruluyorsunuz. Siz ona layık değilsiniz. Oradan çıkın. Siz bilin ki o asık suratlı insanların her birisi aslında sizin için bir mutluluk vesilesi olabilir. Her birisi. Ne kadar asık suratlı olursa olsun, ne kadar öfkeli olursa olsun, anahtarlar onlarda değildir. Sizin mutluluğunuzun anahtarları sizdedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz aslında benim mutluluğumun bir anahtarısınız biliyor musunuz? Şimdi ben buradan, dünyanın bu köşesinden sizlere hitap etmek gibi muhteşem bir zevkin içindeyim. Biliyorum ki sözlerimi tatbik edenlerimiz mutluluğu yaşayacaklar. Neyle yaşayacaksınız? Ben size bu anahtarı, Allah'ın bana öğretmiş olduğu bu anahtarı size teslim ediyorum diye. Öyleyse mutluluğunuzda benim payım var. Sevgili kardeşlerim nasıl sevinmem? Bazı kardeşlerimiz telefon ediyorlar. Falan olayda ben şöyle bir mutluluk yaşadım diye ne kadar mutlu oluyorum biliyor musunuz? Falan olayda ben şöyle bir huzursuzluğu yaşadım diyenlere de neden yaşadıklarını izah etmek yine bir mutluluk kaynağı değil mi? Konuşmamız bittiği zaman o kardeşimizin mutluluğu yeniden yaşamak için kendisine bir zemin hazırladığını hissetmenin mutluluğunu yaşıyorum bu sefer de. Ama hep aynı şey. Hep mutluluğu yaşamak. Eğer ben size hizmet ediyorsam aslında Allah'a hizmet ediyorum demektir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu söylediklerimizle hanginizin kalbine bir damlacık mutluluk ulaştırabiliyorsa, mutluluğu yaşamak için anahtarı teslim ediyorsam size sadece kapıyı açmak kalmıyor mu mutluluk kapısını? Neden denemiyorsunuz? Sabahtan öğleye kadar geçen şu saatler içinde bunu yapamadığınızı kabul ederim. Ama öğleden akşama kadar geçecek saatler önünüzde. Bütün

İnsanlar sizin için hazır. Kime şu kadarcık bir mutluluk ulaştırabilirseniz, onun iki katını mutluluğa ulaştırdığınız an Allah-u Teala ve ruhunu size yaşatır. Ama ondan evvel de o insanlara mutluluk vermek için siz bir arayışın içinde olduğunuz an, o noktadan itibaren mutlu bir insansınız. Hayatınıza mutsuzluğu hiç sokmamak mı istiyorsunuz? O zaman çok kolay. Sadece başkaları için yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, her zaman insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse neden onları mutluluğunuzun değil de mutsuzluğunuzun bir vasıtası olarak görüyorsunuz? Onların size karşı davranışları kırıcı mı? Üzüntü verici mi? Huzursuzluk verici mi? Acaba bunda sizin de payınız yok mu? Bir düşünün bakalım. Her olay kendisinden evvel gelen olayın tamamlayıcısıdır. Ya sizin tarafınızdan vücuda getirilmiştir son olay, ya da karşınızdaki diğer kişi tarafından. Eğer sizin tarafınızdan vücuda getirilmişse top sizdedir. Eğer onlar tarafından vücuda getirilmişse gene top sizdedir. Ne demek istiyorum? Size birisi bir kötü davranışta bulunmuşsa sizden bir cevap ister. Aynı kötü davranışı siz de ona gösterin ki daha fazla sertlik gösterebilsin. O anda başka birine olan, başka birinin kendisine yüklediği o öfke spiralinin tesiri altında sizi bulmuş karşısında, size kötü davranıyor, ters davranıyor. O davranışın arkasında o gün başkasının aldığı, başka insanların aldığı izlenimler var. Sokakta, dolmuşta, trende, vapurda, hep etrafında mutsuz insanlar görüyor. Huzursuz, sıkıntılı, başkalarından sıkıntı yüklenmiş olan ve bu sıkıntıyı başkalarına vermek üzere fırsat arayan insanlar. İşte böyle bir toplum olduk sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ı unuttuk. Hangi ülkede insanlar Allah'ı unutmuşsa o insanlar mutsuzdur. Para, sahip olduğunuz şeyler, otomobiller, uçaklar, hiçbir şey ifade etmez. Onlar mutluluğunuzun vasıtası değildir. Onlar nefsinizin afetlerinin tatmini için vardır. Ve nefsin bir afetini tatmin ettiğiniz zaman bu tatmin yeniden arzuya dönüşür. Allah'ın kanunu böyle. Nefsin bütün afetleri için bunu %100 bir reçet olarak düşünebilirsiniz. Ne zaman nefsinizin bir afetinin talebini tatmin ederseniz, bir süre sonra tekrar arzuya dönüşecektir. Devamlı sizi yeyen, sizi devamlı huzursuz eden bir makineyi hayatınız boyunca hep çalıştırırsınız. Ve elde ettiğiniz şey sadece ve sadece mutsuzluktur. Ama başka türlü davranabilirsiniz. O makineyi size mutluluk verecek olan bir dizaynda her zaman çalıştırabilirsiniz. Sözüme dikkat edin. Bu çalıştırmanız başkalarına bağlı değildir. Sadece size bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, kimlerle beraber olursanız olun, siz orada mutlu olabilirsiniz. Aslında her şey size bağlı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizlere can dostlarım, gönül dostlarım diye hitap etmek öylesine güzel bir şey ki, bizler dostuz. Bizler birbirimizi seviyoruz. Bir sevgi hanesinin iki tarafını oluşturuyoruz. Öyleyse seviyorsak duyuz. Sevgili kardeşlerim, bir takım insanlar da diyecekler ki biz de seviyoruz ama mutsuzuz. Tabii mutsuzsunuz. Çünkü siz seviyorsunuz ama sevginin bedelini başkasına ödetmek istiyorsunuz. O bedeli siz ödemeye hazır olmadıkça hep huzursuz olursunuz. Neden başkasının sahasındasınız? Oradan çıkın. Kendi yarı sahanıza, kendi hayatınıza dönün. Sevdiğinizden bir şey eklemeyin. Sadece vermeyi öğrenin. Almadan vermek. O zaman hem seversiniz hem mutlu olursunuz. Mutsuz olmanız mümkün değildir. Çünkü kendi sahasında, kendi sahanızda top oynuyorsunuz. Başkalarına sizi mutsuz etmesi için fırsat vermiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızdan beklentiyi çıkardığınız an, başkalarından bir şey beklemediğiniz an, kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başladınız demektir. Vermeyi mutluluğun vasıtası olarak kabul ettiğiniz an mutluluğu yaşayabilirsiniz. Her an hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, tekrar ediyorum, hangi şartların içinde olursanız olun, başkalarına mutluluk verecek olan bir şeylerin mutlaka sahibisiniz. Alternatifleri istediğiniz kadar çoğaltın, aksi neticeye varmanız mümkün değildir. Mutlaka başkalarına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan, onları memnun edecek olan bir şeylerin her zaman sahibisiniz. Sadece aklınız bile bu konunun bir hazinesidir. Olaylara Allah'ın gözlüğüyle bakın. Birisi, etrafınızdan birisi size karşı kötü davranıyorsa hemen onu suçlamaya kalkmayın. Mutlaka siz ona karşı onun böyle davranmasına icap ettirecek bir şeyler yapmışsınızdır. Nefsiniz ve şeytan size onu unutturmaya çalışsa da bu böyledir. Size yapılan her kötü davranışın arkasında mutlaka siz onu hak etmişsinizdir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Sadece size o kötü davranışta bulunan insandan bahsetmiyorum. Sizin dışınızdaki herkes Allah'ı temsil eder. Onlara, size o kötü davranışı yapan kişiye değil, sizin dışınızdaki insanlardan kim olursa olsun, herhangi birine yaptığınız bir negatif davranış, onları negatif istikamete etkileyecek olan bir davranış, mutlaka toplumun başka bir noktasından geri tepecektir. Size mutlaka geri dönecektir. Allah'ın kanunu, verdiklerinizle aldıklarınız daima birbirine eşittir, daima sıfırlanır. Öyleyse ben ona hiçbir şey yapmadığım halde o bana kötü davranıyor dediğiniz zaman evvela bundan emin olmayın. Ona hiçbir şey yapmadığınızdan emin olmayın. Ona da mutlaka herhangi bir davranışınızda bir şeyler yapmışsınızdır. Ama diyelim ki daha yeni tanışıyorsunuz biriyle, ondan bir kötülük gördünüz. Bunun sebebi ona yaptığınız bir kötülük olmayabilir. Ama başka birisine mutlaka bunu hak eden bir davranışta bulundunuz.
sevgili kardeşlerim, eşitlik hiç bozulmaz. Onun için vermek almaktan mukaddestir diyoruz. Allah'ın güzellikleri istikametinde yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman vermenin sizin için asıl olduğunu kabul edeceksiniz. Ne verirseniz onu geri alacağınızı, bunun Allah'ın kanunu olduğunu bilmeniz lazım. Ne verirseniz sadece onu geri alabilirsiniz. Öyleyse eğer olay buysa neden etrafınıza hep güzellikler vermiyorsunuz da bu durumlara düşüyorsunuz? Onlardan size negatif davranışların gelmesi sizin onlara olan negatif davranışınıza bağlı değil mi zannediyorsunuz? Allah'ın kanunu eşit seviyeyi gösterir. Birleşik Kaplar Kanunu nasıl su seviyesini birbirine bağlı olan bütün kaplarda aynı yükseklikte oluşturursa, sizin içinde başka insanlarla sizin aranızdaki ilişki aynı su seviyesini gösterir. Onlara bir kötülük ediyorsanız birisine, başka birinden de olsa size aynı miktarda bir negatif davranış mutlaka gelecektir. Ama eğer siz bir başkasına, etrafınızdaki bütün insanlara onları mutlu etmek gayretinde olarak bir şeyler vermeye çalışırsanız, bunu başaramasanız bile çevreden size güzel davranışların geri döndüğünü göreceksiniz. Öyleyse unutmayın, bırakınız başka insanlara mutluluğa ulaştırmayı, onu düşünmeye başladığınız an başkasına mutluluk vermek için ilk harekete geçtiğiniz an olay başlamıştır. Sizden bir şeyler çıkıyor. Gayretiniz sizden çıkan bir şeyleri temsil eder. Onlar size mutlaka mutluluk olarak geri döner. İşte ister düşünce platformunda olsun, ister kuvveden fiile çıksın, başkalarına verdiğiniz şey eğer mutluluksa onlardan size mutluluğun geri dönmesi gerekmiyor. Daha o mutluluğu onlara yaşatmayı düşündüğünüz andan itibaren siz mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyayı kendinize zehir etmenin bir anlamı kalıyor mu? Alemi var mı? Şimdi düşünün bakalım, eğer siz mutsuz bir insansınız, şeytanın elinde oyuncak değil misiniz? Demek ki size dilediklerini gayet rahat bir pozisyonda yaptırıyor iblis. Sizden çevrenize negatif dalga boyları ulaşıyor. Çevrenizden de size negatif dalga boyları geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne verirseniz onu alırsınız. Sözüme dikkat edin. Ne alırsanız onu verirsiniz değil. İkisi arasında akla kara kadar fark var. Ne verirseniz onu alırsınız. Öyleyse her aldığınız şey verdiğinizin bir bedelidir. Size Allah Teala mutlaka verdiğinizi kanunu gereğince geri gönderir. Üzerine ilave mi? 700 kat o ilave eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki vermek mukaddestir. Mutluluğun kapısı etrafınızdaki her insandır. Onlara
verdiğiniz bütün güzellikler, onlara daha onları teslim etmeden vermeye başladığınız güzelliklerdir. Bir insanı herhangi bir konuda mutlu etmek için, memnun etmek için bir düşüncenin sahibi olduğunuz andan itibaren Allah'ın kapıları size karşı derhal açılır. Çünkü düşünce platformunda da olsa siz bir şeyler vermeye başladınız. Etrafınıza mutluluk vermenin ilk adımları düşünce platformunda açılır. Bu açılan adımlar sizi başka mutluluklara taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, neden öyle değilsiniz diye sorun kendinize. Neden öyle değilsiniz? Çünkü şeytan size anlatmaya çalıştığım bu Allah'ın kanunlarını yok etmek için insanlık tarihi boyunca size öğretisini tekrar ediyor. O iblisçe, o şeytanca, o sizi sonsuz bir musibete götürecek olan dizaynı. Kim etrafınızda asık suratlıysa, abuz bir çevreyle dolaşıyorsa, insanlara nasıl kötülük edebilirim diye bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, arkasında sadece şeytan ve şeytanın tesir ettiği onun kör nefsi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda kendinize neler düştüğünü bir düşünün. Siz varsınız. Mutlu olabilecek olan bütün imkanların sahibisiniz. Hangi pozisyonda olursanız olun. Öyleyse siz verdiklerinizle onları geri almanın sahibi oluyorsanız, neden verdiğiniz şey güzellik olmuyor da çirkinlik oluyor? Çünkü size geri dönen şey çirkinlikse, sizi rahatsız eden bir şeylerse, sizden çıkan negatiflerin size geri ödenmesidir bu. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey son derece açık değil mi? Siz başkalarına Allah'ın size sizin için istediğiniz şeyin güzelliğin iki katını vermesini iç dünyanıza sığdırdığınız zaman, bunu kabul ettiğiniz zaman Allah'tan o mükafatı alırsınız. Bir şeyin sahibi olamıyorsanız arkasında başkasına verme, bana ver hissiyatı hakimdir. İnsan tabiatının en belirgin vasfını eski sultanlardan birisi kanun olarak koyuyor ortaya. İki kişi var karşısında. Diyor ki her birinize size vereceğimin iki katını vereceğim. Şimdi bana söyle diyor birincisine. Ne istiyorsan söyle. Sana ne verirsem arkadaşına iki katını vereceğim. Ne söylüyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu suale muhatap olanlardan ilk söz hakkı kendisine verilen kişi benim bir gözümü çıkartın diyor. Sevgili kardeşlerim, işte insanları yöneten kanun nefslerimizin şeytan kanalıyla üzerimizdeki bu ağır hakimiyetidir. Haset adı verilen bir duygu, nefsin bir büyük afeti, bütün insanları mutsuz etmek için kol gezmektedir. Diyelim ki siz 5-6 kişiden oluşan bir arkadaş grubusunuz.
başkalarını devreye katmıyorum. Sadece bu kadar var diyorum. Ve bu topluluğun içinde herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Herkes Allah'ın kendisine etrafındaki kişilerden daha çok vermesini ister. Onlara Allah Teala bir şey verdiği zaman kendisinden başkasına verildiği için Allah'a şükretmez. Şükretse ona Allah Teala diğerine verdiğinden daha fazlasını verecek. Hazır buna. Ama şükretmez. Başkasını kıskanır. İnsan tabiatındaki haset denilen hastalık başkasına değil kendisine yontan bir hüviyet taşır her zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başkalarının size ne yaptığına değil, sizin onlara ne yaptığınıza bakın. Ben bu sözü söylediğim zaman karşımdaki kişiyi üzmüş olurum diye düşünebildiğiniz an doğruya ulaştınız demektir. O bana böyle söylediği için, bana bir kötülüğü yaptığı için ben de ona bu kötülüğü yaptım demeniz sizi sadece o kötülüğü yaptığınız kişiyi de sadece üzen, huzursuz eden bir davranış biçimidir. Toplumda ahlak müessesesi, Allah'ın kanunlarına itaat yok oldukça daha çok huzursuz bir toplum oluşacaktır. Huzursuzluğun arkasında Allah'ın söylediklerinin unutulması söz konusudur. Öyle bir toplumda artık herkes birbirinin mutluluk vasıtası değildir. Artık herkes aldığıyla ve verdiğiyle birbirini huzursuz eden bir davranış biçiminin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, asr-ı saadeti bir düşünün. Sahabeye Allah-u Teala'nın ne söylediğini bir düşünün. Diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Gördüğünüz yerde birbirinizi öldürüyordunuz. Ama Allah sizin kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Şimdi bakalım can dostundan Allah'ın muradı ne? Demin bahsettiğim Fussilet suresinin 35. ayeti kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi çok insana verilmez. Onlar Hazreti Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. İşte sahabenin başlangıcı. Kötülükle mukabele eden insanlar. Sahabenin sonu iyiliğe iyilikle mukabele eden insanlar. Toplumun hepsi değişmiş. Yapı değişmiş. O yapıda toplumun bütün fertleri birbirleri için yaşıyor. Medine'de yapılan hiçbir ev yok ki o eve bütün sahabenin alın teri bulaşmış olmasın. Herkes birbiri için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün güzellikler var olmuştur. Toplumun birbirine karşı olan davranışları, toplumun bütün fertlerini mutluluğun doruğuna çıkarmıştır. Onun için dünya şartlarında fakir insanlar olan sahabe mutluluğun bütün boyutlarını yaşamışlardır. Öyleyse dünya serveti değildir insanı mutlu eden. Öyle aileler görürsünüz ki fakirdirler. Çok eksikleri vardır dünya nimetleri açısından. Ama mutludurlar. Bu sırrı kıyısından, köşesinden, bir yerlerinden yakalamışlar ve tatbik ediyorlar. Sevgili
öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden onlar tatbik etsin de siz etmeyesiniz? Öyleyse şimdi kendinize sormalısınız. Mutlu muyum diye. Çoğunuz mutluyum diye cevap vereceksiniz. Ama unutmayın ki mutluluğunuzun sebebi başka insanlar değil. Allah'ın karınları sizin için de çalışıyor. Allah sizi de mutlu etmek istiyor. Bu güzellik aynı zamanda sizin için de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk sizin için. Sadece siz mutluluğun vasıtalarını kullanamadığınız için mutsuzsunuz. Ve bu vasıtalar başkalarının elinde değil, sizin elinizde. Sadece doğruları bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Saadeti bu sebebe dayalı olarak yaşayamıyorsunuz. Sizden başkalarına yönelen bütün davranışların başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlar olmasını sağlamaya çalışın. Yapabilirseniz göreceksiniz ki siz mutlu olacaksınız. Etrafında sizinle beraber olmaktan mutluluk duyan insanlar oluşacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, saadet, sizin saadetiniz, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, onlara emanet edilmemiş, size emanet edilmiş. Hayatınızın her saniyesinde mutluluğu yaşayabilmeniz için etrafınız insanlarla dolu. Her birine ulaştıracağınız bir küçücük mutluluk sizi devamlı mutluluk sahasında Allah'ın ülkesinde dolaştıracaktır. Kendinize bunu çok görmeyin. Siz mutsuz olmak için yaratılmadınız. Aklınız size bunun için verildi. Allah-u Teala'nın niçin sorduğunu zannediyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de? Hala akıl etmez misiniz? Hala düşünmez misiniz? Hala imanı fikretmez misiniz diye sorduğu suali Allah'ın niçin sorduğunu hiç düşündünüz mü? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizi tahmin etmeyeceğiniz kadar, edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ama kanun koymuş yaptıklarınıza karışmamak konusunda. Siz istemedikçe Allah-u Teala sizin davranışlarınıza müdahale etmez. Siz Allah'a köle olmayı dilemedikçe Allah size köleliği teklif etmez. Ama kul olmak Allah'ın temel emridir. Niçin kul olmanızı istiyor? Kademe kademe mutluluğu daha üst boyutlarda yaşayabilirsiniz diye. İslam'ın birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman dünya saadetiniz sıfırdır. Mutlu değilsiniz. Ama cennet saadetini elde ettiniz, birinci kat cenneti. Mürşidinize ulaştınız. Gene dünya saadetiniz sıfır. Ama cennet saadetinin ikinci kat cennetine sahip oldunuz. Ve bu noktadan sonra dünya saadetiniz başlayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler
%7, %7 azaldıkça siz başkalarına karşı o kötü davranışlarınızın yanı başında güzel davranışlarda da bulunmaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hani bir dizaynda ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını aşarsınız. Üçüncü kat cennet sizin olur. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırsınız. Artık düşünce platformunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan vardır. Fark etmiştir mutluluğun anahtarının kendisinde olduğunu. Hep ruhunun istediği istikamette davrandığı için başkalarına mutluluk saçar, onlardan da mutluluk toplar. Başkalarının bir mutluluk kapısıdır. Ama başkaları da onun mutluluğunun kapılarıdır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadeti %100'e ulaşır. Bundan sonra da hep en üst boyutta devam eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin sizin Allah-u Teala'ya kul olmanızı istiyor zannediyorsunuz? Bu sadece sizin mutluluğunuza dayalıdır. Sizin saadetiniz söz konusudur. Öyleyse mutluluğunuzu en üst boyutta siz gerçekleştireceksiniz. İşte bir güzel gün, işte bir güzelliğin sonuna ulaştık sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği size mutluluğun anahtarlarını verebilmenin güzelliği bizim aramızda yaşandı. Sizlerle bizim aramızda bugün şu dakikaya kadar. Öyleyse şimdi kendinize sorun, bu sohbetten mutluluk duydunuz mu? Eğer duyduysanız bunun bir küçücük mutluluk vasıtası da bana ait değil mi sevgili kardeşlerim? Size bunları anlatabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. İşte saadet budur. Sizlere mutluluğun ne olduğunu bir nebzecik açıklayabildiysem, sizi mutluluğa ulaşmak konusunda bir nebzecik motive edebildiysem, o zaman sizin mutluluğunuzda bunu başardığınız zaman benim payımın olması eşyanın tabiatına çok uygun değil mi? Bırakınız o hedefe ulaşmanızı, ama şu geçen bir saatlik zaman parçası içinde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığımı sizlere anlatamam. Çünkü sözümün başından sonuna kadar sizin mutluluğunuz için bir gayretin içinde olduk. Ama bu gayretin içinde olan ben sizlerin arasındaki en büyük mutluluğu yaşadım. Sizlerin kapılarınızdan geçerek. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Niçin sizlere can dostlarım, gönül dostlarım derken bu kadar huzurlu olduğumun sebebini anladınız mı? Çünkü sizlerin mutluluğu için varım. Bununla vazifeliyim. Öyleyse bu sohbet boyunca size bir nebzecik mutluluk verebildiysem, bunun sonsuz saadeti bana aittir. İşte ben Allah-u Teala'nın ihsan ettiği mutluluk reçetesini kendi başıma yaşayamam. Sizler var olduğunuz için bunu yaşamak imkanının sahibiyim. O zaman sizlere nasıl medyona şükran olmam? Rabbime nasıl hamd etmem, nasıl şükretmem? Sevgili kardeşlerim, siz de etrafınızdaki herkese onları mutlu edecek olan bir şeyler ulaştırmanın
gayretinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğumun anahtarları. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimizin hepinize sonsuz dünya saadetini ve sonsuz cennet saadetini bir nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bugün de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Berhan. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam'ın kelime olarak manasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kelime ilim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu üç tane harfin bir araya gelmesi, seleme kökü birçok kelime türetmeye müsaittir. 28 tane kelime oluşturabilir Arapçada aynı kökten. Bunların da bir kısmı kullanılmaz. Ama bu kelimeler arasında bu dünyada ve kainattaki en önemli kelime de var. Bu kelime teslim kelimesidir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüman kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim Allah'a teslim olursa o İslam'dır. Öyleyse İslam'ın ne olduğuna dikkatle baktığımız zaman İslam'ın temel fonksiyonlarını görürüz. Üç tane safhadan oluşur. Birinci safhada ruhumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın ikinci safhasında fizik vücudumuzun Allah'a teslimi yer alır. İslam olmanın üçüncü safhasında nefsimizin Allah'a teslimi yer alır. Ve her kim bu üç teslimi de tamamlamışsa sadece o kişi İslam olmak şerefine erer. Allah'ın bütün insanlar için İslam'ı seçtiği ve İslam'dan sadece razı olduğu Bakara suresinin 84. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala inne dine indallahil İslam buyuruyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka din yoktur. Allah'ın indinde sadece İslam dini vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainatta sadece bir tek din var. Dikkat edin sözlerimizi. Bu dünyada demiyorum. Bu kainatta sadece bir tek din var. İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Allah Teala demin söylediğim gibi Ali İmran suresinin 84. ayet-i kerimesinde kim diyor İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Açıklama son derece net olarak geliyor. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse onlardan o din kabul olunmaz. Sadece İslam dininin sahipleri Allah'ın katında kıymetlidir. Sadece onlar Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse meselenin ruhundaki etaplara baktığımız zaman bütün etapların İslam'la %100 ilişkili olduğunu görürüz. Bir insanın kurtuluşunu oluşturan etaplara bakalım. Birinci etap Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilemek. Öyleyse hedefimiz ne? Ruhumuzu Allah'a teslim etmek. İslam olmanın birinci safhası. Bunun için ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka evvela mürşidine ulaşacaktır. Mürşidimize ulaşmamız lazım. Mürşidimize ulaşamazsak delaletteyiz. Bir. Mürşidimize ulaşamazsak
teslimi gerçekleştirmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkabilmesi, teslimi gerçekleştirebilmemiz, birinci teslimi gerçekleştirebilmemiz sadece ve sadece ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasına bağlı. Eğer ruhumuz bizden ayrılıp da kendisiyle beraber olanlarla birlikte bir süre yer eğitimi gördükten sonra Allah'a doğru yola çıkmamışsa sırat-ı müstakim üzerinden, o ruhun Allah'a ulaşması ancak öldükten sonra gerçekleşir. O zaman Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır, ikisi beraber 7 tane gök katında yükselirler, 7. gök katının son alemine kadar beraber gelirler. Azrail Aleyhisselam orada kalır, ruhumuzsa yokluğa geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ikna olur, yok olur. Ama eğer biz İslam olmak istiyorsak, o zaman ruhumuzu da fizik vücudumuzla nefsimizle Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu teslimiyetin birinci safhasında ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi dilemek var. İkinci safhasında bu hedefe ulaşmak için mürşidimize ulaşmak var. Ulaştığımız zaman ne olur? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Zalikel yevmül hakkü femen şahit taze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol itiraz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah onların ruhuna me'af olur, sığınak olur. Öyleyse ne zaman oluyor? Nebe 39'dan bile belki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Nebe 38'de şu sahneyi görüyoruz. Bütün arşı tutan melekler orada, zamanın halifesi orada, mürşit orada, mürit orada. Allah-u Teala diyor ki bütün arşı tutan melekler oradadırlar. Zamanın halifesi de. Kendisine izin verdiğimiz mürşit ve mürit konuşur ve hakikati söylerler diyor. Ne derler? Tövbe ettikten sonra müridin söylediği şey, müridin aldığı emir üzere La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İşte böyle bir sahneyi kişi niçin yaşıyor? Niçin müridine ulaşmış? Önce Allah'a ulaşmayı dilemiş. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmek için o Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müridlerine ulaşabilirler. Onlar müridlerine ulaştığı zaman mürşitlerine ulaştıkları an, tövbeyi gerçekleştirdikleri an, başlarının üzerine Allah mürşitlerinin ruhunu gönderir. O ruh onların başlarının üzerinde yer alacaktır. Ve o ruh vücuda ulaşınca, mürşidin ruhu vücuda ulaşınca, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince der ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. İşte bunun üzerine ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a ulaşmak üzere mürşidimizin ruhunun arkasına takılır. İkisi beraber mürşidimizin sahip olduğu dergaha ulaşırlar. Oradaki onarlık insan ruhları bizlerinden bir tanesinde bizim de yerimiz vardır. Ruhumuz oraya ulaşır. Önünde rahli olan o sıralardan bir tanesi onun olur. Hemen o sıranın sol tarafındaki en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına iner ve böylece her sıranın solundaki sağ başa, solundaki bir sonraki sıranın sağ başına olarak bütün sıralarda değişiklik yapılır. Ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere artık yola çıkmıştır. İşte bu hidayete adım atmaktır. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmaya adım atmaktır. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmek üzere. Bundan sonra ne olur? İslam olmanın temel standartları başlar. Nefsimizi 7 kademede emmare, levvame, müslime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur biriktirerek teskiye ederiz. %7'nin üzerinde nur nefsimizin kalbinde birleştiği zaman ruhumuz da Allah'a doğru yaptığı yolculuğu
her ders kademesinde bir kat sırat-ı müstakimlerini hissederek gerçekleştirir. Nefs-i emmare'de birinci gök katına, devamede ikinci gök katına, beşimede üçüncü gök katına, tutmayında da dördüncü gök katına, Rabiye, Mardiye ve Teskiye'de beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci katın yedi tane alemine ulaşır. Yedi alemine geçen ruhumuz yokluğa geçer, yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İslam olmanın ilk hedefi ruhumuzun Allah'a teslim olması gerçekleşmiştir. Teslim olmanın yedinci safhası tamamlanmıştır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması, İslam olmanın birinci safhasının tamamlanması işlemidir. Tam 21 basamakta gerçekleşir. İslam olmanın ikinci safhası, fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmektir. Bu teslim için fena makamının birinci velayet makamı olan fena makamının ötesinde bir beka makamı var, bir züht makamı var. Ondan sonra ancak Allah-u Teala'ya fizik vücudumuz teslim oluyor. İşte bu teslimleri gerçekleştirebilmemiz Allah-u Teala'nın bize bir tarz ihsan etmesine bağlı. O zaman beka makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor ve züht makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Onlardan fizik vücutları daha ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun teslimi İslam olmanın ikinci safhasıdır. Üçüncü safhada nefsimizin teslimi geliyor. Daimi zikre ulaşmamız fizik vücudumuzun Allah'a teslimden sonra gerçekleşir. Ulul Elbak makamında daimi zikre ulaşırız. Daimi zikir çok kısa bir sürede nefsimizdeki son kalan kalıntıları da nefsin afetlerinin kalıntılarını da yok eder ve nefsimizin kalbi, ruhumuzun kalbi gibi sadece hasletlerden oluşan bir muhteşem tablo sergiler. Artık nefsimizin kalbinde afetler yoktur. Yalnız ruhumuzun hasletleri vardır ve bunlar nefsimizin kalbinde faziletler adıyla yer almıştır. Burası ihlas makamıdır. %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı olmuştur. İşte böyle bir noktada hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Bu hedef fizik vücudumuzun Allah'a tesliminden sonra nefsimizin de Allah'a teslim olarak son safhayı, İslam olmanın son safhasını gerçekleştirmemizdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'ya teslim olmaksa işte İslam olmak budur. Nefsimizin Allah'a teslim olması Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ خِلَفَاهَ Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolunmadılar. Muhlis kullar. Halis demek muhlis kelimesinin manası halis olan. Yani muhtevayı bozan her şeyi devre dışı bırakan, muhtevayı bozan her şeyi atan ve sadece esas hüviyetten oluşan bir sistemi vücuda getiren demek. İşte nefsimizdeki afetlerin hepsi yok oluyor
ruhumuzun bütün hasretleri gelip nefsimizin kalbine yerleşiyor. Ne oluyor nefsimizin kalbi? Saf oluyor. Tertemiz oluyor. Sadece hasretlerden, faziletlerden oluşuyor. Eskiden nefsimizin tamamı şerri talep ederken, %100'ü şerri talep ederken, şimdi nefsimizin %100'ü sadece hayrı talep ediyor. Ve bu noktada İslam oluyoruz. Bütün dinlerin kitaplarını araştırdığımız zaman, bütün kitaplarda İslam olma hüviyetinin kesin şekilde yer aldığını görüyoruz. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmak birçok defa emredilmiş. Birçok konuları bu defterlerden silen, bu kitaplardan çıkaran iblis teslim olma faslını belki de Allah-u Teala'na müsaade etmediği için kitaplardan çıkartamadı. Ve o kitapları incelediğimiz zaman onlarda da teslim olmanın bütün standartlarını görüyoruz. Kalın çizgilerle Allah-u Teala teslim olmanın farz olduğunu oralarda da söylemiş. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 19 ve 20. ayetlerinde İslam olmanın kendisine demek ki bütün kitapları, tabii bu kitapların aslını kabul etme şartına dayandırıldığını söylüyor. İslam olan kişi Tevrat'a da, Zebur'a da, İncil'e de inanır. Ama şimdiki Tevrat'a, şimdiki Zebur'a, şimdiki İncil'e değil. Onların Allah katındaki Ümmül Kitab'ın içindeki esasları var. Onları incelediğimiz zaman hayret verici bir tabloyla karşılaşırız. Allah Teala Kur'an'da neyi emretmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün dünyaya, bütün bu kitap

sesliğini içeriyor. Hepsinin temeli aynı hedefi oluşturuyor. Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi teslim etmek. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar hepsi İslam'mışlar. Kur'an böyle yazıyor. Hepsi diyor Allah'a teslim oldular diyor. Hazreti Musa da ona tabi olanlar da. Hazreti İsa'yı merak ediyoruz. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hazreti İsa ve ona tabi olan bütün havariler Allah'a teslim oldular diyor. Bütün peygamberler için Allah'ın kullandığı ifade bu. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi kainattaki tek din olan İslam'ı yaşamışlar. Unutmayın bir tane Allah var. Ve bütün peygamberler Allah'ın peygamberi. Ve Allah-u Teala bizleri mutlu olalım diye yarattı. Mutluluğun oluşabilmesi ise sadece İslam olmaya bağlıdır. İslam'ın dışında bir saadet ulaşımı, bir saadete ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte bizim İslam'ı yaşadığınız neden zavallı din adamlarımız İslam adına İslam'ın 5 tane şartını öğrenmişler ve öğretmektiler. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını yaşamazsa İslam olamaz. Çünkü İslam olmak teslim olmak demektir. Ve İslam olmanın 5 tane şartında teslimle alakalı temele ait hiçbir şeyi bulamazsınız. Hangi açıdan bakıyorum meseleye? Onların anlattığı açıdan bakıyorum. Eğer Kur'an'daki esaslar bana getirselerdi, İslam'ın 5. şartı da insanları teslime götürecekti. Ve o kelime-i şehadet. Ne zaman yapılan bir kelime-i şehadet? Mürşidin önünde yapılan bir kelime-i şehadet. Bu neyi gerektirir? Önce Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi gerektirir. Böyle bir talebi olmayan kişiye Allah mürşidini göstermez. Kim Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmeyi diliyorsa Allah-u Teala sadece onlara mürşitlerini gösterir. Bir kişi mürşidin önünde yaptığı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini ancak mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra gerçekleştirir. Bakın şimdi şartlar değişti. Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesiyle hacet namazını kılıp Allah'ın kendisine mürşidini göstermesi üzerine o mürşide gidip önünde diz çöküp tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi aynı şey değil. Neden? Çünkü böyle bir tövbeyi yapan, kendi mürşidinin de böyle bir tövbeyi yapan kişinin Allah-u Teala kalbine imanı yazıyor. Mürşidinin ruhunu onun başına gönderiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime ve onun kalbinin içine imanı yazıyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Ne diyor Allah-u Teala mümin 15'te? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrini tebliğ etmek üzere bir ruh gönderir. O kişiye Allah'a ulaşma günün geldi demesi için. İşte mürşidimizin ruhu bunun üzerine başımızın üzerine geliyor ve bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. O zaman bizim ruhumuz vücudumuzu terk edip onun arkasından dergaha gidiyor. Peki başımızın üzerine mürşidimizin ruhu gelirse ne olur? Bakın Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi ne diyor? Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz. İşte o zaman diyor Allah-u Teala. O zaman onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne olur? Şu olur. Kalbinin içine Allah'ın iman yazdığı o iman etme, mümin olma şerefine ulaşan bir kişi oluruz. Ondan evvel Allah-u Teala bizi dikkat edin sözlerine mümin standartlarında kabul etmiyor.

Hicret suresinin 14. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Araplar, münafıklar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. İşte bir insanın kalbinin içine iman girmedikçe, yani Allah o kalbin mührünü açıp da kalbin içine iman yazmadıkça o kişi mümin olamaz. Mümin olamazsa cennete girmesi de söz konusu değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki onlar müminlerdir ki nefs-i seskiyesi yaparlar ve Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Kimdir mümin Allah Teala'ya göre? Hücurat 14'e göre kalbine iman yazılanlar mümindir sadece. Zaten belli değil mi? Eğer Allah Teala sizin kalbinize imanı yazmışsa Allah'ın katında daha kıyametten sonra oraya ulaştığımız zaman Allah kalbinize bakmayacak mı? Kimin kalbine Allah Teala imanı yazmışsa onları müminler olarak değerlendirecektir. Onların dışındaki insanlar sadece kendilerini mümin zannedenlerdir. Öyleyse kalbimize imanın yazılması bizi mümin kılar. Mümin kılması ise ancak mürşidimize ulaştığımız zaman gerçekleşen bir yoldur. Aynı gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Öyleyse olayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi başarmamız mümkün değil. Mürşidimize ulaşmadan gene ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmamız mümkün değil. Çünkü ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi mutlak olarak mürşidimize ulaşmamızla, yani dalaletten hidayete adım atmamızla bağlantılı. Öyleyse İslam olmak dediğimiz zaman İslam'ın 5 tane şartı bunu sağlayabiliyor mu? Sağlayabilecekti. Eğer o kelime-i şehadet müessesesi gerçekten bir mürşidin önünde yapılan bir tövbeden sonra söylenmiş olsaydı, kelime-i şehadet bizi gerçekten İslam yapabilirdi. İslam'ın ilk standartını gerçekleştirebilirdik. Ama ne anlaşılıyor zamanımızda kelime-i şehadet? Bir insanın kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi. Bu bir insana derecat kazandırır. Çok güzel bir şeydir. Mutlaka söylenmesi lazım. Devamlı sık sık kullanması lazım. Ama hiç kimse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi diye Allah'ın cennetine gitmez. Bunu kendi kendine söylerse hiçbir zaman bu cümle onu Allah'ın cennetine götüremez. Ama eğer o kişi hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, Allah-u Teala ona göstermişse mürşidini, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çıkıp tövbe etmişse, işte o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü mutlaka o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Neden götürür? Çünkü kişi mümin olmuştur. Birinci sebep bu. İkinci sebep nedir? Kim mürşidinin önünde tövbe edip de mümin olursa Allah Teala diyor ki biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Ne olur diyeceksiniz sevaba çevirirse iyi, cennete gireriz. Neden? Çünkü Allah Teala Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü 102. ayet-i kerimesinden bahsedelim önce. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennetimize alırız. Onlar ebediyen cennete kabul etmezler. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa. Devam ediyor Allah Teala. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlarımızı kırarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar İslam'da olanlardır. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala bizi mutlak cennetliklerin arasına sokmak için ne yapıyor? Mürşidimize ulaştığımız gün
bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar kazandığımız sevaplarımız var. Ayrıca o güne kadar kaybettiğimiz bütün dereceler kazandığımız dereceler haline çevriliyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelere dönüşüyor. Bu sonuca ulaştığımız zaman gideceğimiz yer ne oluyor? Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet oluyor. Bir insanın kazandığı derece kaybettiği dereceden bir tek derece fazla olsa gene o kişi cennetliktir. Şart bu kadar. Kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olacak. Mürşidinize ulaştığınız gün İslam olmanın temel şartını gerçekleştirdiniz. Allah-u Teala bundan sonra size hayat hakkını tanımamışsa, sizi öldürmüşse, hayatınız sona ermişse yapabileceğiniz bir şey yok. Daha fazlasını yaşarsanız Allah-u Teala zaten size mutlaka ihsan edecek. Neyi ihsan edecek? Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz ve mutlaka onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Şart, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim olmayı dilemek. Temel şart bu. İnsanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilerse işte onlar için söz konusu olan şey bu hedefe mutlak olarak ulaşmaktır. Yaşarlarsa bu insanlar mutlaka o hedefe ulaşırlar. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَنَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah-u Teala o kişiyi hayatta bırakırsa, o kişiyi mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış biri olarak ortaya koyacaktır Allah-u Teala. O insanın ruhu Allah'a mutlaka Allah-u Teala'nın yardımıyla ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Kişinin gideceği yer cennet olur. Neden? Çünkü kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onun takva sahibi olacağını söylüyor. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona Allah-u Teala'ya dön. Ruhunu Allah-u Teala'ya döndür. Allah-u Teala'ya ulaştır. Ve takva sahibi ol. Peki takva sahibi olursak ne olur? Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın cennetini takva sahiplerine hazırladığını ve takva sahiplerinin altlarına nimet bırakan cennetlere mutlaka gireceğini ifade buyuruyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse üç boyutlu bir takvanın birinci boyutunda İslam olmanın ilk sefasını gerçekleştiriyoruz. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. İkinci safhasında fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Üçüncü safhasında nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve İslam olmak, teslim olmak anlamına geliyor. Teslimiyetimiz tamamladığımız için gerçek anlamda İslam oluyoruz. Allah'ın bizi yaratma modeli de zaten budur. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَكَ حَلَكْتَ الْاِنْسَانِ وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhumuzun Allah'a tesliminde birinci kulla ulaşıyoruz. Bu Allah'a kul olmaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunda ikinci kulla ulaşıyoruz. Bu ekber kul olmaktır. Nefsimizin Allah'a tesliminde üçüncü kulla ulaşıyoruz. Bu azim kul olmaktır. İşte üç ayrı kulluk kademesi, üç ayrı takva. Takva, ekber takva, azim takva, mükafatlar
ne zaman azim kulluğun, azim takvanın ve nefsimizin de Allah sesiminin sahibi olursak, iki de aynı kategoriyi gösterir, aynı kademeyi gösterir. İşte bu nokta bizim dünya saadetini de elde ettiğimiz noktadır. Gördük ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın cennetine girer. Nedir ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin durumu? Ruhunu Allah'a teslim olmuştur, teslim etmiştir. İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmiştir. Dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Dünya saadetindeki hayatının yarısı yine huzursuzluklarla, üzüntülerle geçmektedir. Ama diğer yarısında bu kişi hedefine ulaşmıştır. İşte fizik vücudun tesliminde tamama yaklaşır mutluluk ama nefsin tesliminde tamamlanır. Öyleyse İslam olmak, üç vücudu da Allah-u Teala'ya teslim etmek kaç basamakta gerçekleşen bir olaydır? 27 basamakta. 28 basamak zaten basamakların hepsidir. Öyleyse İslam olmak öyle bedava bir oldu değil. Bizim din adamlarımız zannediyorlar ki bir insan gelip de bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse adam o kişi İslam olmuştur. Hayır, İslam olmamıştır. İslam dairesine girmiştir. O kişi öldüğü zaman İslam adetleri üzerine mezara girecektir, defnedilecektir. O kadar. Yoksa gideceği yer hiçbir zaman Allah'ın cenneti değildir. Eğer o safhada kalmışsa İslam olması onun sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten ibaretse hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın cennetine giriş 28 basamaktan 27'yi değil ama 21'i tamamlamakla geçerlidir. Şimdi beraberce bakalım olaylara. Ne oluyor? Önce olayları yaşıyoruz. Birinci basamak. Olayları değerlendiriyoruz. İkinci basamak. Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. Üçüncü basamak. Bunun üzerine Allah-u Teala üzerimizde Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Sonra irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesireyi alıyor. Beşinci basamak. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. Altıncı basamak. Kalbimizdeki ikinciyi alıyor. Ve yerine ihfaz koyuyor. Yedinci basamak. Amin oluyoruz. Allah'a ruhunu teslim etmeyi dileyen bir kişi oluyoruz. Sekizinci basamakta Allah kalbimize bir kompütür sistemiyle ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikrediyoruz. Allah'tan gelen nurlar göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Kalbimiz mühürlü, oradan içeri rahmet hafif bir sızıntıyla sızıyor. Bu sızıntı 12. basamakta bizi %2 nur birikimiyle huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olunca bir hak elde ediyoruz Allah-u Teala'dan. Hak var ediyor bize bir sözü var. Kim huşu sahibi olup da benden mürşidini sorarsa onu mutlaka gösteririm diyor. Nitekim huşu sahibi olup da Allah'tan mürşidini sorduğumuz zaman Allah-u Teala onu mutlaka bize gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz, önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. 14. basamak. 13. basamakta mürşidimizi görüyoruz. 14. basamakta ona ulaşıyoruz. Önümüzü çıkıp tövbe ediyoruz. Ve ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyoruz. 15. basamakta nefsi emmareyi tamamlıyoruz. İzleyin olduğu için ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış mürşidimize ulaştığımız gün Allah'a doğru yapacağı yolculuk için zemin katta bekliyor. Nefsi emmareyi tamamlayana kadar ruhumuz zemin katta. Nefsi emmareyi tamamlıyoruz, birinci kata kadar yükselme hakkını elde ediyor. Nefsi devame ikinci kata kadar yükseliyor ruhumuz. Nefsi mülkime üçüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi mutmainine dördüncü kata kadar yükseliyor. Nefsi radiye 5. kat, nefsi maziye 6. kat, nefsi teskiye 7. kat. 7. katın 7 tane önemini geçen ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz mi? Yarı yarıya aydınlanmış. İslam olmanın henüz birinci standartını gerçekleştiriyoruz. 7. gök katına kadar yükselen ruhumuz
yedinci gökyüzün yedi alemini aşıyor ve yedinci alemden sonra Allah'a doğru yoklukta, yokluğa geçerek yükseliyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. İslam olmanın birinci şartı gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Nefsimizin pozisyonuna bakalım. Nefsimiz daha yarı yarıya aydınlanmıştır. Dünya saadetinin yalnız yarısını yaşayabilmektedir. Hayatın yarısı yine sıkıntılarla, üzüntülerle geçiyor. Bütün bu hedeflere ulaşmakta bir silah var elimizde. Bu silahın adı zikir. Ve bugün 14 asır sonra farzlar arasında mevcut değil. Eğer zikir yapmazsak nefsimizin kalbinde hiçbir zaman nur birikimi gerçekleşemez. Gerçekleşemezse nefsimize bırakın yedi kademede tezkiye etmeyi, emare kademesinde bile temizlememiz mümkün değildir. Öyleyse İslam olmanın birinci silahı zikir silahıdır. Allah'a teslim olmak zikirsiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimse zikir yapmadan İslam olamaz. Ve İslam'ın beş şartının içinde zikir farzları arasında yer almıyor. Bırakınız beş şartı, 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de zikir meselesi mevcut değil. Tabiatıyla daimi zikir hiç mevcut değil. Ki Allah-u Teala sadece zikri değil, daimi zikri de farz kılmış. 128'de diyor ki, وَاَسْكُلْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nisa 103'de diyor ki, اَسْكُلُمَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا ve عَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken de, otururken de, kendisi yatarken de hep Allah'ı zikret. Zikirsiz bir İslami hayat, işte bu mümkün değil. Ama bizim din adamlarına sorarsanız zikiriniz de olur diyorlar. Hani sormuşlar camide abdestsiz namaz kıldır mı diye, birisi kalkmış ben kıldım demiş, oldu demiş. İşte bunlar da böyle. İslam olmanın ne olduğunu habersiz olan bir din yönetimine kalmış dünya. Ve de böyle bir statü içerisinde insanlar din öğretiyorlar. İslam olmaktan bahsediyorlar ama İslam olmanın teslim olmak olduğunun farkında değiller. Olmahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Ve eğer Allah-u Teala'nın yolunda bu söylediğimiz hedefleri tamamlayamazsak hiçbir zaman İslam olmamız mümkün değil. Ama İslam olursak ne olur? Yani ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bundan sonraki makamlara bakalım. Fena makamını geçiyoruz. Ruhumuza Allah sana bir saat ihsan ediyor. Beka makamındayız. Zikrimiz günün yarısını aşıyor. Zühd makamındayız. Fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Müslümanlar makamındayız. İkinci teslim. İslam olmanın ikinci safhası. Sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ve nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 26. ve 27. basamaklar. 27. basamakta ruhumuzda, fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktanın ötesi, nefsimizin de Allah'a teslim olduğu İslam olmanın son noktasıdır. Gördük ki buraya bedavadan ulaşılmıyor. Tam 27 basamak sürüyor. Ve bir işareti var, kesin bir işaret. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan İslam olamaz. İster Allah'ın hediyesiyle daimi zikre ulaşsın, ister müktesefak olarak senelerce çalışıp bu hedefe ulaşsın, netice aynıdır. Daimi zikrin sahibi olan bir insan İslam olabilir. Öyleyse neyi ifade eder bu? Bu cennet saadetine ilaveten dünya saadetini ifade eder. Bu büyük hakikaten haberdar olmayan insanlar derler ki la ikrahe la rahate fil dünya, dünyada rahat yoktur. Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Bizi bu dünyada da mutlu etmek için yaratmış ve üzerimize dünya saadetini farz kılmış. İslam olmayı farz kılmış. İşte bu İslam olmanın farziyeti dünya saadetini iade eder.
Şimdi iki kutupta mutluluk nedir? Onu karşılaştırarak İslam'la bağlamamız lazım. Çünkü İslam mutlu olmaktır. İslam hem cennet saadetinin sahibi olmaktır, İslam hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcenahayn olmaktır, iki kanatlı olmaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe zülcenahayn'dı. Hem cennet saadetinin sahipleriydi, hem dünya saadetinin sahipleriydi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. İşte şimdi dünya saadetinin temel standartlarına bakıyoruz. Allah Teala İslam'ı farz kılmış mı? Kılmış, hepimizi İslam olmak üzere yaratmış. Teslimi farz kılmış mı? Evet. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve enîbü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabren yetiyekümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a dönün ve ona, Allah'a teslim olun. Şimdi 14 asır geriye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Ve ne diyor Allah Teala? Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da kendilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar mutlaka daha önce hidayete ermiş olmalıydılar. Ne diyor Allah Teala? Bütün sahabe sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Ne olur? Üç tane teslimi gerçekleştirirsek, ne gördük? Gerçekleştirmek farz. Ne gördük? Sahabe gerçekleştirmiş. Biz gerçekleştirirsek ne olur? Sahabe gibi bir asr-ı saadeti yaşarız. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vesiledir. Ruhumuzu teslim etmek bize mutluluğun dünya saadetinin yarısını sağlar. Fizik vücudumuzu teslim etmek sonuca yaklaştırır ama nefsimizi teslim etmedikçe dünyada mutluluğa ulaşmamız mümkün değildir. O zaman mutluluk nedir diye beraberce bakalım. İki ayrı cephede inceleyeceğiz konuyu. Bir, nefsimizin kalbi kapkaralı, afetlerle dolu. Mutlu olabilir miyiz? Mutluluğumuz hiç geçerli değil. Başlangıçtayız. Birinci ve ikinci basamaklardayız. İslam'ın 5 tane şartıyla İslam olabileceklerini düşünenlerin hiçbirisi bu iki basamaktan 3. basamağa yükselemezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a teslim etmeyi hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Bunun üzerlerine Kur'an-ı Kerim'de tam 9 defa farz kılındığından haberleri yoktur. Ve hiçbir zaman saadet hazırlanan müessese ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlar için gerçekleşemez. Öyleyse bir de sonuca bakalım. Nefsteki bütün afetler yok olmuş. Ruhun bütün hasretleri faziletler adıyla gelmiş nefse yerleşmiş. Gece gündüz olmuş. Nefsimizin kalbinin tamamen karanlıklarının oluştuğu, kafiyet bağladığı yani sertleştiği ve tüm karanlık olduğu bir noktadan hayatımız başlıyor. Eğer biz o noktadan nefsimizin tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu bir noktaya ulaşabilirsek, işte orası bizim için başlangıçtaki dünya saadetinin sıfır olduğu noktadan dünya saadetinin sonsuz olduğu noktaya ulaşmaktır. Neden böyledir? İslam'ın standartlarını verdiğimiz zaman mutluluğun içinde vermek mecburiyetindeyiz aradaki bağıntıyı kurabilmek için. Mutluluğun üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Neden başlangıçta mutsuzuz? Neden sonuçta mutlu oluruz? Bunları izah ederken asıl şartı da koymak mecburiyetindeyiz. Mutluluk sonsuz bir vesiledir. Durdurağı olmayan bir vesiledir. Non-stop'tur. Yani mutluluk kesintisizdir. Öyleyse başlangıçta iç dünyamızda neden mutsuzuz? Oradan bakalım meselemize. İç dünyamızda mutsuzuz. Çünkü nefsimiz vücudun kumandanı olan akıldan devamlı şer taleplerde bulunur.
Ruhumuz burada derhal itiraz ederek o da bir hayır talebiyle aklı ulaşır. Ama şeytanın nefse verdiği taktiklerle nefs aklı hep kandırıp ona devamlı günah işletir. Her günahın arkasından huzursuz oluruz. Günah kişiyi huzursuz kıldığı için eğer hayır işleseydik, şer yerine hayır işleseydik bundan mutluluk duyacaktık. Birinci huzursuzluğumuz budur. Arkadan ruhumuz nefsimize mutlaka azar edecektir. Nefs sebebiyle buna ulaştığımız için ikinci defa mutsuzuz. Üçüncüsü de nefsimizle ruhumuz arasında birisi hayrı, yalnız hayrı dilediği için, ikisi de yalnız şerri dilediği için ikisi arasında devamlı bir çekişme, devamlı bir kavga vardır. Nerede kavga varsa orada huzur yoktur, orada mutluluk yoktur. Demek ki iç dünyamızda nefsimizin kalbi tamamen karanlıkların oluştuğu başlangıç noktasında devamlı huzursuzuz. Peki ihlasa ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dolduğu zaman, yani gece gündüze dönüştüğü zaman ne olur? Nefsimizin kalbi ruhumuzun bütün özelliklerini kazanmıştır. Yani ahsen olmuştur. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi gerçekleşmiştir. Nefs ahsen olmuştur, nefsin kalbi. Ve nefs de artık sadece hayrı talep etmeye başlamıştır. Nefs devamlı hayır talepleriyle aklı ulaşır. Ruh da hayır talepleriyle ulaşır. İkisi de hayrı talep ettiği için evrensel kavga sona ermiştir. Mutluluk iç dünyamızda kendini göstermiştir. Kavgasız bir ortamdayız artık. Sulh ve sükun iç dünyamızda oluşmuştur. Eğer nefsimiz de hayrı, ruhumuz da hayrı istiyorsa her ikisinin de talebi hayır olduğu için akıl yalnız hayır işleyebilir. Ne oldu? Her aktivitemiz, her faaliyetimiz, her aksiyonumuz hayırdır. Hayrın arkasından duyduğumuzsa sadece ve sadece mutluluktur ve huzurdur. Öyleyse bütün olaylarda 24 saat boyunca hep hayrı yaşarız, mutluluğu yaşarız, huzuru yaşarız. Böylece hepimiz için söz konusu olan şey hayrı, mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İç dünyamızdaki kavga bitmiştir. Bu sebepten mutluyuz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki çekişme olsaydı devamlı günahlar işleyecektik. Şimdi hep hayır işliyoruz. Bu sebepten huzur içindeyiz. Hiçbir zaman ruhumuz nefsimize azap edemez. Bu sebepten iç dünyamızda üç ayrı açılarda sonsuz bir mutluluğa ulaştık. Peki dış dünyamıza gelelim. Neden başlangıçta yani geceyken yani nefsimizin kalbini afetler işgal etmiş noktadayken, İslam olmak yolunda girmeden evvelki durumumuzdayken neden dış alemimizde mutsuzuz? Bir, nefsimiz devamlı şer taraflarda bulunur akıldan ve şeytan ona öğrettiği taktiklerle aklımızı çeler ve başkalarına ne yazık ki yanlış davranışlarda bulunuruz. Yani Kur'an'daki ifadeyle onlara o yanlış davranışlarda zulmediniz. Her zulüm bir günahtır. Bu sebeple arkasından mutlaka huzursuz oluruz. Eğer hayır işleseydik, devamlı mutlu olacaktık. Şer işliyoruz devamlı, onun için hep huzursuzuz. Başka insanlara zulmettiğimiz için huzursuzuz. Bir adım daha atıyoruz. Nefsimiz başka insanlara zulmettiği için ruhumuz nefsimize devamlı azap ediyor. Bu sebepten de huzursuzuz. Dış alemimizde daha huzursuzluk sebeplerimiz var. Başka insanlara zulmettiğimiz için bu insanlar bizden intikam almak sevdasındalar. Fırsatı yakaladıkları zaman mutlaka intikamlarını alıyorlar. İntikam aldıkları zaman bu nefsimize çok ağır geliyor ve bir defa daha huzursuz oluyoruz. Yine yetmez. Üçüncü kez huzursuz olduk ama yetmez. Biz de mutlaka intikam almak sevdasına düşüyoruz. Çünkü nefsimizde afetler var. Bu afetlerden bir tanesi intikam. İntikam alma afeti ağır basıyor. İntikamımızı almaya çalışıyoruz, başardık bunu. Başardığımız zaman yeni bir günah işlemişizdir. Çünkü intikam almak, başka birinin bize yaptığı haksız davranışı, aynı haksızlıkla ona iade etmek demek. Böyle bir şeyi yaptığımız zaman, yeni bir günah işlemiş olduğumuz için yeniden huzursuz oluyoruz. Dördüncü defa huzursuzuz. Eğer intikam almayı o kadar çok istediğimiz halde bunu başaramazsak o zaman
intikam alınamamış intikam haline dönüşüyor. Yani kine dönüşüyor. Ve intikamını alamayan bu kişinin iç dünyasında stres oluşuyor. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Yani intikamını alsa da mutsuz, huzursuz. İntikamını alamasa da mutsuz ve huzursuz. Ama eğer ihlasa ulaşırsak, gece gündüz olursa, nefsimizin kalbindeki karanlıkların yerini ruhumuzun hasretleri oluşturursa, o zaman dış dünyamızı da mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü nefsimiz de ruhumuz da yalnız hayrı istiyor. Bu sebeple hep hayır istiyor. Böyle hep hayır isteyen bir kişinin zulüm etmesi mümkün değildir. Çünkü bütün davranışları sadece hayırdır. O zaman kendi aksiyonlarımız itibariyle mutlaka huzur içinde yaşıyoruz. Tabiatıyla hep hayır istediğimiz için ruhumuzun nefsimizden intikam alması da hiçbir şekilde mümkün değil. Ya başkalarının bizden intikam alması, o da mümkün değil. Bir insanın intikam alabilmesi için ona bir zulüm yapmamız lazım. Bu zulmü hiçbir zaman yapmadığımız için başkalarının bizden intikam alması hiçbir şekilde geçerli değil. Onlar bizden intikam almıyorlarsa bizim de onlardan intikam almamız geçerli değil. Dört faktörde de biz mutluyuz. Hiçbir zaman intikam almayı bu seviyedeki bir insan dilemediği için intikam alması da mümkün değil o insanlarla. Böylece sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuca dikkatle bakın. Sonsuz bir saadetin içinde kişi bir dış alem hayatı yaşar. Dış aleminde başka insanlar ilişkilerinde sonsuz bir saadetin içindedir. Allah ile olan ilişkilerimizin başına gelelim. Nefsimiz afetlerle dolu. Gece iç dünyamız. O karanlık dünyamızda Allah-u Teala'nın emirlerini hiç dinlemiyoruz. Allah-u Teala diyor namaz kılmıyoruz, zekatlar vermiyoruz. Allah'ın bütün emirleri bize vız geliyor. Bunları gerçekleştirmediğimiz için de ruhumuz nefsimize sıkıntı azap ediyor. Huzursuzluğumuzun sebebini anlayamıyoruz ama hep huzursuzuz, hep sıkıntı içindeyiz. Bir de yasaklar cephesi var Allah-u Teala'nın. Yasak ettiği şeyleri de şeytan nefsimizi o istikameti azdırarak hep işletiyor bize. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyoruz. Ve bu sebepten huzursuzuz, sıkıntılıyız. Ama ihlasa ulaştığımız zaman Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesinin doyumlar zevkleri olduğunu görüyoruz. Kalp gözümüz açılmış, kalp kulağımız açılmış. Namaz kılarken önümüzdeki duvarlar açılıyor. Zikir yaparken etrafımızı görmüyoruz. Allah'ın bize gösterdiklerini görüyoruz. Fiziğin ötesini görüyoruz, yaşıyoruz. Allah'ın söylediklerini işitiyoruz. Ve muhteşem bir saadet Allah'ın bütün emirlerini yaparken içimizi dolduruyor. Yasak ettiği fiilleri işlememiz, yasak ettiği fiilleri ise işlememiz mümkün değil. Neden? Çünkü Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememiz için içimizden bir talep gelmesi lazım. Bu talep hep nefsimizden gelirdi eskiden. Ama nefsimiz tamamen hasretlerle olduğu için nefsimizden artık negatif bir talebin gelmesi bizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet etmesi mümkün değil. Onun için hiçbir zaman bu yasağı işlemeyiz. Hem emirler cephesinden mutlak saadeti yaşarız, hem de nehiler cephesinden mutlak saadeti yaşarız Allah'ıyla olan ilişkilerimizde. Ne gördük? İslam olan bir kişi iç aleminde dünya saadetinin bütününü yaşıyor, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk yaşıyor. İslam oluşundan daha belki ilk tesliminde bu kişi zaten cennet saadetinin sahibi olmuştur. İşte burası onun Zülcenayin olduğu yerdir. İslam olduğu yerdir, Allah'a teslim olduğu yerdir. Bu teslimiyetlerin tamamladığı yer, o kişinin İslam olduğu standartların hem cennet saadetinde hem de dünya saadetinde parıltılığı Allah'ın nurlarına dolu bir şekil alması demektir. O kişi cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibidir. İki cihanda mutludur, dünya saadetinin de cennet saadetinin de sahibi olmuştur. İşte İslam olmak sonsuz bir mutsuzluk hayatından sonsuz bir mutluluk hayatına ulaşmaktır. 28 basamakta
28 basamağın 27.sinde tamamlanan bir vesiledir. Bundan sonra Allah Teala sadece bizi tövbe-i nasuha davet eder ve İslam olmanın en üstün standartlarına ulaşırız. Öyleyse İslam olmak Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak ise hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcelahayn olmaktır. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı, zülcelahayn olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk boyunca yarenlik edeceğiz. Yarenlik biliyorsunuz lügat manasını. Dostça, yakın bir konuşma. Yarenliğin temelinde hep Allah vardır. O yardır. Yarenlik de yarla alakalı konular demek. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz sizinle beraber dünyadan ayrıldık. Orada insanlar bırakın birbirlerini yemeye devam etsinler. Ama biz Allah ile beraber olalım bu akşam. Bütün dünyayı, bütün problemleri arkamızda bırakalım. Biz bize olalım. El ele olalım. Gönül gönlü olalım. Allah'la beraber olalım. Hı? Ne dersiniz? Buradan çok güzel görünüyor her şey. Oradan da öyle mi? Çok büyük mutluluk duyduğum bir konu var. Şu anda siz dünyanın neresinde olursanız olun ben size ulaşabiliyorum. Eğer bir bilgisayarınız varsa, internete de bağlıysa tamam, yarenlik için alırsınız. Yalnız güzellikleri düşünün. Ruhunuzun hasletlerinin bir an için tamamen sizi kapladığını düşünelim. Ne olmuş? Şu olmuş. Düşmanlığın, kinin, hasetin, intikamın hepsinin yerini sevgi ve onun arkadaşları almış. Herkese karşı yalnız sevgi duyduğunuzu düşünün bir an için. Probleminiz kalır mıydı? Eğer yalnız seviyorsanız, onlar sizi sevseler de seviyorsanız, sevmeseler de seviyorsanız, sizde hakim olan sevgiyse, o zaman geriye ne kalır ki? Ondan sonra artık düşmanınız olmaz. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Ne mi yapar? Eğer 10 tane insanla mürşidinize ulaştıysanız, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra demeyin gitsin. Çünkü her yaptığınız zikirler nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, intikam, düşmanlık, hepsi adım adım yok olacaktır. Yerlerini sevginin, dostluğun ve başkalarına hizmet etme aşkının geldiğini göreceksiniz. Kısaca sizi mutlu edecek olan her şey sizinle beraber olacak. Şeytan insanlara hep almakla, bir şeyler elde etmekle mutlu olacakları intibanı vermeye çalışır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, o varı olanlar ne olur? Diyelim ki siz öyle bir varlıklı kişisiniz ki 100 tane apartman daireniz var. Bir tane yazlık daireniz olabilir, bir tane de kışlık. Sonra mı? Hepsinde birden oturamazsınız. 98 tanesini kiraya vereceksiniz. Sonra mı? Ondan sonra seyredin siz gümbürtüyü. Her ay acaba bu ay hangi kiracı parayı vermez? Kimi mahkemeye vermek mecburiyetinde kalırım? Kim bana acaba bu parayı vermeyeyim de ona şöyle şöyle oyunlar yapayım diye neler düşünüyor?
böyle demez misiniz zannediyorsunuz? Bir deneyin. Bırakınız 100 taneyi. Şöyle 4-5 tane daireniz olsa da bir deneyin bakalım. O kiracılarla uğraşmaya başladığınızdan itibaren mahkemelerde sürünmeye başladığınızdan itibaren alacaklarınızı tahsil edeceksiniz diye. Şu para denilen baş belasının sizi nerelere sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Her kiracı ayrıldıkça onun bıraktığı harabiyatı evinizi öyle bir kullanmışlardır ki harap etmişlerdir. Acaba aldığım kiralar bunu karşılar mı diye düşünmenin ötesinde, acaba aylıklarımı muntazaman tahsil edebilecek miyim diye ayrı bir düşünce sizi hep sıkıntıya sokar. Düşünün, servetiniz çoğaldıkça başınızın derdi de çoğalır. Ferahlamak şöyle dursun, her geçen gün hafakanlar boğar sizi. Şimdi bütün bunlardan sıyrıldığınızı, onunla, Allah-u Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe, o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünit Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. 2 ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. 3 ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni
şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Siz birinci grubu teşkil ediyorsunuz. Tek başınıza siz. Sizin dışınızda ne kadar insan yaşıyorsa onlar da ikinci grubu teşkil ediyorlar. Üçüncü grup mu? Allah. Sonra mı ne olur? Sizinle diğer insanların arasında bileşik kaplar usulü bir sistem caridir. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz Allah'ın kanunları size onu aynen iade eder. Yani sizden çevrenizde mutsuzluk akıyorsa, davranış biçimleriniz başkalarını rahatsız ediyorsa, siz de huzursuz olursunuz. Siz başkalarına ne verirseniz, toplum bilmediğiniz bir yerden size mutlaka onu iade eder. Bu yüzden insanların bir kısmı mutludur, bir kısmı mutsuzdur. Öyleyse mutluluğun yolu bir şeyler elde etmekten geçmiyor, bir şeyler vermekten geçiyor. İnsanlara hangi mutluluğu ulaştırabilirseniz, o kişiden değil başka insanlardan size mutlaka o geri dönecektir. Herkes verdiği neyse onu geri alır. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Öyleyse siz başka insanları memnun etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın mutluluk oluşturucu faktörleri harekete geçer. Diyelim ki bir saatlik bir sürenizi A için harcadınız. Onu mutlu etmek için düşünmeye başladınız. Ben buna onu memnun edecek olan acaba ne yapabilirim? Şu düşünce var ya bu kadar. Ben onu mutlu etmek için acaba ne yapabilirim? Bunu düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Dikkat edin. O düşündüğünüz kişiyi henüz mutlu etmediniz. Zaten size mutluluğu verecek olan o mutluluğu ulaştıracağınız kişi değildir. Ona o mutluluğu ulaştırana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu edileceksiniz. Ne zaman bir başkasını huzurlandırmak, memnun etmek, onun
mutlu olmasını temin etmek için düşünmeye başlasanız, düşündüğünüz andan itibaren bu absis ve ordinat eksenleri var ya, o eksenin, yatay eksenin üzerinde bir yerlerdesiniz. Orası pozitif alem. Allah'ın dünyası. Allah'ın krallığı. Allah'ın aleminde, pozitif alemde yaşarsınız. Her saniyenizi huzurla, zevkle geçirirsiniz. Ne zamana kadar? O düşündüğünüz, onu memnun edecek olan şeyi o kişiye teslim edebildiğiniz zamana kadar. Bu süreç içerisinde siz mutluluğu yaşarsınız. O mutluluğu size veren o kişi değildir, Allah'tır. Yetmez, o kişiye ulaştırdığınız şey, sessiz niyet sahibiyseniz, onu mutlu etse de siz mutlu olursunuz, mutlu etmese de siz mutlu olursunuz. Çünkü niyet İslam'da, kainatta, amelden daima üstündür. Her zaman Allah niyetinize bakar. Niçin yaptınız? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Öyleyse şu eskilerin dediklerine bakın. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Halik bilir. Bilmekle kalsa iyi. Bilir ve size onun iki kat mükafatını da verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes, neler varsa, kimler varsa etrafınızda, her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Her birine bir saatinizi harcasanız sabahtan itibaren, 10 saat boyunca 10 kişiye mutluluğu götürmeye çalışsanız, başarsanız da başaramasınız da 10 saat süreyle siz mutlu bir insansınız. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız zaman onlar da mutlular. Düşünün, 10 saatlik bir zaman süresi içerisinde 10 kişiye saadet ulaştırmak için, onları mutlu edebilecek olan bir şeyler yapmak için çırpındınız. Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ne verdiyse, sizin için değerli olan neyse, kendinize ait olan her şeyi kullanarak başka birinin mutluluğuna adadınız. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası siz Allah'ın katında kıymetli bir insansınız. Çünkü siz başkalarına huzursuzluk vermek için yaşamıyorsunuz. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Onların mutluluğu için çırpınıyorsunuz. İşte bu çırpınışınız var ya, bu Allah için yeterlidir. Başarsanız da mutlu bir insansınız, başaramasanız da mutlu bir insansınız. Şimdi düşünün, etrafınızda 10 kişi var.

davranışlarınızla onları memnun ettiğiniz o 10 kişi var ya, her birinin ortalama mutluluğunun tam 20 katını yaşarsınız her gün. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisini başka insanların mutluluğuna adaması ne demek? Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz demek. Onun vazgeçmeyeceği, hangi şartlar içinde olursanız olun, vazgeçmeyeceği bir insan olmak demek. Bu söylediğimiz alem Allah'ın alemi. Eğer daimi zikirde değilseniz bir üçgen içinde yaşarsınız. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, bir kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da istediğiniz hayırların teşkil ettiği bir üçgen. Ya daimi zikirdeyseniz bir kare içinde yaşarsınız. Gene bir kenarını Allah, bir kenarını ruhunuz, bir kenarını istediğiniz hayırlar, tamam. Ya dördüncüsü? Dördüncüsünde dördüncü kenarda nefsiniz. Çünkü nefsiniz de ruh hüviyetine girdi. Bir kare. Mutluluk karesi. Her tarafı buram buram mutlulukla dolu bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Bunun ötesi mi? Ötesi şu. Eğer siz kendinizi başkalarına adarsanız kendinizi düşünecek olan vakti bulamazsınız. Yani üzülemezsiniz. Olaylar etrafınızda nasıl cereyan ederse etsin, sizi onların etkisi altına almasına Allah mani olur. Yeter ki siz kendinizi başkalarının mutluluğuna adayın. Diyeceksiniz ki, hayır, ben öyle yapmak istemiyorum. Şeytanın söylediği gibi davranacağım. Başkalarına ben neden iyilik edecekmişim? Başkaları bana iyilik etsinler. Ben ancak başkalarına hatlerini bildiririm. Kim bana posta koymaya kalkarsa onun hakkından gelirim. Bunun cezasını ona ödetirim. Şimdi diyelim ki etrafınızdaki insanların her birine hadlerini bildirmekle meşgulsünüz. Nerede yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Şeytanın üçgeninde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın, bir kenarını nefsinizin afetlerinin, üçüncü kenarını da işlediğiniz seyyiatin, kaybettiğiniz derecelerle ölçülen, işlediğiniz seyyiatin oluşturduğu bir çirkinlik üçgeni. Ne zaman birisinin haddini bildirmeyi düşünmüşseniz, davranış biçiminiz o kişiyi özellikle üzmek için dizayn edilmiş. Gayeniz başka bir insana haddini bildirmek. Gayeniz onu üzmek. Onu sıkıntıya sokmak. Böyle bir ortamda siz o kişinin yaşadığı huzursuzluğun iki katını yaşarsınız. Şimdi tablonun tersini çizelim. Birinci tabloda gün ışığında bir insan var. Allah ile beraber. Başkaları, herkes ondan memnun. Herkes onunla birlikte saadeti yaşıyor. O kişi çevresindeki herkese iyilik saçmakla meşgul. Onları mutlu etmeye hayatını adamış. Şimdi ikinciye bakalım. Bu karanlık çehreli bir insan. Herkese bir kötülük yetiştirmekle meşgul. Saygı görmek istiyor. Zannediyor ki bunun için mutlaka başkalarının kendinden daha aşağıda olduğunu onlara ispat etmek mecburiyetinde. Bunun için herkesten bir şeyler konusunda istifade etmek mecburiyetinde. Bir şeyler almayı bir marifet zannediyor. Eline geçenleri başkaları kendisini saysın diye bir merdiven yapmak istiyor.

0: Nefsinin kibir afeti övülmeyi istiyor. Pohpohlanmayı istiyor. Ve ancak başkalarının kendisinden daha aşağıda olduğunu ispat edebilirse onlardan saygı göreceğini düşünüyor. Herkese sadece onların üzüleceği şeyleri yapmakla meşgul. İşte dünyadaki en mutsuz insanlar bunlardır. Ve hayatları hep şeytanın karanlık dünyasında mutsuzluk ve huzursuzluk içinde geçer. Hayatlarını bu yolda harcarlar ve bitirirler. Dünyadaki bütün güzellikler hiçbirisi onlara ait değildir. Onlar sadece mutsuzlardır. Ve bu insanlar üstelik de çok akıllı olduklarını düşünürler. Yetmez. Demin söylediğimiz kendilerini başkalarının mutluluğuna harcayan insanlar için de enayi derler. Onlara göre asıl olan almaktır. Asıl olan aldatmaktır. Çok dünya malının sahibi olmaktır. Öyle olunca mutlu olacaklarını zannederler. Ömürleri boyunca mutsuzluğun bir adım ötesine geçemezler. Sevgili kardeşlerim, ne zaman siz Allah'la beraberseniz, ne zaman Allah da sizinle beraberse, işte o zaman mutlusunuz. Ve Allah sadece, dikkat edin sözüme, Allah sadece ruhunuzun hasletleriyle hareket ettiğiniz sürece sizlerle beraberdir. Bir başka ifade kullanalım, hayır işlediğiniz sürece. Ne zaman nefsinizin afetleri sizi önüne katmış götürüyorsa, o zaman nefsinizin afetleriyle hareket ediyorsunuz. Sizinle beraber olan başka bir varlık, iblis. Birincisinde Allah'ın ülkesindesiniz, ikincisinde şeytanın ülkesindesiniz. İşte konumuzun en hazin noktasına ulaştık ki, iblis insanlardan çoğunu aldatıp mutlaka tuzağına düşürür. İnsanlar da zannederler ki, mal varlıkları büyüdükçe mutlu olacaklar. Bilmezler ki her artan mal varlığı o yeni ilave edileni de düşünmeye zorlayacaktır o kişiyi. Zamanı hep o sahip olduğu şeyleri nasıl devam ettireceğini, onları nasıl daha çok arttıracağını düşünerek geçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde sahabeden birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşlerimin bazılarının sürüleri var. Ben de bir sürü sahibi olmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ederim tabii diyor. Ederim de diyor, bu sahip olduğun şeylerin seni Allah'tan uzaklaştırmasından korkarım. O da diyor ki hiç korkma, beni Allah'a çok yakın bulacaksın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, madem ki öyle istiyorsun dua edeyim diyor. Ediyor. Allah Teala o kişiye sürü veriyor. Her gün biraz daha artıyor sürüsü. Bir süre sonra sabah namazlarına o kişi gelmez oluyor. Bir süre sonra akşam namazlarına, bir süre sonra bütün namazlara. Her geçen gün zengin olan bu kişi sahabe arasında mutsuzluğun bir timsali olarak yaşamış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size mutluluğu yaşatmak için her zaman hazırdır. Yeter ki bilin mutluluğun ne olduğunu. Mutluluk şeytanın dizaynına göre sizlere söylediği şey değildir. Hiçbir zaman olmaz. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Kişiyi mutlu edebilen şey almak değildir, vermektir. Öyleyse insanların mutluluğu söz konusu olmalı. Böyle bir dizaynda hepiniz Allah-u Teala'ya çok şükretmelisiniz ki etrafınızda kardeşleriniz var. Düşünün, kimlerle beraberseniz, her gün kimlerle karşılaşıyorsanız, ne olur her birine onu mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz, onlarla biraz meşgul olsanız, onlarla bir güzelliği yaşasanız, güler yüzünüzle onları teşhir eden, benimseyen, onları seven bir kişi olarak onların gönüllerinde taht kursanız, ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki her kişi sizin mutlu olmanız için Allah-u Teala tarafından size verilmiş olan bir hediyedir. Her birini harcadığınız, onları memnun edecek olan zaman parçası sizin her birinizin en az onların iki katı kadar memnuniyeti, mutluluğu yaşayacağınız bir ifade taşır. Öyleyse etrafınızdaki insanlar kim olurlarsa olsunlar, her birisi sizin için Allah-u Teala tarafından özel surette oraya konulmuş olan bir mutluluk vasıtasıdır. İnsanlar var. Ben eşimle geçinemiyorum diyor. Ben talebeler var. Öğretmenimle geçinemiyorum diyor. Öğretmenler var. Ben talebelerimle geçinemiyorum diyor. Bu insanlara sorarsanız eğer herkes kendilerine kötü davranıyor. Onlara böyle söyledikleri zaman siz sorun. Peki sen iyi olduğuna emin misin deyin. Demişler ki senin deli olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu işe? O da diyor ki hayır diyor, ben deli değilim, benim abim deli. Peki diyorlar senin akıllı olduğunu kim söyledi? Abim diyor. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde kendini akıllı sanan milyarlarca mutsuz insan yaşıyor bu dünya üzerinde. Onların deyimiyle bir sürü de enayi. Ama işe bakın, enayiler mutlu. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler sizi bekliyor. Şu dünyaya Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için getirdi, var etti. İnsanın yaratılışında Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen, kainatta en üstün yarattığı bu mahlukunun mutlu olması. Niçin yaratmış sizi? Kainatın sahibi olasınız diye, kainata varis olasınız diye. Sizden başka yarattığı her şeyi neden acaba Allah-u Teala yalnız sizin için yarattı? En çok sizi sevdiği için. En çok sizleri seviyor. İnsanı seviyor. İnsan kadar kıymetli bir varlık yok. En kıymetli sizsiniz. Siz insansınız. Bütün kainat sizin için yaratıldı. Siz mi? Siz de Allah için yaratıldınız. Öyleyse hepiniz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü. Her şey sizin için yaratıldı. Her şeyin kendisi için yaratıldığı siz, Allah için yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar kıymet ifade ettiğinizi düşünün. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Hanginiz kendinizi mutsuz hissediyorsa, şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diye düşünüyorsa, onlara sözümüz. Kendinize dikkatle bakın. Neredesiniz? Yolun neresindesiniz? Neden şükretmiyorsunuz? Böyle dediğimiz zaman insanlar diyorlar ki, neyine şükredeyim ki diyorlar. Bana ne vermiş ki şükredeyim? Yani eğer Allah-u Teala onlara dünya malını verirse, o zaman şükredecekler. Yoksa hayır. Allah bana ne vermiş ki nesine şükredeyim? Sevgili kardeşlerim, şükretmek ve küfretmek iki ayrı davranış biçimidir. İnsanlar Allah'ın yolunda olmadıkları sürece şükretmezler. Hiçbir zaman Allah'ın kıymetini bilmeden bir dünya hayatı yaşayacaklardır. Hiç mutluluğu tadamadan bir ot gibi yaşayıp şu dünyadan çekip gideceklerdir. Kendilerinin mutluluk için yaratıldığını hiçbir zaman öğrenemeden bu dünyada yaşayacaklar ve sonra yok olacaklardır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendilerine yazık etmiyorlar mı bu insanlar? Şu dünyada mutlu olmak varken ve sadece kendisini başkalarına adayarak mutlu olmak varken, dikkat edin, aslında Allah'a adamış oluyorsunuz kendinizi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü başka insanlara ulaştırabildiğiniz, onları memnun eden her davranış biçimi mutlaka sizin mutluluğunuzdur. Sizi mutlu kılmanın vesilesidir. Mutlu olmanızın arkasında onlar var. Öyleyse şu kainattaki en kıymetli varlık türü olan bir insan olarak yaratıldığınızı unutmayın. Siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Başka bir ifadeyle, mutlu olmak için yaratıldınız. Ya bileceksiniz, eğer öyle olabilirsiniz, sahabe gibi kalbiniz tezyin olursa, başka insanlar için yaşamaya başlarsanız, o zaman anlayacaksınız sözlerimizin değerini. Pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden, mutluyum diye. İşte tasavvuf budur. Dünya olaylarının negatif tesirinden 100 üzerinden 100 kurtulmakla sonuçlanır. Dünya olayları insanların çoğunun, şeytanın emrinde, başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, hep başkalarını mutsuz etmek için yaşayan abuz suratlı insanlar, karanlık çehreli insanlar, hedef edilmişler başka insanların mutluluğunu engellemeye. Sevgili kardeşlerim, İblis her şeyi öylesine ters bir açıdan insanlara kabul ettirmiş ki, insanların bütün mutluluk yollarını tıkamayı başarmış. İşte insanlar mutsuz, huzursuz ve onları mutluluğa götürecek olan bütün yolları İblis tıkamayı başarmış. Biliyor musunuz, her yerde transandantal meditasyon, yoga, ilim olarak kabul edilmiş, insanları mutsuzluğa götürecek olan bu vasıtalar, okullarda, hastanelerde, ilmin birer vasıtası olarak insanları mutsuzluğa götürmekle meşgul, götürmek istikametinde kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanları gerçek anlamda mutlu edecek olan zikir müessesesi bir düşman gibi kabul ediliyor. İblis insanlara bunu, yani zikri, onları mutluluğa götürecek olan bir vasıta olarak değil, mutsuzluğa götürecek olan bir sıkıntı aracı olarak gösteriyor. Buna karşılık insanlarda stresi oluşturacak olan transandantal meditasyonla yoga, tıp ilmi tarafından da ilim kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar, yani okült sistemin sahipleri, okültizmin, şeytani ilimlerin sahipleri şu anda 8 tane uydudan dünyaya, dünyanın her tarafına yayın yapıyorlar. İnsanlara meditasyon öğrenip bir de insanlardan bunun için para alıyorlar. Yani insanları mutsuzluğa ulaştırmak için paralı bir öğretim metodu. Sevgili kardeşlerim, bizler size mutluluğu anlatmak için hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Dünyadaki bütün engeller karşımıza dikilmiş. Her tarafta sizlere mutluluğu anlatamamamız için engeller oluşuyor. Radyolarımız kapatılıyor, televizyonlarımız kapatılıyor, uydumuz kapatılıyor. Ellerinden gelse bizim bir bilgisayar üniversitesinde kapatacaklar. Ama hiç Allah'ın sesi susar mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, bu mutluluğu yaşayamayan insanlar her zaman yaşayanlara düşman olmuşlar. Konunun daha hazin yönü, mutluluğu yaşayanlar her zaman mutsuz olan insanların %10'unu aşamamış. Hangi peygamber zamanında olursa olsun, hangi ülkede hangi Resul var olmuşsa, ki şu anda bütün ülkelerde Resuller var, o ülkelerin hepsinde mutluluğu yaşayabilenler her zaman %10'un altında olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğiniz şeylere dikkatle bakın. Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara takva sahibi olun diyor. Bütün insanlara bana kul olun diyor. Bütün insanlara mümin olun diyor. Bütün insanlara bana yaklaşın diyor. Dost olun diyor. Beni sevin diyor. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın yegane hedefi olan mutluluk var. Ve insanların çoğu bu mutluluğun insanlara ulaşmasına mani olmak için seferber olmuş durumdalar. İşte yanlışlık burada başlıyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk taahhütnamesi, garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Takva sahibi olmanızı Allah'a kul olmanızı, Allah'a teslim olmanızı, hidayete ermenizi Allah Teala niçin farz kılmış hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü bu teslimiyet 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmenizle, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizle, 28. basamakta, 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim etmeniz ile 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim etmenizle devam eder. Her teslim bir evvelki mutluluktan daha üst seviyede bir mutluluğu sizin yaşamanıza mutlak zemin hazırlar. Ve Allah-u Teala'ya iradenizi teslim ettiğiniz zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizde hiç afet kalmamış olacak. İradenizi de Allah'ın iradesine bağlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizi irşat makamına tayin edecek. Ruhunuzla ve içinizle, nefsinizle insanları hayra davet edeceksiniz. Mutluluğa davet edeceksiniz. O mutluluğu yaşayan bir insan olacaksınız. İşte Hazin Tecelli oradaki Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan ise bütün insanların %90'ından fazlasının her zaman mutsuz olmasını başarmış. Bir insan hayatının bir noktasında bir şeyden memnun olur. Sonra gene hüzünlerin içine döner. Sevgili kardeşlerim, bu falanca olaydan memnun olmak mutluluk değildir. Mutluluk devamlı bir metredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız da mümkündür iç dünyanızda. Nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek. Gerçekleştirmenin yolu nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek. Yok ettiğiniz gün ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. O zaman ne olacaktır? Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat ediyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyorsa, nefsinizin afetleri de artık yoktur. Nefsinizin hasletleriyle mücehessiniz. Faziletleriyle. Faziletler gelip nefsinizin kalbini bütünlüğüyle işgal ettiği zaman, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecek. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecektir. Yani evvelce nefsinizle ruhunuz arasında kavga varken, savaş varken, şimdi sulh ve sükun hakim olmuştur nefsinizin kalbine. İç dünyanızda mutluluğu yaşıyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiğiniz için. İç dünyanızda sulh ve sükun oluştu. Neden baştan kavga vardı içinizde, savaş vardı? Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emrettiyse onları yapmamak istiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmak istiyordu. Öyleyse hem yaratılış yapıları farklı, birbirine ters, hem de davranış biçimleri bu yapının gereği olarak birbirine ters. Her zaman kavga içinde olan bir iç dünyanız vardı. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz mutlaka onları işlemek istiyordu. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onları işlemek istemiyordu. Akıl karar merci, nefsiniz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için ruhunuz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlememek için karar aklınızda. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasak ettiği fiillerin normal kabul edildiği, işlenmesinin normal kabul edildiği bir alemde şuur kazanmışsa, O zaman yasak fiilleri her zaman işleyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerinde yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz duruma hakim ve bu sebeple hep huzursuz olacaksınız. İşte insanların iç dünyalarında mutsuz olmasının arkasında bu var. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ne zaman ki nefsinizin bütün afetlerini yok edersiniz, yerine ruhunuzun hasletlerini yerleştirirsiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavga biter. Sulh ve sükun hasıl olur. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek ister. İşte iç dünyanızda kavga bitmiştir. Sulh ve sükun sizi sarmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu büyük mutluluğa mutlaka ulaşır. Peki ya dış dünyanız? Nefsinizdeki afetler size hakim olduğu sürece hep bir takım insanların davranışları size batar. Onlardan hoşlanmazsınız. Onları düşman bellersiniz. Fırsat buldukça siz de onlara kötü davranmak istersiniz. Onların bu kötü davranışları sebebiydi. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret yok olacaktır. Onların yerlerini sevgi ve sevginin yakın kardeşleri alacaktır. Nefretin yerini sempati alacaktır. Düşmanlığın yerini dostluk alacaktır. Ve sevmemek değil, sevmek size hakim olacak. O zaman başka insanlara kötü davranamazsınız. Nefsinizin kalbinde afetler yoksa başka insanlara kötü davranamazsınız. Davranamazsınız, onların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız demektir. Kalbiniz müzeyyen olduğu noktadaysa, sizi düşmanca hareketleriyle, kötü niyetleriyle eskiden meşgul eden insanlar, artık sizi hiç meşgul etmeyecektir. Onlar diledikleri kadar kötü insanlar olsunlar. Size düşman olsunlar. Siz onlara düşman olamazsınız. Mutluluğunuz da zaten bunun arkasında saklıdır. Ne zaman dış dünyanızda daimi zikrin sahibi olarak kavgayı bitirebilmişseniz, artık insanlar sizin düşmanınız değilse, sözüme dikkat edin, onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara artık düşman olamıyorsanız, onlar sizi öldürmek isteseler bile düşman olamıyorsanız, o zaman sizin için dış dünyadaki kavga bitmiştir. Yerini mutluluğun simgesi olan, yegane ölçüsü olan sulh ve sükun almıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, harp varsa, muharebe varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır. İnsanlar mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama nerede bir sulh ve sükun ortamı kurabilirsiniz? İnsanlar birbirinin karşısında değil, yanındaysa, birbirlerine yardımcıysa, işte öyle bir cemaat, onlar mutluluğun namzetleridir. Orada dış dünyada kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da sulh ve sükûne kavuştunuz. İşte mutluluğun ikinci şartı. Devamlı bir dış dünya mutluluğu. Başka insanlarla kavganın bitmesi. devamlı bir iç dünya mutluluğu, nefsle ruh arasındaki kavganın bitmesi ve nihayet mutluluğun üçüncü boyutu Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk, Allah'ın emirlerinin %100 yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin asla işlenmediği bir hayat yaşayacaksınız. O zaman Allah ile olan ilişkileri, ilişkilerinizde şeytanı yenik düşürdünüz demektir. Şeytan sizin gazı dağcınız oldu demektir. Neden mi? O size gene Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için zorlayacaktır. Size tesir etmeye çalışacaktır. Ama her seferinde yenilmeye mahkumdur. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde onun size tesir edebileceği afetler daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Tutunabileceği hiçbir dalı olmayan bir zavallı mahluk olup çıkar şeytan. Hep size yenilmeye mahkumdur. İster Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için sizi zorlasın, başarması mümkün değildir. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istesin, başarabilmesi mümkün değildir. Her seferinde eli mahkum yenilecek. İşte Allah Teala onun için ulul elbaba, sizin için kısasta hayır vardır diyor. Ya ulul elbab diyor. Ne kısası bu? İblis onlar daimi zikre gelinceye kadar hep onlara yanlışlıklar yaptırmış tabi. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olmuş. Yasak fiilleri işlemelerine sebebiyet vermiş. Hep onlara her seferinde bir tokat atmayı başarmış iblis. Ama ulul-elbab olduktan sonra, daimi zikrin sahibi olduktan sonra, nefslerinde afet kalmadıktan sonra, o insanlara şeytan gene Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışmış ama hiçbirini başaramamış. Emrettiği şeyleri yaptırmamak için gayret etmiş, onları da başaramamış. Ne oluyor sonuçta? Ondan evvelki hayatları boyunca şeytanın kellerine attığı her tokatın bedelini ödetiyorlar şeytana. Onlar şeytana her olayda tokatlıyorlar. İşte kısas neydi? Size atılan bir tokada aynı şiddetli bir tokatla karşılık vermek. Peki ulul-elbab başka insanlarla böyle bir alışverişin içine girebilir mi? Asla. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleri. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. İşte ulul-elbab'ın kısası o kısastır ki o kısas şeytana yapılır. O güne kadar şeytanın onlara yaptığı her türlü zulmün karşılığını şeytana ödetmek. İşte böyle bir dünya. Mutluluk dünyası. Burada gerek emirler cephesinde, gerek nehiler yani yasaklar cephesinde Allah ile olan ilişkilerimizde şeytanı hep yenik düşürmek sonsuz bir saadete sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşadığınız zaman o zaman pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye herkesin mutlu olmasını isteyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların çoğu mutlu olamayacaklar. İblis onları tuzağına düşürmek için her türlü hileyi kullanır. Ve neticede bunu gelen anlamda insanların çoğunda mutlaka başaracaktır. Belki bunun bir istisnası da ikinci asrı saadet olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz sizlere doyum olmaz. Saatlerce, günlerce anlatsam sizlere doyamam. Sizler bizim hayatımızın bir parçasısınız. Bizimle berabersiniz. Kalp kalbe, gönül gönüle, el ele Allah'ın yolunda bir yolculuk yapıyoruz sizlerle Allah'a doğru. Sözlerime o sizi seviyor, çok seviyor diye başlamıştım. Ve sözlerimi gene öyle bitiriyorum. O sizi seviyor. Bilemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi ve mutlu olmanızı istiyor. Biliniz ki Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sizin mutlu olmanız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Her sizin için söylediği şey sizin mutluluğunuzu arttırmak ve sizi güzele ulaştırmak için. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizinle sohbete gene doyamadan zaman bitiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepiniz Allah-u Teala Zülcenahayn noktasına ulaştırsın. Hem dünya saadeti hem cennet saadeti sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme sallallahu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği sadece bir tek şey var, tek bir şey. Bütün insanların mutluluğu, bütün insanların saadeti. Allah kainattaki en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Ve yarattığı bu insan, insan adı verilen bu mahluk, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, biz dünyada neyi yarattıysak, yarattığımız her şeyi insan için yarattık. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise diyor ki وَاسْفَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor. Her şey Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış ve biz insanların emrine musahhar kılınmış. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın indinde böyle mahluklar ki Allah'ın en çok sevdiği mahluklar. İşte sizlere sesleniyorum. Sizler hepiniz beni dinleyenler insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya sırf insan etkisi olarak yaratıldığınız için çok hamd edin ve çok şükredin. Eğer düşünürseniz şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu siz de keşfedeceksiniz. Yaşıyorsunuz bir de bak hayattasınız. Hay olmak insanlara dünya üzerinde kainat üzerine verilen en büyük etki. Neden? Bir defa öldünüz mü artık sadece fizik olmayan bir vücutta var olabilirsiniz. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamete tekrar fizik vücudunuz canlanacak. Ama ondan evvel fizik değilsiniz. Ve fizik dünyada yaşayanlar sizden daha aşağı mertebede olsalar daha üstün standartlarda kabul edilirler hayatta oldukları sürece. Mihenk menfezinden yukarı çıkarken hayatta olan daima rahmetli olanın önünde seyreder. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insan oğlu yaratılışın, hilkatın en üstün noktasında vücuda getirilmiş olan bir yaratıktır. İşte siz öylesiniz. İnsansınız. Öyleyse hepimiz Yüce Rabbimize bizleri yarattığı için madde bir, insan olarak yarattığı için madde iki ve emrimize bütün kainatı verdiği için madde üç çok hamd ederim ve çok şükrederim. Biliyorsunuz ki şükür ve hamd arasında muhteva farklılığı var. Allah'ın bize verdiği fizik nimetlere şükrederiz. Allah'ın bize ihsan ettiği fizik ötesi nimetlere de hamd ederiz. Hamd fiziğin ötesini kapsadığı için Allah-u Teala hamd bu alemin Rabbinedir demiyor. Hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Yani fizik alemin ötesi bütün alemler hepsi hamdin muhtevasına giriyor. Fiziğin ötesine taşıyor. Öyleyse alemler deyince kaç tane alem var? 7 tane alem var. Allah-u Teala'nın tam 7 tane alemi var. İşte bu 7 aleme dikkatle bakalım. Birisi fizik vücudumuzun ait olduğu zahiri alem. İşte bu gördüğümüz duvarlar, perdeler, kapılar, bacalar her şey fizik alemin bir simgesi. Sonra bu fizik alemin zıttı olan berzah alemi var. Nefsimizin alemi. Öyleyse etti zıttıyla kayınk olarak yaratmış Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayınk olarak çift yarattık. Allah-u Teala neyi yaratmışsa çift yaratmış. Öyleyse alemler Allah-u Teala tarafından yaratılan alemler hep çift. İşte bir insanın fizik vücudu zahiri alemin bir parçası ama nefsi berzah aleminin bir parçası. Sonra bir başka alemden bahsediyoruz. Gayb alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu alem. Onların nefslerinin alemi. Gayb aleminin karşıtı. Öyleyse birinci grup alem birbirinin karşıtı. Zahiri alem ve berzah alemi. İkinci grup alem gene birbirinin karşıtı. Gayb alemi ve onun berzah alemi. Bir üçüncü grup daha var mı? Evet. Biliyorsunuz ki şu dünyadan başlayan Allah'a kadar uzanan adına sırat-ı müstakim dediğimiz bir yol var. İşte bu sırat-ı müstakim zemin kattan başlar. 7 tane gök katını aşar. Sitret-i müntahayı aşar. Allah'a kadar ulaşır. İşte o yol sırat-ı müstakimdir. Adı mı? Adı emr alemi. Neden emr alemi demişler acaba adına? Allah-u Teala Kur'an'da bir tarif veriyor. Diyor ki ne Allah'tan gelirse bir görev yaparsa gittiği alemde o görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönerse o bir emirdir. Siz mi bir ruha sahipsiniz? Ruhunuz bir emirdir. Siz mi bir fizik vücuda sahipsiniz? O da bir emirdir. Bir nefse sahipsiniz? O da bir emirdir. Yalnız bunların farklılığına dikkat etmenizi istiyorum. Muhteva olarak emrin mahiyetine tam uyan bir tek vücudunuz var. Ruhunuz. Allah'tan geldi bir emanet olarak sizde. Onu Allah'a gönderdiğiniz zaman sizde kalmıyor. Ait olduğu yere ulaşıyor ve Allah ruhunuza me'ab oluyor. Sığınak oluyor. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'dan gelen size bir mutluluk gören sonra tekrar Allah'a dönecek olan bir özellik taşıyor. İşte dönecek olan diyorum Allah hepinizin ruhu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ulaştı. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde birkaç aylık bir zaman devresinde bir insanın emanetini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Şimdi bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki İnna Allahe يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline, yani sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler. Fizik vücudunuz bir emanet. Nefsiniz bir emanet. Ruhunuz bir emanet. Bu emanetlerden bizim dünyada anladığımız manada bir teslim keyfiyeti sadece ruhunuzla alakalı. Ruhunuz Allah Teala'dan gelmiştir. Size bir emanet olarak verilmiştir. Ve bu emaneti Rabbinize geri göndermekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse emanete dikkatle bakın. Ruhunuz öyle bir emanettir ki Allah'tan gelmiştir. Sizde emanettir. Emanetin sahibine, gerçek sahibine mutlaka geri dönmek mecburiyetindedir. Hepiniz ruhunuzu Allah'a iade etmek, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de bu husus üzerinize tam 9 defa farz kılındıysa da bugünkü İslami tatbikatta bu 9 farzın hiçbirisini görmek mümkün değil. Artık insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını, Allah'a teslimini içeren bir farz hüküm zamanımızda mevcut değil. Sanki Kur'an-ı Kerim bizlerin üzerine ruhumuzu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken teslim olmayı, ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmeyi sanki farz kılmamış Kur'an-ı Kerim. Sanki bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı hususu sanki gerçekleştirmemiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz mı? Unutmayın, ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Neymiş o misak? Misakın ne olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri 3 ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ. Ve misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Ne yaparlar öyleyse? Ne yaptıklarını söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ. Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَافُونَ سُوَيْنَ زَبْ. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. وَيَحْشَمْنَ رَبَّهِمْ. Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve ayet şöyle bitiyor. وَالَّذ۪ينَ صَابَرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı veya görmeyi, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ezelde Allah-u Teala hepimizi topluyor huzurda ve bütün insanlara birden sesleniyor. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Sonra ne yapmış? Allah-u Teala bu hususta bizden 3 tane yemin almış. Bu yeminleri üzerimize farz kılmış. İşte bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dediniz ki diyor Allah-u Teala işittik ve itaat ettik. Biz de diyor üzerimize o söylediğiniz şeyleri farz kıldık. Üzerimize yükledik. Bunları gerçekleştirmenizi üzerimize farz kıldık. Ne olmuş? Allah-u Teala hepimizi etrafına topladıktan sonra demiş ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişiz ki bela. Evet Rabbimizsin. Allah-u Teala buyurmuş Rabbinizsen. Ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ey fizik ruhlar sizlerden ahd istiyorum. Sonra da sormuş. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap vermişsin Allah-u Teala'ya. Atana işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki Semina işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki öyleyse itaat edin. Yemin vermiş nefslerimiz, yasak vermiş ruhlarımız, ahd vermiş fizik vücutlarımız ve Allah-u Teala sormuş, itaat ettiniz mi emrime? Cevap vermişiz, atana itaat ettik. İşte bunun üzerine Allah-u Teala bildiriyor Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu olayı anlatıyor ve diyor ki sonunda hepinizin üzerine farz kıldık. Hepinizi yükümlü kıldık. Bana verdiğiniz yeminleri, bana verdiğiniz misakları, bana verdiğiniz ahdleri gerçekleştirmek üzere hepinizin üzerine farz kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar hepimiz Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a verdiğimiz yemini, bir sanki bir ahdi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan en çok üzerimize farz kılınanı muhakkak ki ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması, vuslatı konusunda Allah'a verdiğimiz yemin, Kur'an'daki adıyla misak. İşte misakin ne olduğunu gördük. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Birinci farzı gördük. İkinci farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bir ahdullahi effu diyor Allah ile. Allah ile olan ahdinize ifa edin diyor, yerine getirin diyor. İkinci farz. Bundan sonra Allah-u Teala daha 7 defa farz kılmış. Çünkü bu baştan saydığım 2 tane farz, 3 yeminimizin birden üzerimize farz kılınması. Bundan sonra her yemin ayrı ayrı 2 tanesi birer defa farz kılmış, 3 defa farz olmuş. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz kılınmış üzerimize. İşte 2 tanesini saydık, geriye kaldı 7 tanesi. Şimdi de onları sayıyoruz. 1. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azame. Üzerinize kadir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Neye benziyor bu? İsa suresinin 58. ayet-i kerimesine. İnnallâhe ye'murüküm an tu'addül emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri sahibine, ehline, daha doğrusu sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder, teslim etmenizi emreder. İşte burada da Allah-u Teala Rabbinize döndürün ruhunuzu diyor ve ona teslim olun diyor. Allah'a teslim olun diyor. Gerçekten Allah-u Teala herkese teslim olmayı emretmiş mi? Kesin. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de inneddine indallahil İslam. Allah'ın indinde, Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Öyleyse İnsanlar birçok dinden bahsediyorlar. Aslında birçok din yok. Sadece bir tek din var. İslam. Allah'ın bütün peygamberleri İslamcılar. İslam kelimesine dikkat edin. İki tane temel mana çıkaracaksınız. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi. Birinci kelime teslim. İkinci kelime selam ve selamet. Öyleyse teslim keyfiyeti ahsen olmayı ifade eder. Selametse sulh ve sükûne ulaşmayı. Öyleyse İslam olmak muhtevada bize bir bütünü veriyor. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceğiz. Teslimlerimiz tamamlandığı zaman teslimin sahibi olacağız. Yani teslim olan olacağız. İşte bu kelime İslam'dır. Teslim olan demek. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Allah Teala Hazreti Musa'dan bahsediyor. Onlar Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Onlar Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Hazreti Davud ona tabi olanlar, Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti İbrahim tabi olanlar. Hazreti Nuh tabi olanlar. Hazreti İsa tabi olanlar. Ve son peygamber, nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun

felaha ereceklerdi. Önce hidayete ereceklerdi. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a teslim edeceklerdi. Dikkat edin, hidayete ermek birinci teslim. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Sonra en son nefsimizin Allah'a teslimi. İşte böylece 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a hepsi teslim olmuşlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman en güzel standartlarda bir hayat görüyoruz. Allah'ın bütün peygamberleri kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefine ermişler. Hepsi sufle sükûne ulaşmış. İşte görüyoruz ki Allah-u Teala'ya teslim keyfiyeti bir bütündür. Ve siz cennet saadetine ulaşmak istiyorsanız birinci teslimini tamamlamak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama dünya saadetine de bütün olarak ulaşmak istiyorsanız o zaman bu yetmez. Fizik vücudunuzu da nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. İşte o zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği sahabenin ulaştığı İslam olmayı başarırsınız. Yani İslam kelimesinin temel mefhumu olan teslim keyfiyeti gerçekleşir. İslam kelimesinin ikinci temel mefhumu olan sufle sükun, yani selamet gerçekleşir. Dünya üzerinde bir mutluluğu yaşarken aynı zamanda ahireti de garantilemiş olursunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bir kanatlıyken iki kanatlı olursunuz. Bütün sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle zülcenahayn olursunuz. Zülcenahayn. Zül sahibi demek. Cenah taraf demek. Hayn, cenahayn iki taraf demek. İşte cenah aynı zamanda kanat anlamına geliyor. Mesela savaşta sağ cenah, sol cenah deyince ordunun sağ tarafı, sol tarafı, sağ kanadı, sol kanadı diye değerlendiriyorsunuz. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bakıyoruz ki hepsi ama hepsi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kesin bir sonuca ulaşmışlar. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarında, fizik güçlerinde, nefslerinde ve suç ve sükûne ulaşmışlar. Ve böylece hem teslimlerini tamamlamışlar hem de irşada ulaşmışlar. İşte kim suç ve sükûne ulaşmışsa, selamete ermişse o kişi irşada ulaşmıştır. İrşadın ve selametin manası nefsteki bütün afetlerin kül haline temizlenmesidir. Bütün afetlerin yok olması yerlerini ruhun hasletlerine terk etmeleridir. Ne zaman bunu gerçekleştiriyoruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursak bunun arkasından bu olgu gerçekleşiyor ve bütün insanlar için geçerli oluyor. İnsanlar orada o seviyede en güzele ulaşıyorlar. Orada insanların ulaştıkları şey aynı zamanda dünya saadeti. Dünya saadetini bir insana temin eden husus yolun başlangıcının tamamen tersidir. Yolun başlangıcındasınız. Nefsiniz kapkaranlık. Şu anda benim arkamdaki fon gibi. Kapkaranlık bir dünyanız var. Başlangıçta nefse emarede. Nefsiniz sadece afetlerden örülü. Nefsinizin içi arka fon gibi kapkaranlık. Ve yalnız afetlerden vücuda gelen bir nefs kalbi taşıyorsunuz. Sonra orta noktada, teskiye noktasında nefsinizin kalbinin yarısı aydınlanmış durumda, yarısı hala karanlığından muhafaza ediyor. Ama sonunda selamete erdiğiniz zaman, işte o zaman nefsinizin kalbi tamamen aklanmış oluyor. İşte siyah içinde beyaz gibi. Böyle

0: Allah-u Teala'nın neyi ifade ettiğini bu tablodan çok net olarak anlayabilirsiniz. Tablodan yüzümüzdeki bizim sakallarımızı ve saçlarımızı beyaz yaptık. Öyleyse karanlıkların içinde bir beyazlık görüyorsunuz. Bu beyazlığın full olduğu yerde, yarı yarıya olduğu yerde nefsinizi tezkiye ettiniz. O karanlıkların bütününü Allah'ın nurlarının kapladığı yerde ise başlangıcın tam tersi oldu. Başlangıçtaki karanlık vardı, yalnız karanlık vardı nefsinizde. Hiç nur yoktu. Sonunda ise sadece nur var, karanlık yok. Öyleyse Allah Teala acaba ne demek istiyor? Diyor ki Ulul Elbab'a, ya Ulul Elbab diyor. Ey Ulul Elbab. Sizin için diyor kısasta hayır vardır. Hadi bakalım şimdi. Çıkın işin içinden. Ne demek istiyorum? Allah Teala kısas konusunda, yani sizin başkalarıyla ilişkilerinizde bir zarar görmeniz halinde davranış biçimlerinizi üçe ayırmış. Diyor ki bir, size birisi bir hakarette bulunduğu zaman, bir tokat attığı zaman, bir kötülük yaptığı zaman aynını yapmak yetkisine sahipsiniz. İslam hükümler bunu içerir. Allah Teala şöyle ifade ediyor. Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazılır diyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama aynı ayet-i kerime, ama affedersiniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde, 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar fazl-ül azimin sahipleridir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Dikkat edin. Bir insan bir başkasının zulmüne uğradığı zaman zulmeden kişi derecat kaybeder. Zulüm gören kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Neden? Kulak sormuştur. Yani bir zulüm icra edildiği an, ika edildiği an, zulüm gerçekleştiği an Allah hesabı hemen bitirir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Zulüm gören taraf kazanmıştır derecat. Kendisinin gördüğü zulüm kadar derecat kazanmıştır. Sonuç sıfırlanmıştır. Zulmeden taraf, zulmettiği ölçüde derecat kaybetmiştir. Sonuç yine sıfırlanmıştır. Şimdi bu derecatı kazanan kişi kısas uygularsa ne olur? Kısas uygularsa kazandığı dereceleri tekrar kaybeder. O da kendisine kötülük yapmış olan kişiye aynı kötülüğü yapar ve kazandıklarını tekrar kaybeder. Öyleyse böyle bir olay bir kayıpla ifade ediliyor. Sonucunu ulaşalım. En sonuncusu için ne diyor Allah Teala? Ama siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin diyor. Birinci devrede ne var? Kısas uygulamak. İkinci devrede ne var? Daha üstün olan insanlar ne yapıyorlar? Evet. Affediyorlar. Üçüncü devrede ne var? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Öyleyse üç ayrı tip insan, üç ayrı tip davranış biçimi uyguluyor. Ama tabii insanlar bu söylediklerimizden, Kur'an-ı Kerim'de bunların yazdığından haberdar olmadıkları için evliyaların da kısas uygulayacağını söylüyorlar. Kim olursa olsun diyorlar, Allah farz kılmış üzerimize. Biz diyorlar yaparız bunu, kısas uygularız. Allah Teala aynı ayet-i kerimede söylüyor. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Aynı ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Fussilet 33, 34, 35'in muhtevasına baktığımız zaman da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemiz üzerimize yeniden farz kılınıyor. Kısas farz, affetmek farz, kötülüğe iyilikle mukabele etmek farz, birini yapan diğer ikisini yapamaz. İşte Allah Teala bunun için 28 basamak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunun için sınıfları birbirinden ayırmış. İlk 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. İkinci 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. Üçüncü 7 basamakta olanlar yavaş yavaş kısası uygulamaktan vazgeçecekler. Ama kim 3. basamağa ulaşıp da Allah'ın rızası olursa mutlaka affedecek. Nereye kadar? Hikmet sahibi olana kadar. Hikmet sahibi oldu, affetmesi yetmez. Nefsinde hiç afet kalmamış olan birisinden bahsediyoruz. Eğer bu kişinin nefsinde afetler yoksa, o zaman nefsinde afet olmayan böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Yapması lazım gelen şey değil, zaten yapacağı şey. Affetmenin ötesinde o kişiye bir fırsat arar bir iyilik yapmak için. O kişinin davranış biçimi neyi ihat ederse etsin, o kişinin davranış biçimi ona neyi, hangi kötülüğü sağlamış olursa olsun, o kişi için söz konusu olan şey bütün muhtevada Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Asla kimsitmez, kızmaz ve kendisine kötülük eden herkese iyilikle mukabele eder. İşte Yunus'la beraberce bakalım ne diyor? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor. Yani o ayar dediği başkaları, kendisine düşmanlık edenler Yunus'a düşmanlık edebilirler. Ama Yunus onlara asla düşman olmaz. Yunus'un yüzünde onlar da dosttur. Mevlana'ya dikkatle bakın ne diyordu? Tövbenizi 100 kere bozsanız da 1000 kere bozsanız da gene gelin. Putperest olsanız da gelin. Ateşlere tapan olsanız da gelin. Tövbenizi 1000 defa bozsanız da gelin. Mecusi olsanız da ateşe tapsanız da gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Neden bahsediyor acaba? Tövbesini 100 defa bozan bir insanın muhtevasında ne var? İşlediği milyonlarca günah var. Ama bu kişi tövbesini gerçekleştirdiği zaman mürşidin önünde bütün günahları sevaba çevriliyor. İşte Mevla'nın ifade etmek istediği şey bu. Yani Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gideceklerini söylüyor. Furkan 70. Ama tövbe edip de mümin olanlar ve nefslerini ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiatleri salihata devredilir diyor. Onların seyyiatleri, günahları sevaba çevrilir diyor. O zaman ne oluyor? 100 defa tövbesini bozan insan 100 kat derecat kaybetmiştir. Ama 100 kat kaybettiği derecatın hepsini sevaba dönmüş olarak bulacaktır. Mürşidine ulaşıp önüne düşüp tövbe ettiği zaman. Öyleyse burada özel bir durumda karşı karşıyasınız. Mevlana Celaleddin'in Rumi boşuna konuşmuyor. Kur'an'dan konuşuyor. Mevlana'nın bu dönmesine fena hale içerleyen hocalardan bir tanesi gelmiş Mevlana'yı tepkik ediyor ve arkasından kinle hırsla bakıyor. Ve bir taraftan da Kur'an-ı Kerim okuyor. Hem yan gözüyle Mevlana'ya bakıyor hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama çok enteresan, dönmekte olan Mevlana okuyan hoca ne zaman bir secde suresi okusa, secde ile alakalı bir ayet okusa Mevlana hemen secde ediyor. Adam bir bakmış, iki bakmış, tekrar geriye dönmüş, tekrar okumuş bakalım ne yapacak diye, gene secde etmiş Mevlana. Ne zaman okuduklarının arasında bir secde ayeti varsa Mevlana secde ediyor. Sonra ne olmuş dersiniz? O da teslim olmuş. Bak yine rahmetli Gafs Hazretleri, yani büyük Gafs Hazretleri, Abdülhakim Hüseyin Hazretleri, hani anlatmıştım size, bana rüyasında yüzlerce defa görünüp de hadi gel artık diyen. yetişemedim hayattayken. Dünya hayatında fizik olarak karşılaşmak nasip olmadı. Aynı yerdeymişiz. Ankara'daymışız. O kanser hastanesindeymiş. Orada rahmetli oldu. İşte o Abdülhakim Hüseyin Hazretleri bir gün bir cip geliyor ve içinden çıkıyor az subaylar. Acele bunu tutuklayıp götürüyorlar. O da diyor ki, generalin karşısına çıkarmışlar. Demiş ki generale, akşam demiş, neden demiş bu kadar zahmetlere girdiniz, bana söyleseniz gel derdiniz, ben gelirim demiş. Yani böyle karşılayıcı adamlar göndermenize falan zahmete girmenize gerek yoktu demiş. General çok fena öfkeli. Demiş, sen demiş, mürşit misin demiş. Şeyh misin demiş. O da demiş ki öyle söylüyor demiş. Ne olmuş derseniz. Çok değil, 3 gün sonra general gelmiş. Demiş ki yahu demiş, ben demiş sokakta nereye gitsem benimle beraber yürüyorsun demiş. Evime giriyorum demiş, benimle berabersin. Ben demiş, bana demiş ne oldu bilmiyorum, üşütmek üzereyim demiş ben. Tabii ne olduğunu biliyorsunuz. O da teslim olanlar. Bütün bu güzellikler yaşanıyor. Bu dünya, hiç unutmayın sözlerimi, bu dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Onu Allah'ın sizin için uygun gördüğü biçim ve boyutta yaşamayı başarırsanız ne kadar çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, ne kadar çok hamd edeceksiniz burada olduğunuz için, bizimle beraber Allah'ın yolunda bulunduğunuz için, nurların içinde bulunduğunuz için, bir gün sahip olduğunuz her şey için Allah'a böyle şükretmeyi ve hamd etmeyi öğreneceksiniz. Olaylar size yaralayamayacak. Olaylar sizi kızdırmayacak. Size en büyük düşmanlık edenleri bile affetmeyi başaracaksınız. Her geçen gün size biraz daha mutluluk verecek. Ve bir gün başka insanlara sadece ve sadece acıyarak bakacaksınız. Yazık diyeceksiniz bu insanlara. Zavallılar hiç Allah-u Teala'yı tanımamışlar. Hiç Allah'ı tanımamışlar. Hayatlarında mutluluk nedir bilmiyorlar. Hiç mutlu olamamış bu zavallı insanlar. Her şey tövbeyle başlar. Hacet namazını kılarsınız. Sonra Allah-u Teala size mürşidinizi gösterir. Hadi canım sen ne dersin? O değildir dersiniz. Gene kılarsınız. Aynı kişiyi gösterir. Dersiniz ki yok, ben inandım. Bir defa daha kılarsınız. Gene aynı kişiyi gösterir. 100 defa kılarsınız. O da 100 defa size aynı kişiyi gösterir. Ta ki burnunuzu kırıp da o Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz günü kadar. İşte sonra bir gün her şeyin her geçen gün mana kazandığını, her şeyin var olmasının arkasında bir hikmetin gizli olduğunu, sizin var olmanızın arkasında da bir hikmetin gizli olduğunu keşfedersiniz. Yaşamak öyle bir gün gelir ki sizin için bir yükken, bir zülken, yaşamak istemezken şu dünya üzerinde bir gün yaşamayı çok seveceksiniz. Mutluluğu yaşayacak. Bütün mutluluğuyla mutluluk sizin saadetiniz. Unutmayın. Nerede olursanız olun. Şu dünyada veya kainatın herhangi bir gezegeninde hangi şartların içinde olursanız olun. Biliyorum ki şimdi beni dinleyenlerin arasında birçok insan huzursuz ve sıkıntılı. Arkasında zannetmeyin ki başkaları var. Hayır yok. Sadece siz varsınız. Ama size diyorum ki ne kadar sıkıntılı olursanız olun, ne kadar büyük problemlerin altında ezilmekte olduğunuzu hissederseniz edin. Hiç korkmayın. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Bulunduğunuz noktadan itibaren de kurtuluş ve mutluluk mutlaka vardır. Evet, garanti ediyorum bunu. Çünkü o kadar değil. Ha, aramızda fark yok. Bize bunlar, ben de sizin gibi düşünüyorum çünkü. Hadi canım sen de. Allah Teala'nın işi yoksa bizimle meşgul olacak. Hepinizle ayrıca ayrı meşgul olur. Hepinizle. Aynı anda. Sadece 3.000 kişi, 10.000 kişi, 1 milyon kişi, 100 milyon kişi değil. Bütün kainat. Unutmayın, sadece bizim dünyamızda hayat yok. Allah hayatın olduğu yerlerden bahsediyor. Öyle yerlerde diyor insan vardır ki diyor. Yerlerde vardır. Göklerde de vardır diyor. İkisinin arasında da vardır diyor. Ve sonra da diyor ki biz diyor yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Zemin katın tavanı yıldızlar. Birinci kata bu varlıklar aleminin insanların yaşadığı bu sistemlerin hepsini aşarak ulaşıyorsunuz. Öyle bir sonsuzluğun sahibisiniz. Bizim zavallı dünyamızda ilim adını verdiğimiz müessese henüz ışık hızını aşamadı. Ama Allah-u Teala sonsuz hızdan bahsediyor. Düşünce hızından bahsediyor. Hamdolsun ki bize de o konuda bir kitap yazdırdı. Ve onunla beraber olduğunuz sürece muhteşem bir olay yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız.
1: Hayır.
0: Saadeti yaşayacaksınız. Buna çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Bir, sizi yarattı diye. Daha önemlisi iki, insan olarak yarattı diye. Çünkü siz dünya üzerindeki en üstün varlıksınız. Kainattaki en üstün varlıksınız. Birçok insan melekleri insanlardan üstün zanneder. O yüzden ki hayır değil. Siz üstünsünüz. Ama üstünlüğünüzü sağlayan standartlara sahip olduğunuz takdirde geçerli olan bir meziyet demek istiyorum. İşte Araf suresi 179. ayet-i kerime. Biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Daha doğrusu biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar belâetlidirler. Hayvanlardan daha çok belâetlidirler. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu öyle bir fıtratla yaratılmış ki ahsen olmaya layık bir yapıdan. Fıtratınızda ahsen olmak var. Yani ruhunuzu da, fizik vücudunuzda, nefsinizde Allah-u Teala teslim etmek var. Nefsinizin bütün faktörlerinde aklanmayı temin edebildiğiniz takdirde, nefsinizin şu arkamdaki fon gibi kapkaranlık olan dünyasına Allah'ın nurlarını ulaştırıp onu bütünüyle nurla oluşturduğunuz zaman, burada Yunus'u hatırlayın, içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Hem kalbi sonsuz nurla dolmuş, hiç karanlık kalmamış, hem de başımın üzerinde, aynı size anlattığım o resmini, fotoğrafını birçok defa gördüğünüz o bulut gibi görünen nur oluşmuş. Dışı da nur olmuş. Yunus öyle söylüyor. Siz de fotoğraflarda gördünüz aynı şeyi. Her ne kadar bizim ceviz olun ceviz. Bir fotoğrafı bilgisayarda nurla dolaştırmışsa da o bizim, tamam mı dedik, çok güzel yapmışsın da, ama bizim o nurlu resimler var ya, fotoğraflar var ya, onların filmleri de fotoğrafla aynı. Bilmem anlatabildim mi? İşte şu dünyada bir Allah'ın adamları var, bir din adamları var, bir de şeytanın adamları var. Din adamları hiç değilse şeytanın adamları değil. Neden değil? Çünkü din adamı olup da gerçekten din adamıysa, şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, iddam yapan insanlar söz konusu değil. Onlar samimiyetle Allah-u Teala'nın İslam'ın 5 şartıyla onları vazifeli kıldığını, onları yaparlarsa mutlaka ulaşacaklarını düşünüyorlar. Hiçbirinin ulaşmasına mümkün değil. Zaten ulaşamadıklarını kendileri ediyorlar. Ama hiç değilse şeytanla ilişkide değiller. Büyü yapmıyorlar, iddam yapmıyorlar. İnsanların üzerine cinleri saldırmıyorlar. Bir takım dualarla, büyü adı verilen sistemle insanlara huzursuzluk vermiyor. Ama şeytanın adamları insanlara böyle de yapıyor. İşte iki tane grup var. Şimdi ben burada bir okulda İngiliz derslerine giriyorum. Ve şimdi bakıyorum. Ne zaman Allah'tan bahsetsem herkes karşımda. Ama iki gün evvel düzenliyorum. Bir gönüllü hanım geldi sınıfa. Gönüllüymüş bu. Zodyak diye bir şey öğretmeye kalktı oradıklara. Bir de baktım bizim burçları anlatıyor. Hani şu neydi adı? Astroloji. Eski adıyla eliminizyon. Yani şeytanla işbirliği yapanların, şeytanın adamlarının ortaya koyduğu, bütün insanların doğum tarihlerine göre yıldızlarla alakalı olmaları, ne tarzda davranmaları lazım geldiği filan falan. Ve ondan sonra ben biraz daha Allah'tan bahsetmeye kalkınca öğretmen gene bir gönüllü öğretmendi. Bize dediği zaman bunlardan bahsetmeyelim. Bir dakika dedim. Bir dakika. Buraya dedim iki gün evvel bir gönüllü getirdiniz bir hanım. Bir neydi getirdiniz? İşte o neydi dedim. Bize zodyaktan bahsediyorsun dedim. Şeytanla ilişki kuran bir ilmi öğretiyordu dedim buradaki insanlara. O bunu yaparken sizin hiç sesiniz çıkmıyordu. Şimdi biz Bismillahirrahmanirrahim deyip de bu sözümüzle Allah'tan bahsettiğimiz için mi biz de mani olmaya çalışıyorsunuz? Ben dedim bu dersten sonra sizinle bu konuyu özellikle konuşmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz. 10 dakika evvel ayrıldı dersten. Bir daha da göremedik onu. Şimdi söz konusu olan siz hepiniz ikinci plandasınız. Ben de ikinci plandayım. Şimdi beraberce kimi hatırlayacağız? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlayacağız. Ne diyorlardı İmam-ı Şafii Hazretleri'ne? Diyorlardı ki bize zekatı anlat. Nesini anlatayım diyor. Bir defa diyorlar nisabını anlat. Peki diyor Allah'a göre mi anlatayım diyor, bana göre mi anlatayım diyor. Diyorlar ki Allah'a göre anlat. O zaman diyor %10'dur. Şimdi Şafiilerde bizim gibi %2,5 değil, 1/40 değil, %10'dur zekat meselesi. O da %10'dur diyor. Ötekiler merak etmiş. Tamam da diyorlar, bir de diyorlar sana göre bu zekat her neyse bir de sana göre olanı anlat bakalım. Diyor ki ben diyor kendim zekatım. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli bir şeyden bahsediyorum size. Ben kendim zekatım demek şu. Ruhumla, fizik vücudumla, nefsimle, bu dünyada sahip olduğumu zannettiğim her şeyle ben Allah içinim. Hiçbir şey benim değil. Ne ruhum, ne fizik vücudum, ne nefsim. Hiçbir şey benim değil. Ne sahip olduğum mal varlığı benim değil. Hepsi onun diyor. Kıtlık sırasında Hazreti Ebu Bekir zannediyorum veya Hazreti Osman, şimdi hatırlayamıyorum kim olduğunu, bir kervan yiyecek getirmiş. Ve getirir getirmez hemen eşrafın ileri gelenleri, büyük tüccarlar yakalanıp yapışmışlar yakasına. O da onlar kervanların gelmesi gitmesi falan büyük olay. Etrafta hep haydutlar var, yol kesenler var. Kesiyorlar yolu, bedavadan alıyorlar mallara. İşte muhafızlarla beraber gidiyor. Ve o sırada getirmiş bu. O kıtlık sırasında. Hemen diyorlar ki biz bunun iki katını verelim sana, bize ver. Hı-hı diyor. Üç katını verelim, beş katını verelim, on katını verelim. Hı-hı, hı-hı, hı-hı. Hep diyor. Ha diyorlar, anladık diyorlar. Sen muhtekirsin. İhtikar yapıyorsun. Kara borsacısın. Hemen gidiyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Kötülüyorlar bunu. Hazreti Ebu Bekir'in üzerine diyorum. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çağırıyor. Diyor ki sana diyorlar üç katını vermişler, beş katını vermişler, on katını vermişler. Sen hep demişsin. Neden demiş dedim. O da demiş ki daha çok falan var demiş. Verir miyim onları demiş hiç. Yani demiş 110 katından da daha fazla verendi. İyiymiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kulağına. 700 katı demiş, 700 katı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzü demiş. Demiş. O. O zat bunu dediğin zaman zaten hepsini dağıtmış sahabeye. Ve öyle gelmiş. Daha çok veranlardı. 700 katı. Şimdi hatırlayalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma hutbesi. Ne diyor? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 katını değil 700 katını ihsan eylesin. Nereden söylüyor bunu acaba? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinden söylüyor. Ne diyor acaba orada? Allah Teala diyor ki Allah'ın yolunda olup da Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak edenler var ya, Allah onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunacaktır diyor. Bire 100 değil, bire 200 değil. 700 katı. Şartlar ne? İki tane şart koşmuş. Bir, Allah'ın yolunda olmak. Şimdi bizim saflara sorarsanız hepsi kendisini Allah'ın yolunda dönüyor. O diyor, kardeşim ya sen ne diyorsun diyor. Bir kere diyor ben namaz kılarım madde bir. Oruç da tutarım diyor. Zekat da veririm diyor. Hacca da gittim diyor. Kelime-i şehadette boyuna getiririz de ben Allah diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Hatta bizim Yaşar Nur Öztürk diyor ki 5 yaşında diyor Kur'an-ı Kerim'e başladım diyor. Evet Allah. Ve diyor benden çok bu işleri kimse bilmez diyor. İşte bu çok iyi bilenler. Diyorlar ki tamam. Eğer sen Allah'ın yolunda olmaktan bahsediyorsan bizden daha çok kim Allah'ın yolunda olabilir? İşte hadis belli. O hadise göre biz İslam'ın bütün şartlarını yerine getiriyoruz. Neymiş hadis? Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Şimdi söyleyeceğime dikkat edin ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Kesin diyor girersin. Öyleyse diyor ne bir eksik ne bir fazla ben bunları yaparım. Hepsini başverin. Ama şu kelime-i şehadet üzerinde sonuncusu üzerinde duralım. Nedir kelime-i şehadet? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer Buhari'yi araştırırsanız bu sahadaki hadisleri incelerseniz şunu göreceksiniz. İfade aynen şöyle. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Hadisini bir de hatıramı anlatayım. Babam rahmetli olurken hastanedeyiz. Ve bir baktım başka rahmetli olanlar da var o sırada. Ve oturmuşlar gençler babalarını şöyle tutmuş ve sarsıyorlar. Baba ya ilahi Allah Muhammed'in Resulullah'ı. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Görmüyor musun dediler işte. Ya ilahi Allah Muhammed Resulullah dedirtmeye çalışıyoruz. Dedim iyi de ne yapacak? Ne olacak yani o zaman? Ve kardeşim dediler, sen dünyadan habersizsin be. Ya dediler, kim dediler bu son nefesinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse doğru posta cennet. E bizim babamız da gitsin artık müsaade edin cennete ya. Yine sarsmaya devam ediyorlar. Bana da fena de kızdılar söylediklerinden sonra ama ne söylemişsin demişim. Şimdi la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür. İşte bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü kim hacet namazını kılarsa, mürşidine ulaşırsa, o mürşidinde diz çöküp tövbe edip el öptükten sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse mutlaka cennete girer. Ama kendi kendine derse 100.000 defa dese cennete giremez ama sevap kazanır. Öyleyse ne görüyoruz? Muhtevayı bilmemenin acı neticelerini görüyoruz. Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar la ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaydı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye cennete gider. Gidemez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek kimseyi cennete götüremez. Sevap kazandırır. Kimseyi cennete götüremez. Ama ne zaman götürür? Ne zaman bunu Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp da önünüzde çöküp tövbe ettiğiniz zaman söylerseniz o zaman mutlaka cennete girersiniz. Neden? Çünkü bunu yaptığınız zaman o mürşid gerçekten sizin için tayin edilen mürşidse, kâhidet namazında görmüşseniz mutlaka odur mürşidiniz. Onun önünde tövbe ettiğiniz zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Madde bir. Madde iki, sizin kalbinizin içine Allah imanı yazar. Yazarsa ne olursunuz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, başlarının üzerlerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir, yerleştiririz ve onunla, o ruhla onu destekleriz. Yetmez. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ne zaman mürşidimizin ruhu başımızın önüne girip de yerleşirse kalbimizin içine iman yazılıyor. Ne oluyor? Kıyamet günü ikinci gruba giriyoruz. Birinci grupta olanlar kalplerinde iman yazılmamış olanlar, yani mümin olmak şerefine ermemiş olanlar. İkinci grup kalplerine Allah'ın iman yazdığı kişiler. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Bu iman kalbinize yazılmazsa mümin olamazsınız. Allah-u Teala diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin mührünü açıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için de mümin olamazsınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Nasıl sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a dedi çöküp tövbe etmişse, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse ve de el öpmişse, münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Ama onlar Allah'a ulaşmak için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekten tabi olmak için değil, sahabeyi kandırmak için yapmışlar bunu. Biz de sizin gibiyiz. Biz de mümin olduk işte. Bakın la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'sa biz de diyoruz. El öpmekse biz de el öpüyoruz. Bütün kelimeleri biz de söylüyoruz. Öyleyse biz de mümin olduk. Ama Allah Teala diyor ki hayır diyor. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Peki Allah kalbinin içine imanı yazarsa ne olur? Kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Bakın ne diyorum. Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki müminlerdir. Onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır, ıslah nefse başlamışlardır. Onların hepsini kadın olsun, erkek olsun, Allah cennetini alacak, esasını rızıklandıracaktır. Ne demek istiyor Allah Teala? Kadın olsun, erkek olsun, Allah onların hepsini cennetini alacak, esasını rızıklandıracaktır. Kim bunlar? Müminler. Müminlerden kadın olanlar, müminlerden erkek olanlar, hepsinin gideceği yer cennettir. Müminler cehenneme girmezler. Hani bir takım saflar var ya, işte biz müminiz ama ibadetlerimizi falan yapamıyoruz. Böyle olunca Allah Teala bizi doğrudan cennetine almaz tabii, biliyoruz onu. Önce cehennemini atacak, bizi hafifçe böyle kavuracak. Annelerini bir kavurdu gibi. Hafif kavrulduktan sonra da hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Kur'an-ı Kerim boyunca böyle bir olaydan hiç bahis yok. Kur'an-ı Kerim boyunca bir insan cehenneme atıldıktan sonra Allah onu oradan çıkarır da cennete alır diye bir ayet-i kerimeyi kimse bize gösteremez. Ama biz onlara yüzden fazla ayet-i kerime gösteririz. Cehenneme atılan bir kişinin bir daha oradan çıkmayacağını, asla cennete girmesinin mümkün olmadığını. İblis bütün devirlerde olduğu gibi şimdi de zamanımızın din adamlarıyla alay ediyor. Onları tezgahına almış, işletiyor. Zamanında insanlar da doğruyu söylediklerini zannediyorlar ve halkı yalanlarla avutuyorlar. Ne yapmış iblis? Gerçekten Allah mümin olan herkesi cennetine alacak. Şeytan çok basit bir hile gerçekleştirmiş, mümin kavramını değiştirmiş. Nedir mümin kavramı? Üç tane iman şartının ötesinde üç tane temel faktör var. İman şartına bakalım, o da değiştirilmiş. Cibril hadisinde kimdir mümin dedikleri zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şunları söylüyor. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Ba'su Ba'del Mevke inanmak, yani ölümden sonra tekrar bahsedileceğine, tekrar hayata getireceğine inanmak ve bir şey daha, Allah'a mülaki olmaya inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Dikkat edin. Buhari'de 12 ciltlik bir hadis kitabı. Arapçasında bu söylediğim aynen var. Türkçesinde cennette Allah'ı görmek diyorlar. Allah'a mülaki olmak diyor. Açıkça bunu kullanmış hadis-i şerif. Yani Allah'a mülaki olmak, ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak demek. İman şartının içinde bu da olduğu halde hadiste insanlar bu inançları yanlış bildikleri şeyler sebebiyle değiştirmişler hadisi. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hidayeti gizlemişlerse, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını gizlemişlerse, bunu da yapmışlar. Hadisleri de gizlemişler. Bakınız ne diyor Allah Teala, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. İnnellezîne yektumûne. Onlar ki diyor saklarlar, gizlerler, ketmederler. Ma enzelna minel beyinati vel hüda. Bizim ispat vasıtası olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti onlar gizlerler diyor. Onlar ki muhakkak gizlerler diyor. Hidayeti ve insanlara kendimizi ve dinimizi ispat etmek için indirdiğimiz beyineleri onlar gizlerler diyor Allah-u Teala. Ne zaman gizlerler diyor? Biz insanlara kitapta o beyineler hakkında bilgileri indirdikten sonra. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Allah'ın lanetine ulaşan bu insanlar kim? Hidayeti gizleyenler. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Bizimkine beraber 24 oldu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'i var. Diyanet İşleri'nin kurduğu bir Diyanet İşleri'nin bir başka şirketi var. Onların çıkardığı bir Kur'an-ı Kerim var. Birçok profesörün ayrı ayrı çıkardığı Kur'an-ı Kerimler var. Hepsinde ama hepsinde hidayet gizlenmiş. Yani bu hazretlere göre insan ruhu Allah'a ulaşamazmışmış. Allah'a ancak insan ruhu öldükten sonra ulaşabilirmişmiş. İşte böyle söylüyorlar. Hiçbir delile dayanmadan, hiçbir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayanmadan iddia ediyorlar. Allah-u Teala da tam aksini söylüyor. Tam 73 ayet-i kerimeyle Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 9 defa da bunu üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim ayetleri söylediklerimizi net olarak onların yüzüne aykırdığı halde bu insanlar asla Allah'ın güzelliklerini insanlara öğretmiyorlar. Şimdi daha imanın, mümin olmanın daha iman şartındayız. Yani inanç sahasındayız daha. Daha inanç sahasında asıl olanı kaybettiler. Asıl olan ne? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Yok. Bu da yok etmişler. Hidayeti yok etmişler. Peki mümin olmanın başka standartları var mı? Elbette var. Bir, kalbinize iman yazılmadıkça kalbinizin mühürü açılıp Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız. O yüzden sadece inanç şartına dayalı bir şey değil mümin olmaz. Kaldı ki daha inanç şartında asıl olan ruhunuzun devreden çıkarılmış. Yani ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması keyfiyeti devreden çıkartılmış. Ve de mümin olmanın şartlarına bakalım şimdi. İman şartıyla beraber yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da dahil olmak üzere bir inanç müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu inanç müessesesi Allah'a inanmayı, peygamberlere inanmayı, meleklere inanmayı, kitaplara inanmayı, Rasim Adel Mevti'ye inanmayı ihata ettikten sonra insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını da ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da ihata ediyor. Bizim aklı evveler bu sunucusunu acele devreden çıkartıyorlar. Ölümden sonra Allah'ı görmek demekmiş o. Mülaki olmak. Yani göz göre göre adamlar yalan söylüyor. Ne uğruna? Onun için Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın o büyük hakikatlerini küçücük menfaatler karşılığı az bir parayla satarlar diyor. Az bir bedelle satarlar diyor. İşte bu Allah'ın hakikatlerinin insanlara bilgiçlik satmak üzere satılması ve arkalarını aldıkları, omuzlarını aldıkları o büyük vebalin farkında değil bu zavallı insanlar. Allah-u Teala diyor ki Ashab Suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde onlar ki diyor cehenneme giderler. Derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinde lanetle. Kimdir ki var? Büyükler demek. Kim olduğunu biliyorsunuz. Açıklamaya gerek yok. Saadetlere gelince ileri gelenler demek. Konu din konusu. Hangi saadet ileri gelenler? Din konusunda ileri gelenler. İşte bizim muhterem hocalar hepsi bu saadetin içindeler, saadetlerin içindeler. Ve Allah Teala nereye gideceklerini çok açık olarak söylüyor. Onlar yüzünden buraya geldik diyor insanlar. Onları dinledik. Büyüklerimizi ve bu saadetleri bize din öğreten bu adamları dinledik ve bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle lanetle. En büyük özellikleri ne? Bakara 159 ışık tutuyor bu suale. Onlar ki diyor Allah'ın beyinelerini ispat vasıtalarını saklarlar bir. Bir de daha önemli bu. Hidayeti saklarlar, gizlerler, çekmederler. Onları Allah'a lanet eder. Lanet edicilerin hepsi de lanet eder. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini bir hiç uğruna bu insanlar satıyorlar. Ve de Allah'ın bütün değerlerini akılları sıra yok ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirememişler. En büyük silah bizim elimizde Kur'an-ı Kerim. Bütün hakikatler orada. E şimdi bu adamlar ne kadar deseler insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Biz onlara deriz ki 73 ayet-i kerime. Bu kadar. Yetmez. 9 defa da üzerimize farz. Hani eskiden bir söz söylerlermiş. Bey gafil derlermiş. İşte biz de öyle söyleyeceğiz şimdi onlara. Bey gafiller diyeceğiz. Siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini nasıl inkar edersiniz? Allah'ın ayetlerinden bir tanesini inkar etmek bile kişiyi küfre götürür. E bu adamlar toptan, hesabı toptan görüyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman çok acıklı bir sahne görüyoruz. Bu insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Yetmez. Şeytanın tuzağına bakın nasıl düşmüşler. Şeytan bunlara bir mümin kavramı yutturmuş. Demiş ki ve hey ahali duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Böyle demiş. Sonra bunlar da bütün insanlara bunu dağıtıyorlar şimdi. E tabi o zaman film kopuyor. Neden kopuyor? Çünkü şu caddeden geçen 100 bin kişiyi çevirelim. En az 99 bin kişi sen mümin misin kardeşim sualine müminim diye cevap verecekler. İnanmazsanız deneyelim. Niçin müminsin be kardeşim sen? Allah'a inanıyorum diyorlar. Öyleyse müminim. Şimdi Allah Teala diyor ki Arap Suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Anlamı en az her 100 kişiden 51 kişi cehenneme gidecek demektir bunun manası. Bizim saflar ne diyorlar? Biz diyorlar müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Ama görevlerimizi yapamadığımız için veya başka sebeplerden Allah-u Teala bizi cehenneme atacağını biliyoruz. Onun da farkındayız. Ama söylediğimiz gibi Allah-u Teala bizi cehenneme attıktan sonra hafif kavuracak. Ondan sonra doğru cümleti atlatacak bizi. Çünkü biz müminiz. Ayet-i Kerime de var diyorlar. Ayet-i Kerime diyor ki onlar ki ıslah-ı nefse başlamışlardır. Onlar müminlerdir. Ayet-i Kerime diyor ki onların kalplerine iman yazılıdır. Onlar müminlerdir. Allah-u Teala diyor ki onların ruhları Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Onlar Allah'ın yolundadırlar. Onlar mümindir. Ama bunlar da diyorlar ki Allah'a inanan mümindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama sadece Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin standartlarının içine giremez Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğinde. Çünkü mümin olmak büyük bir iştir. Mümin olmak kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki müminler cehenneme gitmezler. Müminler doğrudan cennete girerler ve bir daha da oradan çıkmazlar. Ebediyen cennette kalırlar. Öyleyse bütün güzelliklerin yok edildiği, ne kadar şeytanın yalanı varsa onların doğruların arasında sokulduğu bir dünyada yaşıyoruz. İblis bütün boyutlarıyla kol geziyor etrafta. Ve başarmıştı. 14 asırda İslam alemini tuzağına düşürmeyi başarmış İblis. 14 asırda İslam alemi artık İslam'ı yaşamıyor. İslam diye insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayıkladıkları ve kuşa çevirdikleri bir kısımla idare ediyorlar. Bu kısmın içinde Allah-u Teala'nın insanın cennet saatine ulaştıracak olan hiçbir farzı mevcut değil. Bu kuşa çevrilmiş nesnenin içinde, kuşun içinde insanların dünya saatine ulaştıracak hiçbir farz da mevcut değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz her şeyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. Ve biz onları biliyoruz. Allah-u Teala öğretti bize. Nedir ortaya çıkan gerçek? Amen olmaktan başlayan, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 4 tane 7 basamak var. Amen olmak, sonra nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşmak, ikincisi. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncüsü de en son teslimi fizik fizikle beraber nefsin teslimini gerçekleştirmek. Ve bütün güzelliklerin sahibi olduğu gibi kişinin, bütün hasretlerin sahibi olduğu gibi nefsin tam aydınlığa ulaşması. Yani işte bu muhtevaya baktığımız zaman bu zavallı insanların kurtuluş içinde kocaman bir rakam görüyoruz. Gerçekten çok kocaman bir sıfır. İşte bu sıfır sadece onları cehenneme götürse buna kimsenin bir itirazı olamaz. Üzülürler sadece bizim gibi. Ama bu insanlar kendileriyle beraber milyonlarca insanı da cehenneme götürecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne dini öğretenler cennete girebilir, bu dünyada da saadet ulaşabilir, ne de onlardan dinleyip de din öğrendiğini öğretenler. İki grubun hiçbirisinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve sadece bir aldanışın içinde insanlar ömürlerini geçiriyorlar. Ve bunun çok ağır bir faturası vardır. Bu vebal mutlaka kıyamet günü ödenecektir. Ve o aldatılan insanların hepsi kendilerini aldatanların yakalarına yapışacaktır. Yetmez Allah-u Teala'nın vebal alan bu insanlara cezası aldıkları vebal kadar kim bilir kaç milyon kat olacaktır. Öyleyse bütün güzellikler bir tarafta dururken Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için en güzel standartlarda karşımızda dururken biz insanlar onları uygulayıp da hem kendimizi hem de ona uygulayacak olan herkesi mutluluğa getirmek, cennete getirmek varken kendimizle beraber bütün o insanları da cehenneme götürüyorsak eğer bu hayatımızdaki en büyük gaflettir. Hatta ihanettir. Kendimize karşı, vatanımıza karşı, insanlara karşı ve özellikle Allah'a karşı. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Allah-u Teala düşünün. Bir Allah ki tek bir Allah bizi yaratmış, bütün kainatı bizim için yaratmış, yetmez emrimize vermiş bütün kainatı. Ve diyor ki ey benim kulum, seni insan olarak yarattım, mutluluğa layık gördüm. Senden sadece bir tek şey istiyorum. Senin de çok istediğin bir şeyin, mutlu olmak. senden sadece bunu istiyorum, mutlu olmanı. Bunu diyor reçetesini verdim sana.

tarih olarak değil, doyulmaz zevklerini, onların doyulmaz zevklerini yaşayarak gerçekleştireceksin. İşte senden istediğim bu güzellikleri yaşamak, senden istediğim zikrini her geçen gün biraz daha arttırarak mutluluğu yaşamak. Senden istediğim saadete ulaşman, bütün insanları o hedefe ulaştırmak için gayret sarf ettim. Şimdi size soruyorum. Mutlu musunuz? Aranızda öylelerini biliyorum ki bu pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor işlerinden. Mutluyum diye bağırma. Arkasında ne var? Ey insanlar demek istiyorlar. Duyduk duymayı demeyin. Ben mutluyum. Ve istiyorum ki hepiniz mutlu olasınız. Bir insan mutluysa sevdiklerinin de mutlu olmasını ister. Bundan da tabii ne var ki? Allah Teala bu yüzden insanların mutlu olmasını istemiyor ama en çok bizi seviyor. En çok sevdiği insanın da mutlu olmasını istiyor. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz etrafımızdaki bütün insanların mutlu olmasını istiyoruz. Neden? Mutluluğu yaşıyoruz bütün boyutlarıyla. Bu saadetin içinde olmayan insanlara da sadece acıyoruz. Öğrenebilseler, tatbik edebilseler, onlar da aynı vasıfların sahibi. Unutmayın, bütün insanlar kulvara aynı statüde çıkarlar. Herkes halife tabiyle yazılmıştır. Herkes ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edebilecek bir özellikle, bir fıtratla yaratılmıştır. Herkese bu fıtrat vardır. Öyleyse bize soranlara onu sesleniyoruz. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz çok zor şeyler olarak görünüyor gözümüzde bizim. Kaç kişi yapabilir bunları zamanımızda? Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Her devrede aynı şey söylemiş insanlar. Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Mevlana'nın zamanında da, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da, Yunus'un zamanında da hep aynı şeyler söylenmiş. Evet, bu zamanda olur. Kim bunları yapabilir? Bize bu suali kim sormuşsa ona sesleniyoruz. Sen de aziz kardeşim, sen de dahil olmak üzere herkes bunların hepsini yapabilecek olan bir efsafla yaratıldınız. Ve hepiniz o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlaka üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi farz kılmış. Nefsinizi tezkiye etmenizi farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Kim bunları gerçekleştirirse yine saadetini mutlaka elde eder. Yeter mi? Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. İrşadı farz kılmış ve teslimi farz kılmış. Bu üç tane faktör de sizi dünya saadetine ulaştıracak olan üç temel esası ihate eder. Öyleyse ne görüyoruz? Eğer Allah-u Teala'nın cennetine girmek istiyorsanız bundan daha kolay bir şey yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerçekten bu kadar basit mi diyorsunuz sizin içinizden? Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun kalbinde bu dileği görür, işitir ve bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması bir mutlak güzelliği geliyor. İşte bütün insanlar için güzellik bu söylediklerimizle beraber tarif eder. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve aynı esasıyla tecelli eder o kişinin üzerinde. Kişi amiri olur. İlk kurtuluş için hazırdır. Amiri oldu, öldü kişi. Kurtulur. Yaşadı, mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşamayan bir kişi yaşamışsa ve
hayatı

o hedefe ulaştıramadan gitmişse, yani Allah'a ulaşmayı dinememişse hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Şimdi bu kadar din adamının hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Allah'a ölmeden ulaşmayı dilemiyor. Ve Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesine göre kurtuluşları mümkün değil. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ki diyor Allah Teala ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yunus Suresi 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar Allah'ın hedef gösterdiği şeylerden habersizler. Biri bildiklerini iddia ediyorlar. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırınca kullanan bir şey varsa ilim adına bunları öğrenmişler. İlim adına ahkam kesiyorlar bir tamamıya. Biz diyorlar bu işi iyi biliriz. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e başladık diyorlar. Şimdi de profesör olduk. Üstümüzde yoktur diyorlar. İşte bu insanlar omuzlarına devamlı vebal alıyorlar. Ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mürşit yoktur diyorlar bir defa. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer mürşit yoksa hiçbir zaman mürşide ulaşıp önünde tövbe edemeyecekleri için, ona tabi olmaları hiçbir zaman söz konusu olmadığı için hepsi dalalette. O ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan, mürşidin önünde diz çöküp tövbe etmeyen insanların hepsini dalalette olarak vasıflandırıyor. Eğer böyleyse hiçbiri dalaletten kurtulamaz ki. 8 grup ayet-i kerime dalalet olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 4 tane 7 basamak mahvetmek istediklerinin birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenin kurtulması mümkün değil. Yunus Suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesine göre. Dileyenin kurtulması mümkün. Kesin bu. Vel Asr Suresine göre. Allah Teala diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllen lezine aminu. Ama amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri haş diyor Allah Teala. Bununla yetinmiyor. Ve amülü salihata başlayanlar, mürşidlere ulaşanlar diyor hariç. İşaret kesin olarak gidiyor. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılacağı için müminsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacağı için, Allah'ın yoluna girdiği için müminsiniz. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için müminsiniz. Müminsiniz, mutlaka cennete gireceksiniz. Müminler cehenneme gitmezler. Mürşidine ulaştığı için, onun için o insan Allah'ın cennetine girer. Dalaletten kurtulduğu için Allah'ın cennetine girer. Çünkü mümin olmuştur. İşte burada Allah'tan cennetine girmek söz konusuysa kesin bir hüküm bu. Müminleri biz cennetimize koyacağız diyor Allah Teala. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız bizi tanıtacaktır diyor. Söylediğiniz gibi kim müminse onlar. Kim mümin? Mürşidine ulaşıp da önünde diz söküp tövbe edenler.
O andan itibaren müminler, amelü salata başladıkları için, kalplerine iman yazıldığı için vesaire vesaire. Sonra üçüncü yedi basamağa gidiyoruz. Ruhların Allah'a ulaştığı. Onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Hakkı tavsiye edenler diye geçiyor. Sonra ve sonuç. Sabrı tavsiye edenler. Ve sabrı tavsiye etmek Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Kim sabrı tavsiye eder? Sabrı tavsiye edenler nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip buradaki bütün hasretleri nefslerine yerleştirenler sabır hasreti dahil. Öyleyse sabır hasretinin de muhtevasına baktığımız zaman bir ayette bütün açıklığıyla olayı görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimmeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuntunu. Diyor ki Allah Teala onlardan insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldığı emirlerle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İşte üç türlü yakinin var olduğunu görüyoruz. İlmen yakin. Bir, aynen yakin. İki, hakkul yakin. Üç. Bu insanlar, yani mürşid statüsüne ulaşan insanlar, onlar aynen yakinin de, hakkul yakinin de sahipleri. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahipleri. Yani Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhuna davet. Başlangıçta insanlar ilim öğrenirler. Kitapları okurlar. Bizim sayın profesörleri dinlerler. İlim sahibi olurlar. Ve ilmel yakinin sahibidirler. Ama kalp gözleri mi? Kapalı. Kalp kulakları mı? Kapalı. Allah'ın söylediklerini işitemezler. Ve Allah'ın kalp gözlerine göstereceği şeyleri göremezler. Çünkü kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı. Ne zaman Allah-u Teala kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açarsa Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Allah'ın gösterdiklerini bu gözlerinizde değil, kalbinizdeki gözünüzde görmeye başlarsınız. İşte o zaman alim olmanın ötesine geçersiniz, arif olursunuz. Örfün sahibi olursunuz. O zaman kalp yüzünüz ve kalp kulağınız açıldığı zaman hikmetin sahibi olursunuz ve arif olursunuz. O zaman yapacağınız iş onların yaptıkları gibi biz ilim öğretiyoruz demek değil. Yapacağınız iş Allah'a çağırma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi 14 sıralar bütün sahabenin yaptığı gibi. Ne yapmışlar? Yusuf suresi 108. ayet-i kerime ne yaptıklarını söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Neymiş? Allah'ı görerek Allah'a çağırdıkları yol. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Allah'a o zaman çağırmaya başlarsınız. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi Allah'ın müşrikleri olmuştu. Müşriklerin müşterek özelliği nedir? Fusilet 33'e bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte onlar mürşitlerdir. Allah'a teslim olup Allah'a çağıranlar. İşte Allah'a teslim olmanın son boyutu nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir.
O zaman daimi zikirde olacaksınız. Kulleri ve hikmetin birinci makamını aynı yakinin sahibisiniz. Hikmetin birinci makamı. Yalnız demin katı görebilirsiniz. Ulul Elbap makamında, daimi zikir makamında. Sonra nefsinizdeki bütün afetler yok olur. Allah Teala sizi ihlas makamına ulaştırır. Ve birinci gök katından başlayarak bütün gök katlarını, yedi tane gök katını, yedinci gök katının yedi tane alemini ayrı ayrı gösterir. Daha sütresi mülsaya kadar. Bu hikmetin ikinci ve son basamağıdır. Yedinci gök katını da sütresi mülsaya kadar gördüğünüz zaman tövbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Ve tövbe-i nasuh'u yaşarsınız. Allah Teala size seslenir. Ve böylece Allah Teala ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir kurtuluş oluşması söz konusudur. Allah'ın güzelliklerini, bütün boyutları yaşayacağınız yeni bir düzeyine kavuşacaksınız. Daimi zikir sizi önce Hulya'ya bakmaya götürür. Sonra fizik vücudunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Bir nefsiniz kalmıştır. Daimi zikir hemen arkasından nefsinizdeki son kalan %9 karanlıklar da yok olur. Tamamen nurlardan oluşan bir nefs kalbine sahip olursunuz. İşte ihlasa ulaştınız. İhlas boyunca zemin katından itibaren bütün gök katlarını beraber göreceksiniz. Bu birinci kattan itibaren olan kesim hikmetin ikinci ve son makamıdır. Yalnız zemin kat o hikmetin birinci makamıdır. Ulul-Elbap makamıdır. İkinci ve hikmetin son makamı ihlas makamıdır. Ve bütün gök katlarını sütfet-i müntaha kadar gördükten sonra Allah Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh'a davet edildikten sonra onu gerçekleştirince son bilmecede çözülür. Allah'ın zatını görürsünüz. Ve Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecekse İnsan'da mevzu ve mevzul problem cümlesiyle sahibini yapar. Ne olmuştur siz? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi de teslim ettiniz. İçiniz pürdür oldu. Sonra tevbine sonra davet edildiniz. Başınız üzerinde daire şeklindeki selam nuru oluştu. Dışınız da pürdür oldu. İşte burası hikmetin ötesidir. İrşada tayin edileceksiniz. Allah-u Teala irşada sizi tayin eder irşad makamına. Der ki irşada memur ve mezun. Hem benden aldığın evine bir yere gideceksin hem de sen bu konuda yetkilisin. İşte böylece kişi velayetin son makamı olan selam makamına ulaşır. Burası hem cennet sahibinin hem dünya sahibinin sahibi olduğunuz özel bir makam. Bu makam Zülcenayin Allah'a gelinir. Sizi iki kanat yapılar. Cennet kanadı sizindir. Dünya kanadı da sizindir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi zaten hedef gösterdiği o sonsuz saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması temenni ve dileklerimizle ve de dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin.
1: Hay Allah razı olsun.
2: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki, orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmeddin. Ana sıratel müstakim, sıratel lezzine en'amte aleyhim, gayel mazlubi aleyhim ve lezzalim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günüz dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Konumuz ahdimiz. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar özelde Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz ve ahd vermişiz. İşte bu akşamki konumuz ahdimiz. Allah'a verdiğimiz ahd. böyle bir dizaynda yine ezelden başlamamız gerekecek. Ezelde Allah-u Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, onun zürriyetinden her birinin sırtından onların zürriyetlerini, zürriyetlerin sırtından onların zürriyetlerini çıkararak Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar olan bütün insanları Allah huzurunda topluyor. Araf 172. Ve Allah Teala onların hepsine birden, yani hepimize birden, hepimiz oradaydık. Diyor ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine evet diye cevap veriyoruz. Ve bunun üzerine Allah-u Teala

bizleri nefslerimizin üzerine şahit tutuyor. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demeyelim diye. Öyleyse kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diyebileceğimiz bir olay olması lazım. İşte o olay Allah'ın bizlerden aldığı yemin, misak ve ahd. Maide suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de sizden üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Allah'a verdiğiniz bu yeminleri. Orada Allah-u Teala'nın bu ahdi en güzel şekilde belirttiği ayet Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdullahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin. Ya da Allah-u Teala Allah'ın ahdi dediği zaman bize ait olan yemini, bize ait olan misaki ve bize ait olan ahdi beraberce devre içine alıyor. Ve üç yeminimiz birden üzerimize ezelde farz kılınıyor. Bunlardan ahdimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde ele alınmış. Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sıratı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair Adem oğullarından yani bizlerin fizik vücutlarımızdan Adem'in sülbünden gelen Adem oğullarından Allah Teala ahd aldığını söylüyor. İşte söz konusu olan bu ahd. Öyleyse böyle bir düzende en güzele ulaşmak söz konusu. Ve bu istikamette Allah-u Teala'nın demek ki bizlerden aldığı bir ahd var. Yerine getirmemiz söz konusu olan fizik vücutlarımızın Allah'a verdiği yeminin adına Kur'an-ı Kerim böylece görüyorsunuz ki Adem oğlanıyla ilişkini ahd diyor. Bu bizim ahdimiz. Bizim ahdimizle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. İkisi birbirinden çok farklı. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de alıyor. Allah bizimle ahdleşmiş. Ahdleşmenin bir tarafında biz varız,
öbür tarafında Allah var. Bu Allah Teala'nın emri üzerine vücuda gelen ahdleşmede ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz Allah Teala tarafından emrolunuyor. Üç vücudumuzun birden teslimi Allah ile olan ahdimizi oluşturuyor. Bunun daha ötesinde Allah'ın vasiyeti var. Allah'ın vasiyetinde ise ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala vasiyet etmiş bunu üzerimize. Mutlaka yerine getirin diyor.

Öyleyse yüzdeki her vücudumuz Allah'a ayrı bir yemin vermek mecburiyetinde ve Kur'an-ı Kerim'de isimlerin ayrı olması lazım, birbirine karışmaması için. Ruhumuzun yeminine misak diyor Allah Teala ve misakimizin yerine getirilmesini istiyor Allah Teala. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. 12 defa farz kılmış. Fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmemizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış.

nefsimizi Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış. Öyleyse demek ki fizik vücudumuzun Allah'a verdiği at, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda. Nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin söz konusu. Allah Teala diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Yeminlerine sahip çıkan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Demek ki nefslerimiz de Allah'a yemin vermiş. Nasıl cennette olacaklar? Allah Teala Şem suresinin 9. ayet kerimesinde kat eflaha men zekkaha diyor. O kişi ki onu, nefsini tezkiye eder, onlar cennete gitti diyor. Nefsini tezkiye eden kişi cennete gitti diyor. Cennete girdi diyor. Felaha erdi diyor. Öyleyse nefsimiz nefs tezkiyesi yoluyla hedefine ulaşacak. Fizik vücudumuz Allah'a kul olarak. Ruhumuzsa Allah'a ulaşarak. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa edenler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَاكِ Ve minsaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece misaklarını bozmazlar, misaklarını yerine getirirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Üç yeminlerini de yerine getirenler, aynı kişiler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim panoraması içerisinde ahdimize bakalım. Fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği ahd, Kur'an-ı Kerim'de sadece fizik vücudumuzla Allah arasındaki bu fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair olan ahdi ihata etmiyor. Çok daha geniş kapsamlı bir olay. Allah'ın ahdi bizim yeminimizi de misakimizi de ahdimizi de kapsıyor. Allah-u Teala bunun ötesinde kavimlerden ahd alıyor, kavimlerin peygamberlerinden ahd alıyor, kavimler için. Ve ayrıca insanların birbiriyle anlaşmalarındaki karşılıklı verdikleri söze de Allah-u Teala gene ahd diyor. Kavimlerin savaşlar konusunda, barışlar konusunda birbirleriyle yaptığı anlaşmalara gene ahd diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya Kur'an-ı Kerim panoraması içinde bir başlangıçtan sona doğru bir geçişle bakalım. Ahd'le Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu ahd müessesesinin geçtiği bütün ayetlerde bakalım ne diyor Allah Teala. Bakara suresinin 2. ayeti kelimesi.
Ve kâlû len temessen nen nâru illâ eyyâmen mâdûdeh. Kul ettehazdum indallâhi ahden fe len yuflifallâhi ahdehu en tekûlûne alallâhi mâ la ta'lemûn. Ve o emaneye tabi olanlar, ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yahudiler ve Nasara böyle diyorlar. Ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yani günahlarımız kadar yanıp sonra cennete gireceğiz. Dediler. De ki Allah katından bir ahd mı edindiniz? Yani Allah Teala size böyle bir söz mü verdi? Burada ahd kelimesi Allah'ın onlara verdiği bir söz. Yani onların yeminlerini, ruhlarını, onların fizik vücutlarını Allah'a teslim etmesine dair Allah'ın onlardan istediği ahd değil. Allah'ın verdiği bir söz. Bu, o zaman burası bizim sizlere anlatmak istediğimiz, bizim fizik vücudumuzun ahdi konusunun dışında. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ahd meclisi de mevcut. Eğer böyle bir ahd almışsanız Allah ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesi, 80. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. 100. ayet-i kerimesinde diyor ki eve küllemâ âhedû ahden ebezuhu ferîkun minhum. Her ne zaman onlarla bir ahd ile ahitleşsek, onlardan bir kısmı bunu hiçe saymadı mı? Allah Teala tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca birçok kavimlerle ahitleşiyor. Diyor ki bana söz verin, buradan ayrılıp falanca şehre gideceksiniz. Oraya gideceksiniz, o şehri işgal edeceksiniz. Onlar da söz veriyorlar Hazreti Musa zamanında. İşte bu Allah ile olan bir ahitleşme, bir işi yapmaya. Ama İsrail kavmi oraya gittiği zaman şehre girmekten vazgeçiyor. Orada çok kuvvetli bir kavim var, biz onlarla savaşmayız diyorlar. Konunun sonrası. Ama buradaki ahitleşme Allah ile İsrail kavmi arasında bir anlaşma. Onların fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerine dair bir meselesi değil. Bakara suresinin 124. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle diyor. Ve iz ibtela İbrahim'e Rabbihü bi kelimatin. Fe ettemmehunne kâle inne câülüke linnâsi imâman. Kâle ve min zürriyeti. Kâle la yenâlu ahdiz zalimîn. Hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. Yani huzur namazının imamı kılıyor Hazreti İbrahim'i. Ve İbrahim diyor ki benim zürriyetimden de imamlar kıl. Allah Teala benim ahdime zalimler nail olamaz diyor. Diye buyurdu diyor. Buradaki Allah Teala'nın benim ahdime, benim sana verdiğim sözüme, sen imamlığa layıksın, huzur namazının imamı kılıyorum seni, ama senin zürriyetinden birçok insan buna layık olmayacak. O zaman zalim olan o insanlar benim ahdime eremez diyor.

Bakara suresinin 125. ayet-i kerimesi. Ve iz ce'alnal beyte mesabeten linnâsi ve emnâ ve tehuzu min mekâmi İbrahim'e musallen ve ahidnâ alâ İbrahim'e ve İsmail'e en tahhîra beytiye littâifîne vel âkifîne ve rükkeis sucûd. Hani biz beyti insanlar için sevap kazanılacak ve emin bir yer kılmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz ile iltaz edin diye. Ve biz İbrahim ve İsmail'e de şöyle ahd etmiştik. Burada da emretmiştik anlamına geliyor. Tavaf edenler, akifler, rükû ve yani ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytini temiz tutun. Burada Allah-u Teala'nın bir emri söz konusu ahd kelimesiyle. Bakara 177'de Allah-u Teala diyor ki لَيْسَ الْذِرَّ اَنْ تُوَلِّ وُجُهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ الْذِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاَتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا اَحَدُهُمْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a, yevmil ahire, meleklere, kitaba, peygamberlere iman etmesi ve onun sevgisine dayalı olarak akrabalarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmış olculara, dilencilere, köle ve esirlere mal vermesi, namazı kılması, zekatı vermesi, ahit verdiği zaman, Allah'a ve insanlara ahit verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Burada kişinin hem Allah'a verdiği ahitten bahsediliyor, hem de insanlara verdiği ahden bahsediliyor. Buradaki ahd verilen bir söz. Bizim şu söylemek istediğimiz fizik vücudumuzun Allah'a ahdi de bu ayet-i kerimenin içinde geçiyor Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde. Âl-i İmran suresinin 76. ayet-i kerimesi Bela men effa bi ahdihi ve teka fe innallâhi bihubbil müttekîn. Hayır, öyle değil. Kim ahdini, Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Burada ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa diyor Allah-u Teala. Bu olay açık ve kesin. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'a verdiğimiz ahdimizi yerine getiriyoruz ve muhsinler takvasının sahibi oluyoruz. Âl-i İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde geçen ahd kelimesi tam bizim söylemek istediğimiz ahdi ihata ediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a muhsin kılınarak teslim edilmesi hali. 25. basamakta gerçekleşir. Ve Âl-i İmran 77 bir sonraki ayet-i kerime İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen ekalilen ilâike lâ haleke leküm fîl âhireti ve lâ yükellimuhumullâhi ve lâ yahsunu ileyhim yevmel kıyameti ve lâ yüzekkihim ve lehim azabın eleyhim. Muhakkak ki onlar Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte Allah'a verdiğimiz ahdimiz ve yeminlerimiz. Allah-u Teala ahdimiz demekle burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi ahdini söylüyor.
Yemin kelimesini tekil kullanmamış, çoğul kullanmış. Ruhumuzun verdiği yemin, yani misak, fizik vücudumuzun, affedersin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, yani yemin, yeminler adıyla anılmış. Öyleyse üçü de burada var. Ahdimiz ve yeminlerimiz. Yani ahdimiz, misakimiz ve yeminimiz oluyor. Burada da Allah-u Teala üç yeminimizi birden devreye almış. Ama bir evvelki ayet-i kerimede fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, ve bunun neticesinde takvaya ulaşmak söz konusu. Burada muhakkak ki onlar Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte onlar için ahirette bir pay, bir hisse yoktur. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları tezkiye etmez. Onlar için elin bir azap vardır, buyuruyor Allah-u Teala. Ali İmran 183. Ellezine kalu innallaha ahide ileyha ella nu'mine li rasulun hatta yetiyena bi kurbanin tekulun lühünnar. Kul kat caikum rusulun min kabli bil beyinati ve billezi kuntum felime kateltumuhun in kuntum sadikayın. O Yahudiler şöyle dediler. Gökten bir mucize olarak ateşin yiyeceği bir kurban ile gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd verdi. Allah bize ahd verdi ki emretti ki gökler ateşin yiyeceği bir kurban önüne gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz. De ki andolsun ki size benden önce delillerle ve sizin dediğiniz bu şeyle Resuller geldiler. Eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerdenseniz o zaman onların için katlettiniz. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey Allah'ın onlara verdiği bir emir. Ve emir gökten ateşin yiyeceği bir kurban söz konusu, kurban ile gelen bir resul olmadıkça hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd etti, emretti manasına geliyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi burada Allah'ın ahdi söz konusu. Yetimin malına asen olanın dışında buluğa erinceye kadar yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Şahitlik ettiğiniz zaman akrabanız olsa dahi adaleti yerine getirin. Allah'ın ahdini, yani Allah'a verdiğiniz nefsinizin yeminini, ruhunuzun misakini ve içinizin ahdini yerine getirin. İşte bu Allah'ın size bağladığı, size vasiyet ettiği şeydir. Zalikum vessakum bihi. Allah'ın onunla size vasiyet ettiği şeydir diyor Allah Teala bunu. Burada وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَاَفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَالْبِلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسَاهَا وَاِذَا كُلْتُمْ فَعَدُلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَفْوُ. İşte Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah-u Teala. ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلُكُمْ تَذَكَّرُونَ.
burada Allah-u Teala'nın ahdini yerine getirin.

Burada Allah Teala'nın ahdi, Allah'ın ahdi. Bi ahdullahi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bu Allah'a verdiğimiz üç yemini birden kapsıyor ve Allah'ın vasiyetini de daha sonra Allah Teala ifade ediyor. Vasiyetimi de yerine getirin diyor. Yani bunları taakkuk ettirdikten sonra iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyleyse En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde konumuzun esasını teşkil eden yemin, misak ve ahdinizin üç birden yer alıyor. Yetmez. Onun ötesine geçiyor Allah Teala. Burada vasiyetini de koymuş devreye. Ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. A'raf suresinin 102. ayet-i kerimesi. Ve ma vecedna li ekserihim min ahd ve evvecedna ekserahum la fasikin le fasikin. Onların çoğunda ahitlerine bağlılık görmedik. Ama onların çoğunu fasıklar olarak gördük. Burada Allah'a verilen ahdi yerine getirmediklerini ifade ediyor Allah Teala. Ahitlerini. Allah'ın ahdini değil de onların Allah'a verdiği ahdi, yani ahdimizden bahsediyor Allah Teala Araf suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, Araf suresinin 102. ayet-i kerimesinde. Ve Araf 134'te de Allah Teala diyor ki: "Velemma vaka'a aleyhimu'r-rizqu kalu ya Musa u lena rabbike bima ahide indek. De in keşefte anna'r-rizqa le nu minenne leke ve nursulenne ve ake beni İsrail." Başlarına iğrenç bir azap çekince dediler ki: "Ey Musa, Rabbine sana verdiği ahit adına bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip giderirsen andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz." Allah Teala'nın verdiği, Hazreti Musa'ya verdiği ahit. Yani Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ruhlarını da beşlerinde nefslerini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeler. Bu ahit adına Allah Teala'dan yardım talebinde bulunuyor Mısırlılar Hazreti Musa'ya. Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ellezine ahette minhum sümme yenkudune ahdehum fi kulli meratif ve hum la yettekun." Bunlar işlerinden antlaşma yaptığın kimselerdir ki sonra her defasında ahitlerini bozarlar ve onlar takva sahibi olmazlar.

aslında burada iki manada var. Hem Hazreti Musa'nın kendilerinden ahd aldığı insanlar, hem de antlaşma yapılan insanlar, ama burada antlaşma yapılan manası daha ağır basıyor. Fakat sonundaki takva sahibi olmazlar sözünden de birincinin ağır bastığını anlıyoruz. İki anlamında beraber olması mümkün. Tövbe suresinin 9. Tövbe suresinin 1 numaralı ayet-i kerimesi, bir evvelkisi Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesiydi. Beraatun minallahi ve rasulühü illellezine ahettim minel müşrikin. Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza, antlaşma ahd ettiklerinize Allah'tan ve Resulü'nden kesin bir uyarıdır. Burada bir kavimle antlaşmadan bahsediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusu değil. Tevbe suresinin 4. ayet-i kerimesi, İlellezine ahettüm. Gene müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınız minel müşrikin ediyor. Yani konumuzla alakalı değil, normal bir antlaşma. Tevbe suresinin 7. ayet-i kerimesi, keyfe yekûn edil müşrikîne ahdün.

indallahi ve inde resulüne ilerlezine ahettüm indel mescidi haram. Mescidi haram yanında kendileriyle anlaştıklarınızın dışında müşriklerin Allah katında ve resulünün katında nasıl bir ahd olabilir? Burada da gene ahdlaşma söz konusu. Allah ile olan bir antlaşma söz konusu değil. Tövbe suresi 12. ayet-i kerime ve innekesu eymanuhum min ba'di ahdihim ve ta'anu fi dinikum fekatilu eymmetel küfri innehum la eymane lehum la lehum yentehun.

Allah'tan daha çok tutan kim vardır diyor. Allah Teala'nın buradaki ahd kelimesini vaadini ifade ettiğini anlıyoruz. Yani fizik vücudunun teslimiyle alakalı bir konu yok. Zat suresinin 20. ayet-i kerimesi bu ahdimizle alakalı bir konu. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerini de Allah'a teslim ederler diyor Allah-u Teala. Burada gerçek bir ahd söz konusu ve Allah'ın ahdi söz konusu. Yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içine alıyor. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Ve onlar misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ve yaktavune ma emerallahu bihi ve al en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Ve yufsudüne fil ardı. Arzda, dünyada fesat çıkarırlar. İlahi ki lehumun laneti. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve lehum suittar. Ne kötü bir yurtları var. Burada da Allah Teala Allah'ın ahdini bozanlar diyor. Misaklarını vermelerine rağmen verdikten sonra Allah'ın ahdini bozanlar, yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim etmezler diyor Allah Teala. Nas suresinin 91. ayeti kelimesi ve evfu bi ahdillahi izâ ahedtum. Hala tenkudul eymane ba'de tevkidiha ve kad cealtumullahi aleyküm kefila innallâhe ya'lemu ma tef'alûn. Yemin ettiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil göstererek verdiğiniz yeminleri bozmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. Burada yemin ettiğiniz zaman, başkalarına ahd verdiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Biz ahdi Allah'a ezelde vermişiz. Onun için burada yemin ettiğiniz zaman ifadesi kullanıldığı cihetle bu bizim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin değil. Nahl suresi 95. ayet-i kerime ve la teşteri bi ahdillahi semenen kalile. Allah'a verdiğiniz ahdi az bir karşılıkla satmayın. İnnemâ indallâhi hüve hayrün leküm in kuntum talemûn. Eğer bilirsiniz bu Allah'ın katında daha hayırlıdır. Allah'ın katındaki nimet daha hayırlıdır. Nahl suresinin 95. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdini satmayın diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'ın ahdi, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi. Bu Nahl suresinin 16. ayet-i kerimesi de bunu açık bir şekilde anlatıyor. İsra suresinin 34. ayet-i kerimesinde ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşitte. Fe evfu bil ahd innallah İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Bu dua erinceye kadar yetimlerin malına yaklaşmayın. Meğer ki maksadınız ahsen olsun. Ve ahdinizi yerine getirin. Şüphesiz ahdlerinizden mesulsünüz. Öyleyse burada da hem yetimlerin malı var, hem yetimlerin malını koruyacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir ahd var. Üzerimize bu sorumluluk gelmişse mutlaka onların mallarını korumak mecburiyetindeyiz. Ve ahdinizi yerine getirin diyor Allah Teala. Ve efu bil ahd. Ahdiniz ile ahdinizi
ifa edin diyor Allah-u Teala.

burada hem yetimler üzerindeki ahdimiz söz konusu, hem de Allah'a ruh, fizik vücudumuzu teslim etme konusundaki ahdimiz söz konusu. Meryem 78 Attala al-aybe emittehaze inder rahmani ahde. O gaybı mı tanık oldu, yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir ahit mi aldı? Allah'tan bir söz mü aldı manasına geliyor. Fizik vücudumuzun ahdiyle alakası yok. Meryem 87 La yemlikune şefaate illa min ittehaze inder rahmani ahde. Rahman'ın katında ahd almışların dışında onlar şefaate malik olmayacaklardır. Allah'tan, Allah'ın katında ahd alanlar. Yani Allah'ın emrini alanlar. Huzur namazının imamları. Ve huzur namazının imamları da ancak dünya üzerinde şefaat edenler. Allah'tan aldıkları ahd huzur namazına tayinleri. Yani fizik vücutlarımızın teslimiyle alakalı değil. Taha 86 bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın üzgün olarak döndü. Dedi ki ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size verilen söz ya da süre pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz ahden döndünüz?

Burada Efetale aleykümün ahd ediyor. Size verilen bu ahd, söz, burada da sözden bahsediyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah teslimiyle alakası yok konunun. Taha suresinin 115. ayet-i kerimesi وَلَكَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Ant olsun ki biz bundan önce Adem'e ahd vermiştik. Fakat o unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Adem Aleyhisselam'a Allah-u Teala fizik vücudunu Allah'a teslim etsin diye ahd vermiş. Ama onda bu kararını bulmadık diyor. Başlangıcından bahsediyor Hazreti Adem'in. Allah'ın sözlerine itaati konusunda. Müminin suresinin 8. ayeti kelimesi وَالَّذِينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَعُونَ. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. İşte bu Allah-u Teala'nın hem insanların fizik vücutlarını Allah'a teslim konusunda verdikleri ahdi, hem de başka insanlara verdikleri sözleri de ihata eden bir ayet-i kerimesi. Emanetlere ve ahdlerine riayet edenlerdir. Nitekim Allah-u Teala Nisa 58'de diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Burada da, orada da nefsimizi, ruhumuzu, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz söz konusu. Burada da aynı şey. Emanetlerini ve ahdlerini ifa etmek. Asap 15 وَلَكَدْ كَانُ اَهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلِّنَ الْاَدْبَارِ وَكَانَ اَحْدُ اللّٰهِ مَسُولًا. Oysa andolsun ki daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise ağır bir sorumluluktu. Buradaki söz kaçmayacaklarına dair bir söz. Öyleyse belki Allah'a verilen ahd ağır bir sorumluluktu deyince Allah Teala fizik vücudumuzun ahdini de muhtevaya alıyor. Ama genel genel görüntü içerisinde burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdten bahsedilmiyor. Asaf suresinin 23. ayet-i kerimesi minel müminine ricalin sadaku ma ahedullahi aleyh fe minhum men kada nahbehu ve minhum men yentezuru ve ma beddelu tebzilah.

Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah ile yaptıkları ahde sadakat gösterdiler. Allah ile olan ahd açık bir şekilde, yani ahadullahi aleyh, Allah ile ahdleri, Allah ile yaptıkları ahd, ruhlarını, veçlerini ve neslerini Allah'a teslim etmek, Allah'ın ahdi. Bu tabiatıyla fizik vücudumuzun Allah'a teslimini bizim adımızdan, bizim ahdimizse fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, Allah'ın ahdi ise üç vücudumuzun teslimini ifade ediyor. Yasin 60. Elem ahad ileküm ya beni Adem'e enna tabidü şeytan innehu leküm adun mübin. Burada tam olarak bizim ahdimiz söz konusu. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağına dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o size apaçık bir düşmandır. 61. Ve eyni buduni ve bana kul olmanız diye devam ediyor ayet-i kerime. Burada açık bir şekilde Allah-u Teala fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusundaki ayetten bahsediyor. Zuhruf suresi 49. ayet-i kerime. Ekali ya eyyühes sahirut lena rabbeke bima ahide indeke innena lemuhtedun. Ve onlar dediler ki ey büyücü, sende olan ahdi adına bizim için Rabbine dua et. Biz hidayete gelmiş olacağız. Hidayete, hidayet üzere olacağız. Gerçekten Hazreti Musa'ya onlar o gün büyücüler, kendileri büyücü olduğu için ona da büyücü dediler. Ama kendileri büyücülükten hidayete adım atmak üzere bizim için

biz hidayet üzere olacağız. Yani sana tabi olacağız, hidayete ereceğiz. Yani o zaman sana verdiği ahd deyince bu ahd bizi de alakadar ediyor manası var. Yani hem Allah'ın ahdi hem de onların da Allah-u Teala'ya dolaylı olarak verdikleri ahd devreye giriyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime اِنَّ yubayyi'uneke innema yubayyinullaha يَدُوا فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ فَمَنْ نَكَسَ فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اَفَّى بِمَا اَهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُّتِيهِ اَجْرًا عَز۪يمًا. Muhakkak ki onlar sana biat ettikleri zaman Allah'a biat etmiş oldular. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Kim derecesini nakise düşürürse muhakkak ki o nefsi sebebiyle Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri, misakları yerine getirmediği için derecesini nakise düşürmüştür. Kim de Allah'a olan ahdlerini, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse ona büyük mükafat, ecir verilecektir. İşte burada وَمَنْ اَفَّى بِمَا اَهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ. Kim Allah'a olan ahdlerini yerine getirirse ona büyük, azim ecir verilmiştir diyor Allah Teala. Ve Me'arid suresinin 32. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِي اَمَانَاتِهِمْ وَاَحْتِهِمْ لَهُمْ. Onlar emanetin iadesine ve ahdlerine riayet ederler. Açık ve kesin bir ifade. Emanetin iadesine. Emanet nefstir. Nefsi Allah'a iade etmeye. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de Allah'a teslim etmeye.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesiyle alakalı bütün ayetleri gözden geçirmiş olduk. Hiçbirisini atlamadan bu gözden geçirdiğimiz ayetler boyunca gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi içeriyor. Âl-i İmrân 6-7, Âl-i İmrân 76-77, Enam 152, Araf 102, Araf 134, Rad 20-25, Nahl 95, İsra 34, Taha 115, Müminin 8, Ahzab 23, Yasin 60, Zuhruf 49 ve Meariç 32. Allah ile olan ahdimizi veya bizim Allah'a verdiğimiz ahdimizi ihata ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütünün içerisinde muhtevayı beraberce gözden geçirmiş olduk. Acaba bütün Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesi hangi ayetlerde geçiyor? Hepsini bu kasetimizde inşallah gözden geçirdik. Ve gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeren bizim ahdimizi ve ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi emreden Allah'ın ahdini muhtevasına alıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bizler için söz konusu olan nedir? Ahdimizi yerine getirmek. Öyleyse ahdimizi nasıl yerine getiririz? İşte Allah'a verdiğimiz bir ahd varsa bu sohbetimizin konusu bizim Allah'a verdiğimiz ahd ve bu ahdimizi nasıl yerine getiririz. Şimdi konunun tatbikatına inşallah giriyoruz. Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. İslam dediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Yani daha açık bir ifadeyle kainatın tek dinini, yegane dinini kastediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 28 basamağın 25.sinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebiliyoruz ve Allah'a verdiğimiz misakimizi gerçekleştiriyoruz. Allah'a verdiğimiz misakimizi değil, misakimizden sonra ahdimizi gerçekleştiriyoruz. Bu akşamki konumuz ahdimiz. Yani fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Öyleyse böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Üç tane yedi basamağa geçmek neticeye ulaştıramıyor. Ondan sonra da üç safha, ondan sonra da velayetin üç makamı aşılacaktır. Fena, beka, züht ve fizik vücut Allah'a
teslim olacaktır. Muhtevaya başından itibaren baktığımız zaman birinci ve ikinci basamakları gözden geçiriyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirmesi vardır. Herkes değerlendirir. Ama ikinci basamak önemli bir basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu basamakta seçilmek söz konusudur Allah-u Teala tarafından. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşar. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, yani kullarından yarattığı insanlardan dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Sonra demek ki seçtikleri önce ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar, sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim edecekler. Kimler seçilir? Allah'ın kalbinde hayır gördüğü herkes seçilir. Kalbinde zevk olanlar hayır gördüklerinden değildir. Kalbinde maraz olanlar hayır gördüklerinden değildir. Allah'a isyan edenler hayır gördüklerinden değildir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar inkar edenler ve ketmedenler, gizleyenler Allah'ın seçtiklerinden değildir. Öyleyse geri kalanlar Allah-u Teala tarafından mutlaka seçilirler. Bu seçilenlerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olanları seçer Allah-u Teala ama ne yazık ki bunlardan bir kısmı buna rağmen Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmazlar. Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmadıkları için de kurtuluşa ulaşamazlar. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalırlar. Öyleyse kim üçüncü basamağa geçebilir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, üçüncü basamağa geçtiğiniz zaman Allah-u Teala kalbinizde vücuda gelen bu olayı bilir, işitir ve görür. Sinelerde olanı bilir, sinelerde olanı işitir, sinelerde olanı görür. Hep kalbinize bakar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. Allah'a verdiğiniz ahdi gerçekleştirmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir insan ne olur? İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açıkça ortaya çıkıyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَنِ النُّب۪يهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların böyle bir niyeti yoktur diyor Allah-u Teala. O zaman ne olur? Böyle bir dilekleri yoksa ne olur? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah-u Teala. Ve onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor
doyuma ulaşırlar diyor. Dünya hayatının dünyaya ait olan kazançları, getirileri onları mutmain kılar, tatmine ulaştırır, doyuma ulaştırır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim unutmayın en kuvvetli sizsiniz. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz ve biliyorsunuz Allah'a ulaşmakla alakalı bütün ayetleri biliyorsunuz. Onlar bilmiyorlar, yetmez. İnkar ediyorlar, gizliyorlar, yalanlıyorlar. Neden? Çünkü ayetleri bilmiyorlar. Ayetlerin manasına ulaşamıyorlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala açık hükmünü koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor. Öyleyse ölçünüz bu. Sorarız. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hayır, dilemiyoruz. Zaten öyle bir şey yoktur. Bu cevabı aldığımız zaman şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Siz Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre, 7. ve 8. ayetlerine göre Allah'ın ayetlerini bilmeyenlersiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Ve ne yazık ki kurtuluşumuz da mümkün değil. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki Allah'ın ahdini yerine getirecek olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen ne olur? Mutlaka Allah'ın zatına ruhu ulaşır. Daha dilediği andan itibaren cennet ona temin edilmiştir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşır. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, affedersiniz Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amene olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. İşte bir sonuçla karşı karşıyasınız. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim innel insane lefî hüs, insanlar hüsrandadırlar illellezine aminu. Ama amin olanlar onlar hariç, onlar hüsranda değildir. Yani onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar cennete gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Üçüncü basamaktasınız. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla üzerinize tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ema uberru nefsi اِنَّنْ نَسْلَ اَمَّارَةٍ بِسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّهِ. Ben nefsimi beraat ettiremem.
temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bakınız bu tecelli Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen ve böylece Allah'a doğru ilk adımı atan kişiye verdiği 10 ihsandan birincisi Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli etmesidir. Bu tecelli ne husule getirir? Bir, Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, gizli bir perdeyi, adeta bir karanlık kılan, etrafı karanlık kılan bir gözlüğü o kişinin gözünden çıkarır, alır. Hicab-ı mestüre, örtülü, gizli perde demek. Allah-u Teala İsra suresinin 45 ve 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ruhlarını Allah'a ölmeden ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde bir perde vardır. Hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakka vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah-u Teala. Başlarındaki gözlerde hicab-ı mestire var gizli bir perde. İrşat makamına baktıkları zaman onu göremiyorlar irşat makamı olarak. Bakıyorlar ve herhangi bir kişi olarak görüyorlar. Kulaklarında, gözlerinde hicab-ı mestire olduğu için, kulaklarında vakra olduğu için onun sözlerini kulakları duyuyor ama zihin işitmiyor, manasına varmıyor. İrşada müteallik hususların, hidayete müteallik hususların, Allah'a teslime müteallik hususların, yani dinin temelinin muhtevasına eremiyorlar. Öyleyse bu istikamette muhtevaya baktığımız zaman açık olarak görüyoruz ki kişi işitmiyor, görmüyor ve idrak edemiyor. Kalbinde de ekinnet var. Kalbine indiriyor duyduğu şeyi. Kalbiyle de manasını idrak edemiyor. Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşada müteallik olan şeylerin manasına varmaya başlıyor. Ve Allah ekinleti alıyor kalbinden yerine ihbat koyuyor. Kişi kalbine indiriyor manasına vardığı şeyi idrak ediyor, ona sahip çıkıyor, kendisine mal ediyor. İhbat adı verilen bir müesseseyi Allah kalbine koyduğu için. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Kendilerine kitap verilenler irşat makamının sözlerinin haktan olan sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konur. Ve Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.
Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın verdiği insanların beşe ulaştığını görüyoruz. Rahim esmasıyla tecelli, Hicab-ı Mesra'nın alınması, Vakra'nın alınması, Ekinit'in alınması ve yerine ifatın konulması. Ve kişi yedinci basamağa geliyor. Sekizinci basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Tekabül 11'de Allah Teala "Men yu'min billahi yehdi kalbehu" diyor. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Kalbine hidayet ederiz, ulaşırız. Yani onun kalbinin nur kapısını Allah'a çeviririz diyor. İşte Kaf suresi 33. ayet-i kerime, kim ki gaybde Rahman'a huşu duyar, onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Buradaki huşu henüz kalbe nurun gelmesinden evvelki huşu. Rahmeti bekleyen, Allah'ın nurlarını bekleyen bir kalp var. Nasıl toprak huşu içinde Allah'ın yağmurunu, rahmetini bekler de o yağmur gelince yeşillenmeye başlar, hayat bulursa kişinin kalbi de o ana kadar ölüdür. Huşuyla Allah'ın nurlarını beklemekte. Ve nurların gelmesi için ilk adımı 9. basamakta, 10. basamakta Allah-u Teala atıyor. O kişinin göğsünden kalbini, göğsünü yararak kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Bu zikirde Allah'ın katından rahmetle farz o kişinin göğsüne geliyor. Eskiden de geliyordu, Allah'a geri dönüyordu ama şimdi geri dönmüyor. Göğsüne kadar gelen nurlar şifreli yolun cazibesine kapılarak zaten ona göre programlanmışlar, kalbe ulaşıyorlar. Ama kalpte bir sürpriz var, kalp mühürlü. Ne rahmet ne de fazl kalbe giremiyor. Ama rahmet vazgeçmiyor. Sızmaya çabalıyor ve sızmayı başarıyor. Bu sızma 11. basamakta başlar. Bu sızmanın neticesinde kalpte çok miktarda rahmet birikimi mümkün değildir. Çünkü kalbin içindeki iman kelimesi rahmeti devamlı olarak kapı dışarı etmek için karşıt kuvvet kullanır. Bu karşıt kuvvetin nefsin kalbindeki afetler için tam tersi söz konusudur. Küfür kelimesi nefsin afetlerini kalbe yapıştıran, kalpte tutan kuvvettir. Onun için kalbinde küfür kelimesi herkeste vardır doğumundan itibaren. Bu sebeple Allah-u Teala doğumundan itibaren herkesin kafir hüviyetinde olduğunu söylüyor. Kalbinde küfür kelimesi olduğu için, Allah'a inanmadığı için değil, Allah'a inanan birçok insanın da Allah'a inansalar da kalbine Allah iman yazıncaya kadar kalbinde küfür var olduğu sürece Allah onlara mümin demiyor. İşte nefsin kalbinde nur girimi, rahmetin girimi, daha doğrusu sızması başlayınca %1 derken %2 nura ulaşıyor kişinin kalbi ve kişi sayısal değer itibariyle huşuya ulaşıyor. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sebebiyle. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala.
huşu sahibi oluyor kişi. Ve hacet namazını kılıyor. Hacet namazını kılınca Allah Teala o kişiye mürşidini gösteriyor. 13. basamaktayız. Kişi mürşide ulaşmak konusunda bir iştiyakin sahibi. Allah Teala gösterdiği mürşidi ona sevdiriyor. Kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor, mutlaka ulaşabileceği bir yerde ve tövbe ediyor önünde. Bu tövbeyle Allah'ın yoluna giriyor. Kişinin tövbeyi gerçekleştirmesi Allah'ın 10 tane ihsanının neticesinde oluşur. Ve 10 tane ihsanla kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak mürşidine tabi olur. 10 tane ihsan almıştır. Kendine düşeni yapmıştır. Allah'a bir adım atmıştır. Karşılığında 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Ve şimdi de yeni bir hamle yapmıştır kişi. Bu ihsanların neticesinde mürşidini göstermiştir Allah-u Teala ona 10. ihsanında. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. İşte 10. ihsandan sonraki kişinin ikinci hamlesi. Birinci hamlede kişi Allah'a ulaşmayı diledi. İkincisinde 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi oldu. Tabiiyetini gerçekleştirdi. Burada o kişi ikinci defa 10 katını alacaktır. Bu seferkiler nimet adını alıyor. 10 tane nimet veriyor Allah Teala ona. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Allah'a ulaşma emrini vermek üzere Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, nezletmek üzere, ikaz etmek üzere ya da yeni tabirle uyarmak üzere. Allah Teala dereceleri yükselten diyor, günahları sevaba çevireceği için. Arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerin ve onların etrafındaki kişinin bu ayetle alakası olduğunu belirtmek için. Onların üzerine ruh göndeririz diyor emrimizden, Allah'ın emrinden. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve Ceala minhim eyyimeten yehtune bi emrina diyor. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye buyuruyor Allah Teala. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın emriyle imamlar kılınması söz konusu. Burada da devrin imamının ruhu imam. O kişiye diyor ki Allah'ın emrini tebliğ ediyorum sana. Bu emre göre sen şu andan itibaren bu vücut fizik vücuttan ayrılıyorsun. Allah'a mülaki olma günün geldi. Senin görevlerini biz devralacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatına doğru yola çıkacak. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi başka bir konuda da sonucu ulaştırıyor bize. Kalbimize iman yazılması konusunda. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki

onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani huzur namazının imamının ruhu. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Devr imanın ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Allah'ın birinci nimeti ve kalbin mührünü açıyor Allah-u Teala. İkinci nimet küfür kelimesini alıyor kalpten. Üçüncü nimet kalbin içine iman yazıyor. Dördüncü nimet. Kişi sadece diliyle müminim diyen birisi değil artık. Kalbi de mümin olmuş. Ve böylece kişi mümin olmak şerefine eriyor. Dört tane nimet aldı Allah-u Teala'dan. Beşinci nimet o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Furkan 70. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihata başlarsa ki amel-i salihatla amel eden bu kişi böyle olduğu için de mümindir. Mümin suresinin 40. ayet kelimesine göre onların bütün günahlarını diyor Allah-u Teala Furkan 70'te sevaba çeviririz. Bütün seyyiatini hasenata çeviririz. Kaybettiği bütün dereceleri kazandığı dereceler haline getiririz diyor. Ve onların ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşır. Furkan 71. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Oh.

Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu yola çıkış müessesesinde Allah Teala tövbe merasiminden bahsediyor. Nebi 38'de arşı tutan melekler ve onların hesabındaki kişi yani devrin imamı oradadır. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor. Mürşitle mürit. Mürit mürşidin söylediğini tekrar ediyor. Ve sevabı söylerler diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede şöyle söylüyor Allah Teala: "Zalike yevmul hakkı fenen şahitaza ila rabbihim ma'a." İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru yol iptal eder ve meaba ulaşır. Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. Allah'a doğru yola çıkıyor kişi. Yani Allah'a ulaşıyor. Bu noktaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamağa kadar geçen devre Allah'a yönelmektir. 14. basamaktaki tabiyetten sonra ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ulaşmadır. 3. basamaktan 14. basamağa kadar yönelme, yönelme 14. basamakta bitiyor, ulaşma başlıyor. Tekrar bakalım Şura 13'te ne diyordu Allah Teala? Allah'ı yeştevi men yeşâ'yı Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi 3. basamaktan 14. basamağa kadar yöneldi. 14. basamakta ulaşma standartına girdi. Bundan sonra ulaşacak. Allah'ın 6. nimeti ruhun böylece Mümin Suresi'nin 15. ayeti gelmesine göre devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle fizik vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakime ulaşması. Peki Allah'ın 7. nimetine nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Nedir tezkiye? Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşması ve kalbimizin temizlenmesi. Tezkiyetün nefs. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için nefsinizin tezkiye olması, yani rehinenin rehinelikten kurtulmak için kendisine düşen görevi yapması lazım. Allah-u Teala nefsinizin bir rehine olduğunu söylüyor. Nesir 38-39-40 Külle nefsin bima kesebet rehinetin illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle, ama yemin sahipleri, yani tezkiye olma yemini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte bu yemin sahibi nefs tezkiyesine başlıyor nefsi ve her %7 tezkiye noktasında
bir üstteki gök katının kapısının açılması söz konusu. Rehinenin rehinelikten kurtulması için mutlaka önce ruhun Allah'a teslimi ulaşması gerekiyor. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi gerekiyor. Ondan sonra ancak rehine rehinelikten kurtuluyor, emanet hüviyetine geliyor. O da Allah'a sonunda teslim oluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsimiz tezkiyeye başlar. Nasıl bir şeydir nefs tezkiyesi? Zikir adı verilen bir anahtar kullanılır. Allah'ın ismini tekrar etmeye başlarsınız. Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz. Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından göğsünüze rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Ne yapmıştır Allah Teala? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmak, kimi hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Yarar, göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah Teala. İşte bu nur yolundan içeriye rahmet faz, rahmet salavat nurları girer. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve lemle fadullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhim ve nehadâ diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı size ulaşmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Rahmetle salavatta Bakara 157'de geçiyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerindedir diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Ve rahmetle salavat ve rahmetle fazl o kişinin göğsüne giriyor. Mührü, Allah Teala o mührü artık açmış, hareket tarihi getirmişti. Mührün üzerine baskı yapıyor rahmetle fazl ve salavat. Mührü zulmani kapıya indiriyor. Zulmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca açılmıyor. Ve kalbin içine rahmet, fazl ve salavat nurları doluyor. Kalp %100 aydınlanıyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Zikir boyunca kalp pırıl pırıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik kazanıyor. İşte böyle bir durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Kişinin, nefsinin, kalbi Allah'ın nurlarıyla doluyor. Ve kalbi Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim gücünün sahibi. Fazılları kendisine çekiyor ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar toplanmaya başlıyor nefsin kalbinde, iman kelimesinin etrafında. İşte bu toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefse emare teşekkür eder. Ondan sonra sıratıyla bütün levvame, mülkime, mutmainne, radiye, madiye ve tezkiye kademeleri teşekkür eder. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazilet birikimine Allah-u Teala nefs tezkiyesi diyor. Allah'ın 7. nimeti nefsinizin tezkiye olmaya başlaması. Şeytan nefsinizin sadece afetlerine tesir edebilir. Bu sebeple %7 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzun hidayeti de nur birikimi başladığı an fizik vücudumuzun hidayeti de başlamıştır. Neden başlamıştır? Çünkü nefsin afetlerden kurtulma yüzdesine paralel olarak aynı yüzdeyle
fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir.

kalbindeki afetlerden kurtulmaya başlamıştır. Allah'ın 9. nimeti, o güne kadar size 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlamasıdır. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Biz diyor Allah-u Teala, Allah'ın yolunda olanlara, yani ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkanlara ve Allah'ın verdiği helal nimetlerden, helal rızıklardan infakta bulunanlara, bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz diyor. Nimet veririz diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın 10. nimeti de, o güne kadar rahmetle fazl gönderirken Allah-u Teala sadece, o günden sonra rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. İrşat makamından aldığınız demirle, 7000 zikirle zikre başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle faz ve salavat var zikirleri iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nura ulaştınız. Nefsi emmare tahakkuk etti. %7 nurlanma gerçekleşirse rehine birinci gök katına ulaşabilecek olan bir temizliğe ulaşmış oluyor. Nefsin kalbinde %7 temizlik. Bunun manası, rehine olan nefse birinci gök katının kapısının açılması yetkisini verir. Ve birinci gök katının kapısı açılır. Ruh zemin kattan daha üst katlara çıkacaklarla beraber saf halinde birinci kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Allah Teala diyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ve kişi daha çok zikrediyor emir gereği, 7000'den adım adım yukarılara doğru yükseliyor. 9000, 11000, 13000. Bu yükselme standartları içerisinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşiyor kişide. Ve bu ikinci %7 nur birikimiyle nefsi levame oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime, fela uksimu bin nefsi levamete. O levame nefse kısım ederim. Kişi nefsini levme diyor, kınıyor ama hataları da istemese de gene yapmaya devam ediyor. Nefsine henüz engel olamıyor. Ruhu ikinci gök katına ulaşabiliyor. Daha sonra gene %7 nur birikimi, üçüncü defa nefsi mülkine kişi Allah'tan İlham almaya başlıyor. Ve nefsin ve ma sevvaha şemsidi. O nefse ve onu sevva edene. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ona takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve daha çok zikrediyor kişi emir üzerine. Ve daha çok zikrettiği zaman daha çok fazilet birikimi gerçekleşiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkimeden sonra, dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor. Fecr 27. Rad 27 ve 28. اَلَّذ۪ينَ تَطْمَئِنِّ الْقُلُوبُ فِي ذِكْرُ اللّٰهِ. Onlar ki kalpleri tatmin olmuştur Allah'ın zikriyle. اَلَّا فِي ذِكْرُ اللّٰهِ تَطْمَئِنِّ الْقُلُوبُ. Bilin ki

kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ve kişinin Allah'ın verdiklerine kesin olarak tatmini söz konusu. Allah'ın verdikleriyle kişi tatmin oluyor. Doyuma ulaşıyor. Ve burası dördüncü gök katı. Beşinci gök katında kişi Allah'tan razı olduğu zaman yeni bir %7'lik nur birikimiyle kişinin oraya ulaşması söz konusu. Nefsi radiye, fecir 28. Ve daha sonra Allah da o kişiden razı olacaktır. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi radiye. Ruh da 6. gök katına ulaşır. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi ve kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Nefsi tezkiye. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Böylece kişi için Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ne diyordu Şura 13? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşmiştir. Ruhun Allah'a verdiği misak böylece tamamlanmıştır. Ruhun sırat-ı müstakimi burada son bulur. 7 tane gök katını aşan ruh 7. katta 7 tane alemden geçer ve 7. alemin sonunda dikey bir yükselişle Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağı ifade eder. Yok olmaksa 22. basamağı ifade eder. Bu basamaktan itibaren kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve teslim olmuştur. Ruhun teslimi ve ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücut hidayet yolunda epey yol almıştır. Fakat henüz nefsin kalbindeki afetler onun Allah'a teslim olması için yeterli boyutta yok olmamıştır. Nefsin kalbinde henüz %51 afet yok olmuştur. Yani henüz afetlerin durumu yarıda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada afetler müessesesi tamamlanıyor. Afetlerin yarısı yok oluyor. %51'i yok oluyor. Ve ruh Allah'ın zatında kayboluyor. Fani oluyor Allah'ta. Fena fillah makamının sahibi. Velayetin birinci makamı fena fillah makamı. Ve nefsin kalemindeki nurlar %51'den 61'e çıkıyor. Ama kişi zikrini giderek arttırıyor. 61'e artan zikirler boyunca nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca Allah o kişiye Allah'ın katında bir altın taht veriyor nimet olarak. Ve kişi mekansızlığa kavm oluyor. Mekansızlığın ailesine oluyor.
huzur namazının ahalisinden oluyor. Orada bulunan ve gölgesi orada otların üzerine düşen, çimenlerin üzerine düşen bir hüviyet kazanıyor. Geri kalanlar, oranın ahalisi olmayanların gölgesi seccadelere vurmaz. Işığın kaynağını da kimse tespit edememiştir bugüne kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin zikri daha çok artıyor. Ve işte bu artışta %61'i geçince nurlar Allah kişiye o altın tahtı veriyor. Bu taht verildiği zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi onlara Rablerinin indinde teslim yurda vardır diyor. Allah'ın huzurunda bir teslim yurdu, bir taht. Fena fillah, fena, fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmaktır. Beka billah ise Allah'ın indinde baki olmak, oradaki altın tahtın üzerinde mekanlanmak oluyor, mekansızlıkta mekanlanmak. Ve kişinin zikri artıyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlıyor. Her gün Allah'ı. Böylece o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Dünyaya karşı zahit. Dünya işlerine karşı zahit. Fizik vücudu dünyadan çok ahirete dönük. Yani kişi ispat ediyor ki zikirsizliğe karşı zahit. Zühd konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf az bir bedelle birkaç dirheme satılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevada kişi zahit oluyor ve zikrini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala afetler, %10'dan daha fazla afet mevcut olmasına rağmen fizik vücut artık o afetleri kale almıyor. Afetler neyi talep ederlerse etsinler, fizik vücut mutlaka Allah'ın emrettiğini yapıyor. Şeytanın emrettiğini asla yapmıyor. Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemiyor. Şeytan ne kadar onun işlenmesini isterse istesin. Ne zamanki bir fizik vücut bu özellikleri kazanır, işte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nisa 125. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Yani ahdini, Allah'a verdiği ahdini yerine getirmiştir. Ondan daha ahsen fizik vücudu, ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. İşte ahdimizi yerine getirdiğimiz yer 25. basamaktır. 27. basamaktan 25.sine ulaştığımız günden itibaren fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği, hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Ve böylece fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmiş oluyoruz.
21. basamakta Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştirdik. 25. basamakta da Allah'a verdiğimiz, ezelde verdiğimiz ahdi gerçekleştirdik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahdimiz konusunda önce Kur'an'daki bütün ayetleri gözden geçirdik beraberce. Ahdin çeşitli manalara geldiğini gördük. Ama ahdimizden muradımız bizim ezelde fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdimizdi. İşte bunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak olduğunu Allah-u Teala Nahl 36'da söylüyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Demek ki fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte burası fizik vücudumuzun ahdinin gerçekleştiği, fizik vücudumuzun hidayete erdiği yer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanirrahim. Zeynettin as-sirata mustakim. Sirata vezzüle adam salihim. Ve aleyhim alakta. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin ar-Rahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetinin söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul edenler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister.
Nefsinizin yaratılışı ile ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsinizse Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiili ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sürgüt uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sus ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Ve eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz. Yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlarla kavga sebebiyle. Emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurur? Cennet mutluluğu sonsuz bir veselidir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz.
Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komutan mevkinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kaderini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genelliğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız. Cehennemde kalacaksınız. Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan
15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılarlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dinlemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla mürşitlerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane insanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidinin de söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti
dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُ يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde bir, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız
kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun. İstisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllen lezine amini. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amini olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amene olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde aynı garantiyi vermiş. Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahi le'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

Ela inne evliya Allahı la hafın aleyhim ve lahim yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumun büşra fil hayatet niyaret lanet. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olurlar ve amin olmaları hasebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur, kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor. Cennet saadeti de, dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah-u Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki, kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah-u Teala. Takva sahibi olurlarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetleri görecek olanlar? Ali İmran 15 gereğince, Ali İmran 198 gereğince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vayib. Hâzâ mâ tuvâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evvap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik gücünüzün Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah-u Teala onların mutlaka
cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık sapsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söyleniyor. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek onu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevdiği Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgiyi Allah oluşturmuştur. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevdiği Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah-u Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız
oruçsuzun dayanılmaz, oruçsuzun için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa aşım burada. Deneyin. Görün bakalım acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kafi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak. Kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşad makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşad makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşad makamının sözlerini

okuyor, duyuyor, işitmiyor. Manaya varamıyor. Kalp idrak etmiyor. Kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı. Göğüsten kalbe nur yolu açıldı. Kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sevk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşad makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin, bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah-u Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar ki diyor Allah-u Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hücret 14'te Allah-u Teala diyor ki Habibim, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin, İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızda mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vaka engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını, karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi, şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle
bir defa mühür

aşağı indikten sonra, Zülmani kapıyı mühürledikten sonra, o kapının üzerindeki rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın dört enerji grubunun baskısı, o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden, asla Zülmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine, şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle yüzde yüz dolu, nefs faziletlerle yüzde yüz dolu, ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel ne? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü, cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki, kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki, bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğim özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi
herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa, bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün, kulenin zemin katında bir kapı olsun, o kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da, en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun, o kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, 7 katı 10 katlık bir kule düşünün, Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşid seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahi kastüs sebil diyor Allah Teala, sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha, git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka 3. kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için fitne halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse
ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. As-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Tanrı Hocam, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâken estaîn ihdinâ sırâta müstakîm sırâta lezzîne enâmete aleyhim. Gâilul mağdûbi aleyhim ve lezzâllin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. İnsan vücudunda bir uzuv var, kalp. Kanı vücuda, temiz kanı vücuda, vücudun her zerresine, en uç noktalarına kadar gönderen, sonra da kirlenmiş olan kanı akciğerlere sevk edip orada oksijenle temizleyen, sonra tekrar temizlenmiş kanı vücuda dağıtan ve kirlenen kanı tekrar temizlemek için gönderen bir emme basma tulumla kalbimiz. Bu fizik vücudumuzun kalbi. Bir de nefsimiz var. Onun da kalbi var. Ama onun kanla, pompalamakla alakası yok. O düşünce standartlarının temerküz ettiği yer, merkezileştiği yer, Allah'ın bize haber saldığı yer, nefsimizin kalbi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes düşünür. Bu düşünce standartları insanları bir yerlere ulaştırır. Çünkü insanlar olayları düşünceleriyle yaşarlar. Düşünceler aksiyonlar tarafından takip edilir. Fiiller tarafından takip edilir. Fiillerse başkalarıyla alakalı davranış biçimlerini oluşturur. İster Allah ile aramızdaki direkt ilişkideki fiillerimiz olsun, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zikir yapmak gibi, ister başka insanlarla ilişkilerimiz olsun, onlara söylediğimiz sözler, onlara karşı yaptığımız fiiller, onlardan cevap olarak aldığımız fiiller ve konuşmalar, hepsi bir bütün teşkil ederler. Böyle bir bütünün içinde
insanoğlunun davranış biçimlerine bakıyoruz. Allah'ın temel emirlerini gözden geçirdiğimiz zaman hep başkalarından yana olmamız emrediliyor. Başkalarından yana olmak, başka insanlara mutluluk vermek üzere yaşamak, böyle bir dizaynın sahibi olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepimize ulaştırdığı muhteva bu. Bu muhteva içerisinde davranış biçimlerimizin dizaynına bakıyoruz. Nasıl bir davranış biçimi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizin başkalarıyla olan ilişkilerimizde bize en güzeli oluşturması lazım diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, her davranış biçimimizin arkasından, özellikle başkalarıyla ilişkilerimizdeki davranış biçimi arkasından bizlere bir şeyler hissettirir. Ta şurada kalbimizde. Ya bir hüzün duyarız, bir azap duyarız ya da bir mutluluk duyarız. İkisi de her zaman geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda kalbimizdeki o hissiyat Allah'ın bize ulaştırdığı bir mesajdır. Eğer bir davranışımızla bir başkasının kalbini kırmışsa, ona haddini bildirdiysek, onu üzecek bir davranışsa bu, kalbimizde bir sızı duyarız. Bu sızıya dikkatle bakın. Boşuna bir şey değildir. Allah'ın bizim üzerimize vücuda getirdiği bir azaptır bu. Her davranışımızın bir sonucu oluşur. Bu sonuç kalbimizde şekillenir. Ya Allah-u Teala'nın bize verdiği bir huzursuzluk, sıkıntı, bunun manası bir günah işlemişizdir. Bir yanlışlık yapmışızdır. Başka insanlara huzursuzluk vermişizdir. İşte böyle bir işlevde Allah-u Teala'nın bir azabı ulaşır bize. Nefsimize de ruhumuz yine azap verir. Ve huzursuzluk duyduğumuz her olay bizim için bir mutsuzluk işaretidir. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın bize gönderdiği işaretlerden, sürurlu yaşamak ise, huzurlu yaşamak ise, o zaman davranış biçimlerimiz bizim mutluluğumuzun anahtarı olabilir demektir. Ne zaman başkalarından yana olursak, ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, ne zaman bizden sadır olan davranışlar başkaları üzerinde onları üzen değil, onlara ferahlık veren, huzur veren davranışlar olursa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
O zaman huzur içinde oluruz. Kalbimiz bir pozitif haberler zincirini devamlı olarak her haftasında kur. Böyle bir dizaynda mutlu olmak istiyorsak, iç dünyamızdaki o mutluluğu yaşamak için başkalarına sadece huzur verecek davranışlarda bulunmamız yeterlidir. Bu bizi onların yaşadığı huzurun iki katı kadar mutluluğa götürür. Öyleyse kalbimiz bir merkezdir, bir hissiyat merkezi. İnsanların çoğu kalplerinde devamlı huzursuzluk yaşayanlardır. Devamlı sıkıntı yaşayanlardır. Ne zaman şeytanın emrindeyseniz, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz, o zaman şeytanın emrindesiniz. Bu iki davranış biçimi nefsinizin kalbinde bir huzursuzluğu mutlaka oluşturacaktır. Sıkılacaksınız, huzursuz olacaksınız. Öyleyse her güzel şeyin arkasından duyduğunuz mutluluğun yerini her çirkin şeyin arkasından duyduğunuz huzursuzluk kaplayacaktır. Sadece iki türlü davranış biçimiyle hayatınıza yön verebilirsiniz. Ya mutluluk istikametinde mutlu olmak çok kolay. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece Allah'ın iç dünyanızda size ulaştırdığı şey sadece mutluluktur. İşaretler o istikamette gelir. Huzur içinde olursunuz. Yaptığınız davranış biçimi doğru mu yoksa yanlış mı? Anlaması hiç de zor değil. İç dünyanıza bakın. Her olaydan sonra ne hissediyorsunuz? Sizde bir sıkıntı hissediyorsunuz. Huzursuzluk hissediyorsanız iç dünyanızda, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki huzursuzluk sizi ikaz eder. Yaptığınız şey yanlıştır. İşaret oradan gelir, Allah'tan gelir. Allah kalbinize bakar, kalbinize bildirir olaylar dizisini ve hissedersiniz iç dünyanızda. Öyleyse düşünce sisteminizin doğru veya yanlış olduğunu, fiilinizin, davranışınızın doğru veya yanlış olduğunu olay tamamlandıktan sonraki iç dünyanızda en kesin şekilde hissedersiniz. Öyleyse şu neticeye varacaksınız. Her doğru davranışınızın arkasından, her Allah'ın emrettiği şeyi yapmanızın ardından, her Allah'ın yasak ettiği şeyde kendinize hakim olup onu yapmadığınız noktadan itibaren bir huzur yaşayacaksınız. Mutluluk yaşayacaksınız. Burada doğru sinyalleri aldınız, tatbik ettiniz ve başarıya ulaştınız. Doğru düşünmenizin fiillere yansıması söz konusu oldu. Vücuda gelen bütün fiiller burada bir muhteva kazandı. Siz doğru düşündünüz, doğru fiil işlediniz, arkasından da mutluluğu yaşadınız. Kendi iç dünyanızda mâkes bulan, imkâs eden, size bir nevi işaret, yansıma oluşturan dizayn budur. Davranışınızın hangi ölçüde doğru, hangi ölçüde yanlış olduğunu, özellikle başkalarına karşı yaptığınız davranışlardan bahsediyorum, sadece iç dünyanızda değil, dış dünyanızda da hissedersiniz. Hangi davranışı kime karşı oluşturdunuz? Onda ne gibi bir tesir oluşturdunuz?
Dikkat edin ki üzerinde tesir bırakacağınız insan hep sizden duyduklarından sonra pozitif bir hüviyet içinde olsun. Sizin söylediklerinizle mutluluğu yaşasın. Sizin söylediklerinizle huzuru yaşasın. Sizin söyledikleriniz onda pozitif sonuçlar oluştursun. Sizin söyledikleriniz veya davranış biçiminiz o kişiyi sadece mutlu kılsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hedefiniz daima bu olacak. Ve Allah-u Teala kalbinize bir taraftan eğer davranışınız pozitifse, Allah'ın ülkesinde yaşamışsanız, size pozitif davranış biçimlerinin mutlu sonucunu Allah-u Teala kalbinizde sürür veya huzur olarak hissettirirken, davranış biçiminizin inkâs ettiği, yani ulaştığı karşı tarafa dikkatle bakın. Onun yüz çizgileri nasıl? Onun davranış biçimi nasıl? Size nasıl bakıyor? İkinci aynamız etrafımızdaki insanlar. Etrafımızdaki insanların hepsi sizlerin aynasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlar. Her davranışınızdan sonra onların davranışı ne oluyor? Sinirliler mi size karşı? Stresliler mi? Yüzleri azık mı? O zaman onlara karşı yanlış davranışların içindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala iki tane birden miyar veriyor size. Ölçü veriyor. Nirengi noktası veriyor. Davranış biçimlerinizin ölçeğini veriyor. Hem iç dünyanızda kalbiniz size doğruyu söyler, hiç yalan söylemez. Siz kendinizi ne kadar aldatırsanız aldatın, kalbinize bakın. Doğruyu söyleyen sadece kalbinizdir. Falancanın kalbini kırdınız, kendi kalbinizde bunun karşılığını fena halde bir sıkıntı olarak hissedeceksiniz. Ama eş dünyanızda iblis ya da sizin düşünceniz sizi müdafaa edecek 100 tane şey söyleyebilir. Kalbinize bakın. Doğruyu sadece kalbiniz söyler. Huzursuz mu oldunuz? Başka birine yaptığınız bir davranış dolayısıyla hayır, doğruyu yapmadınız. Kalbiniz işareti Allah'tan aldığı için şaşmaz bir milyardır. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ölçüsü, sağlaması içinizde. 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi kalbiniz doğru davranış biçimlerinde size huzur ve mutluluk bahşedecektir. Hissedeceksiniz bunu. Yanlış davranış biçimlerinizde huzursuzluk ve mutsuzluk hissedeceksiniz. Hiç yanılmaz. Allah'a yanılması mümkün olabilir mi? Öyleyse kalbinize bakın. Şeytan sizin yaptığınız yanlışlık dolayısıyla başka birinin kalbini kırmanız dolayısıyla sizi ne kadar teselli etmeye çalışırsa çalışsın tesir etmez. Kalbiniz huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse bu muhtevada mutlu olabilmenin anahtarlarına gelin beraberce bakalım. Mutluluğun birinci anahtarı nedir? Davranış biçimlerinde başkalarına mutluluk vermek. Mutluluğu ulaştıramadığınızı düşünelim. O kişiyi mutlu etmek için düşündüğünüz süreç bile sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Çünkü Allah-u Teala içinize mutlak bir saadet verir. Siz Allah'ın size verdiği her şeyi başka birine mutluluk vermek için seferber etmişseniz, ama 5 dakika, ama 10 dakika, ama yarım saat, ona o mutluluğu ulaştıramasanız bile, onu mutlu etmek için düşündüğünüz süreç
Allah-u Teala'nın size mutluluğu ulaştırdığı bir devreyi ifade eder. O süreç içerisinde Allah var, siz varsınız. Bir de o güzel davranışınız, düşünce platformundaki o davranışınız var. Henüz kuvveden fiile çıkmadı. Düşünce standartlarından fiile geçmedi. Aksiyon olmadı. O fiili yapmadınız, işlemediniz ama düşünüyorsunuz. Nasıl ona bir mutluluk verebilirim? Nasıl onu memnun edecek olan bir davranış biçiminde bulunabilirim? Benden ona ulaşan şey mutlaka ona mutluluk verecek bir şey olmalı diye. Düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Kalbinizde ferahlık hissedersiniz. Huzur hissedersiniz. Şeytan size bu huzuru ve mutluluğu hissettirmemek için ne yaparsa yapsın bunu başaramaz. Kalbiniz şaşmaz bir aynadır. Nitekim başka birisine bir kötülük ettiğiniz zaman da kalbinizdeki o huzursuzluğu Allah-u Teala'nın size hissettirdiği o azabı şeytan ne kadar kalbinize almak istese onu da başaramaz. Kalbiniz Allah'la sizin aranızda bir doğru aynadır. Hiçbir zaman yalan söylemeyen bir ayna. Hakikatleri aynen aksettiren bir ayna. Öyleyse her düşüncenizin ardından, her fiilinizin ardından kalbinize bakın. Kalbiniz ne söylüyor? Ne söylüyorsa o mutlaka doğruyu söyler. Allah'tan sinyalleri doğrudan doğruya alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzeyde sizin için söz konusu olan şey mutluluktur, huzurdur, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Hangi şartlar içinde? Başkalarını öne geçirdiğiniz zaman, onları kendinizden önce tuttuğunuz zaman. 14 asır evvel sahabe bu sloganla, başkalarının önde tutulması sloganıyla hayatlarını sürdürdüler. Hepsi her an mutluydu. Çünkü her biri başkası için yaşıyordu. Ama bunun başkalarına inikası hep pozitifti. Yani A, 4 kişi var diyelim. Çok kolay olsun anlatayım. A, B, C, D için yaşıyordu. Onlara mutluluk vermek için. B, A'ya, C'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. C, A'ya, B'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. D, A'ya, B'ye, C'ye mutluluk vermek üzere yaşıyordu. Yani herkes başkalarını mutlu etmek için yaşıyordu. Özellikle 4 kişilik küçücük bir misal verdik ki ne oldu anlaşılsın diye. 4'ü de kendinin dışındaki diğer 3'üne mutluluk vermek için yaşıyordu. Yani taraflardan her biri başkalarına mutluluk verirken diğer 3'ünden de ona ulaşan şey ona mutluluk verecek olan davranışlardı. Her 4 kişi de olay böylece ilerliyordu. Kaldı ki onlar 4 kişi değildi. Kalabalıklar. Ve o kalabalığın her birisi kendinin dışındaki herkesi mutlu etmek için yaşıyordu. Onun için onların yaşaması, hayatı Asr-ı Saadet adını aldı. Sadece hayatlarını başkasına hasredenlerin yaşantısı. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz kendinize bakın. Ne yapıyorsunuz Allah için? Başkalarını mutlu etmek için ne yapıyorsunuz? Başkaları sizin davranışlarınızdan mutlu olmak şöyle dursun, sıkıntı duyuyorsa, onlarla adeta kavga ediyorsanız, davranışlarınızla onları eziyorsanız, asık suratla onları farkını bile varmadan rencide ediyorsanız, o zaman siz çevrenize mutluluk veren bir insan değilsiniz.
İnsanlar vardır. Hep başkalarından üstün olmak isterler. Davranışlarıyla da bunları yapmaya çalışırlar ve yaparlar da. Ama dikkat edin, o böyle yaparak üstünlük taslayan bu insanlar ve davranışlarıyla da kendilerine üstün olduklarını ispat etmeye çalışan bu insanlar belki iç dünyalarında işte ben bunu da başardım, ona da baskı yaptım, buna da baskı yaptım ve onları istediğim istikamette yönlendirdim diye bir düşüncenin sahibiyken iç dünyalarına baktıklarında bunu başardıklarını ama başardıkları oranda mutsuz olduklarını görürler. Çünkü yolları, kullandıkları mekanizma yanlıştır. Hem yolları yanlıştır, hem kullandıkları mekanizma yanlıştır. Vasıta yanlıştır, tabiatıyla sonuç da yanlıştır. Kendisini mutlu etmeyi başkalarını küçülterek gerçekleştirmek isteyen insan tabiatı, nefsin afetleri. Başkalarını yücelterek onlara mutluluk vermek için yaşayan bir insan, aslında kendini mutlu etmek için bunu yapmamıştır. O başkalarına mutluluk vermeye kendini adamıştır. Ve bu adamasının mükafatını veriyor Allah-u Teala ona. O kişi kendine bir şeyler yontmak için değil, başkalarından bir şeyler koparmak için, onlarda bir eksiklik oluşturmak üzere değil, onları küçülterek kendi üstünlüğünü onlara ispatlamak için değil, sadece bunların hiçbirini düşünmeden sadece onlara hizmet etmek için vardır. Hizmetin kendisine ne kadar mutluluk verdiğini fark etmiştir. Bir, bu konuda Allah-u Teala'dan emir alıp onun emirlerini yaparak bu hedefe ulaşanlar var. Bir de zemin yoklaya yoklaya mutluluk araştırması yapan, sonuçta buraya gelenler var. Her ikisi de mutluluğu yaşarlar. Öyleyse mutlaka Allah'ın kontrolü altında en üstteki insan olmak mecburiyetinde değilsiniz. Mevkiiniz neresi olursa olsun mutlu olabilirsiniz. En üsttekiyle aynı şeyleri yapmanız kaydıyla. Yapmanız lazım gelen şey ne? Başkaları için yaşamak. Öyleyse bunun iç dünyanızda olan yansımasına dikkatle bakın. Kalbiniz öyle bir aynadır ki yalnız doğruları aksettirir. İnsan var. Aman beni başkalarına yardım ediyor görsün diye. Yardım ediyor görünür. Aslında hedefi o yardımı yapmak değildir. Hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarına kendini saydırmaktır. Bundan bir başka ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Böyle bir insan bunu yapar ve bizim söylediğimize göre ölçer kendisini, mutlu olması lazımdır. Ama daha çok mutsuzluk duyar. Sevgili kardeşlerim, arkasında nefsin afetleri var. Aslında ikisi birbirinden o kadar farklı şeyler ki A ve B C'ye bir hediye almayı düşünüyorlar. İkisi de aynı hediyeyi alacaklar diye farz edelim. A bu hediyeyi verip C'nin ona minnettar olmasını istiyor. Ona saygı göstermesini istiyor. Onu saymasını istiyor. Ona medyunu şükran olmasını istiyor. B ise C'ye aynı hediyeyi almayı düşünüyor. Ama sadece C'yi memnun etmek için. İkisi de
İkisinden hangisi C'ye hediye verirse C memnun olacaktır bundan. Ama C'nin memnun olduğu bu sonuçtan huzur duyan sadece B olacaktır. Çünkü o karşılıksız. Sırf C'yi memnun etmek için hediye almıştır, vermiştir. Onun umurunda bile değildir. C bu hediyeyi alacak ve kendisine karşı saygı besleyecek. Onu yüceltecek ve böylece nefsi ondan istifade edecek. O farkında bile değildir böyle bir şeyin. Kendisini insanlar için adamıştır. Öyleyse yapması lazım demek şeyler yalnız yardımdır, yalnız hizmettir. Bir taraftan Allah için kendisine hizmet edecektir. Yani ibadetlerini bir bütün olarak yapacaktır. İbadetlerden zevk alacaktır. Bir taraftan da başka insanlarla ilişkilerinde sadece onları mutlu edecek davranışlarda bulunacaktır. Bu davranışlara dikkatle bakın. Çok çeşitli varyasyonları vardır. İnsanlara mutluluk ulaştırmak için insanların davranış biçimlerini gözetlemek mecburiyetindesiniz. Onlara bakacaksınız. Ben nasıl yaparım, ne yaparım da acaba etrafımda bulunan insanlara mutluluk ulaştırabilirim. Siz kendi yaşantınızdan bilirsiniz ki ibadetler mutluluğun temel yapı taşlarıdır. İbadet olmazsa mutluluk eksik kalır. O zaman etrafınızdaki insanlarda ibadet eksikliği gördüğünüz zaman onları da ibadetlerden zevk alacak hale getirmek için onları eğitmek mecburiyetindesiniz. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Burada onlar söylediklerinizi ya anlayacaklardır ya da anlamayacaklardır. Ya da bir kısmı anlayacaktır. Anlayanlar mutluluğu yaşamaya başlarlar. Anlamayanlar ise onların mutluluğu için gene siz öğretmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitle halinde bir mutluluk olayı Allah-u Teala'nın öğretisinin o toplumca benimsenmesine ve tatbikatına bağlıdır. Önünüzde kainattaki en sağlam misal var, sahabe. Mutlu olmuşlar mı? Kesin. Sahabenin hayatından aldığınız her kesit size bir şeyler söylemeli. Ben demelisiniz, nasıl oluyor da sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayamıyorum? Arkasında ne var? Arkasında kör nefsiniz var. Nefsinizin afetleri var. Nefsiniz hep kendisine yontmak ister. Oysa ki mutluluğunuz bunun tamamen tersini yapmanıza bağlıdır. Yani başkalarına yontmanız lazım. Evvela vereceksiniz, oradan size geri dönecek. O elinizdekini vermenin muhtevasına dikkatle bakın. Hep o insanlar için söylerim. Derler ki onlar, ya Rabbi bize çok para ver. O kadar çok para ver ki biz de bunları herkese dağıtalım. Böylece biz de mutlu olalım. Halbuki bilmezler ki o anda sahip oldukları şey neyse, 3 kuruş para, zaman, düşünce, ömür, başkalarına yardım için enerji. Kim hangi noktadaysa, o bulunduğu noktada, onun elinde bulunduğu şeyler, etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak için yeter de artar bile. Öyleyse unutmayın. Allah bana para verse ben çok yardım ederim demek sadece şeytanın bir tuzağıdır.
Şeytan sizin elinizde o an mevcut olanlarla başkasına mutluluk vermek konusundaki tasavvurunuza, niyetinize, hedefinize bununla ket vurur. Bununla engel olur. Param olsaydı bak ben nasıl yardım edecektim. Kimse sizden para istemiyor. Sizden insanlar bir güler yüz istiyorlar. Sizden insanlar güzel bir davranış istiyorlar. Sizden insanlar işlerine yardım istiyorlar. Anlayış istiyorlar. Onlara kötü davranmamanızı istiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, elinizde şu anda ne varsa yeter. Hiç paranız yok, yeter. Paraya ihtiyacınız yok. Neye sahipsiniz? Zamanın sahibisiniz. Zamanı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani zamanı dilerseniz başkalarının hayrına harcarsınız. Onları mutlu edersiniz. Siz onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Dilerseniz zamanı başkalarının zararına harcarsınız. Ve onları da mutsuz edersiniz. Kendiniz de mutsuz olursunuz. Ve şeytan size ikincisini yaptırmak için olağanüstü bir faaliyetin sahibidir. Bir gün onu siyahla beyaz nasıl birbirinden fark edilirse öyle fark edeceksiniz. Aslında çok kolay. Allah Teala size emirlerini vermiş. Ne diyor? Emrettiğim şeyleri yapacaksınız. Ne diyor? Yasak ettiğim şeyleri yapmayacaksınız. Hangi düşüncesi size sizi Allah'ın emirlerine karşı çıkmaya çağırıyorsa o bir kara işarettir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye çağırıyorsa, işlemeyi telkin ediyorsa o da kapkara bir düşüncedir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın bir emrini yerine getirmek istikametinde telkinde bulunuyorsa, hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili sakın işleme diye telkinde bulunuyorsa, işte doğru orasıdır. Sizi huzura götürecek olan doğru düşünme alışkanlığının sadece iki tane cephesi var. Birisi Allah'ın emirleri, ikincisi yasakları. Bu kadar. Bu kadar basit bir denklemle karşı karşıyasınız. Bu ne ifade eder? Son derece basit bir şey ifade eder. Mutluluk eşittir Allah'ın gösterdiği yolu takip etmek. Emirler ve nehiler istikametinde. Öyleyse bakınız ne kadar çok nirengi noktası var. Yani yer tespiti noktası var. Neredesiniz? Etrafınızda şu anda 10 kişi olsun. Onların her birinin yüzüne dikkatle bakın. Nerede olduğunuzu hemen görürsünüz. Acaba size baktıkları zaman nasıl bakıyorlar? Aman yanımızdan gitsin de kurtulalım diye mi bakıyorlar? Siz geldiğiniz zaman arkalarını mı dönmek istiyorlar? Siz geldiğiniz zaman sizinle konuşmamak için çözüm mü arıyorlar? Görmezlikten mi geliyorlar? Aman bu azık suratlı da nereden çıktı? Nereden geldi? Şimdi ben onunla ne konuşacağım? Konuşacak şey bulamam. Diye mi düşünüyorlar sevgili kardeşlerim? Sakın böyle bir insan olmayın. İstenmeyen bir kişisiniz demektir bu. O onlara yükleyeceğiniz hiçbir kabahati oluşturmaz. Arkasında sadece siz varsınız. Siz onlara onların tarafından olarak hiç bakmamışsınız. Hep kendi tarafınızdan olmuşsunuz. Onların size yardım etmesi gerektiğini düşünmüşsünüz. Ben ne diye onlara yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demişsiniz ve hep mutsuz olmuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz ne kadar basit bir olay bu, mutlu olmanız. Bu etrafınızdaki birinci kişiyi ele alın. Onun şu anda neye ihtiyacı var diye düşünün. Ya da 10 kişilik bir topluluksunuz.
Bu topluluğun neye ihtiyacı var? Onu düşünün. Başka birinin onu sağlamasını, oluşturmasını, başkalarına sunmasını müsaade etmeyin. Siz koşun. Herkesten evvel koşun. Neye koşacaksınız? Hizmete koşacaksınız. Hizmet etmeyi şiar edineceksiniz kendinize. Başkaları için yaşamayı. İşte doğru düşünme alışkanlığının temelinde bu yatar. Bununla mutlu olursunuz. Zikrin size sağladığı bütün faydaları doğru düşünme alışkanlığı sağlar. Şimdi bir de doğru düşünme alışkanlığıyla beraber zikrin de sahibi olduğunuzu düşünün. O zaman kendinizi zorlamanıza gerek yok. Çünkü içinizden gelen, daimi zikre ulaştığınız zaman içinizden gelen bütün davranış biçimleri hep başkaları için çalışmanızı ifade eder. Hep başkaları için olacaksınız. Önde toplum gelecek. Peki toplumun talebiyle bir ferdin talebi çatışıyorsa birbirine, ferdin talebini gerçekleştirmemek mecburiyetindesiniz. Çoğunluğun mutluluğundan yana olmak mecburiyetindesiniz. Ve böyle yaptığınız zaman göreceksiniz ki o çatışan kişi nefsinin esiri olduğu için ona hizmet emretmez Allah-u Teala. Öyleyse büyük kitle her zaman Allah'ın doğruları istikametinde bir şeyleri talep eder. İnsanların çoğu iç dünyalarında bunu yapmak isterler. Allah'ın yoluna giren herkes doğru düşünerek doğruyu yapan insanlara hayranlıkla bakar. Sevgiyle bakar. İbretle bakar. Onlar gibi olmak istemesi asıldır. Öyleyse onlar gibi olmanın yolunu arayacaktır. İşte siz o olması lazım geldiği gibi davranmayı başarıyorsanız diğerleri için de hep örnek olacaksınız. Hep onları öne alacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Davranış biçimleriniz neyi ifade ediyor? Dikkatle bakın. Konuşmalarınıza dikkat edin. Yüksek sesle mi konuşuyorsunuz? Bir büyük yanlışın içindesiniz. Eğer toplumsanız, 5-6 kişi bir aradaysanız, hepiniz konuşuyorsanız ve yüksek sesle konuşuyorsanız, spirali siz başlattınız demektir. 6 kişi var diyelim bir arada, ilk 2 kişi birbiriyle, ikinci 2 kişi birbiriyle, üçüncü 2 kişi birbiriyle konuşuyor. Eğer birinci 2 kişinin sesi yüksekse, ikinci 2 kişi kendi sesini arkadaşına duyurabilmek için daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu ikisinin gürültüsü üçüncü kişiye ulaştığı zaman üçüncü grup diğer iki gruptan daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetindedir. Karşısındakine sesini duyurabilmek için. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, dergah adabı nedir? Dergah adabı fısıltıyla konuşmaktır. Eğer dergahta yüksek sesle konuşuyorsanız, konuşmanız yanlış bir dizaynı ifade eder. Düşünün, bir sohbet yapıyoruz. Bu sohbet uygudan yayınlanıyor ve açık olan kapıdan sizin sesleriniz ulaşıyor buraya. Sadece bana değil, uyduya ulaşıyor. Benim konuşmamla birlikte sizin sesleriniz. Şimdi sevgili kardeşlerim bir düşünün. Dışarıdan bunları duyan insanlar acaba ne düşünür? Bu nasıl bir dergah ki insanlar uydudan seslerinin duyulacağı kadar yüksek sesle konuşuyorlar. Öyleyse burada bir dergah adabı söz konusu değil. Mürşitleri onlara
adabı öğretememiş.

en doğruyu yapmak üzere şekillenmelisiniz. Eşref makamı size olan sevgisinden, detaylar konusunda her zaman açıklama yapmak imkanının sahibi olamaz. Hatalarınız başkalarına bu nasıl dergah hayatı dedirtmemelidir. Öyleyse davranış biçimlerinize dikkatle bakın. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır. Öyleyse muhtevada derin yaralar göreceksiniz. Bu yaralar dergâh hayatının evvel yaşadığınız hayatın yansımalarının dergâh hayatına hala üstün geldiğini ifade eder. O zaman doğru düşünme, doğru tatbikat yapma alışkanlığı sizde yerleşmemiş demektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dergahlarında herkes fısıltıyla konuşurdu. Sadece irşat makamı herkesin duyabileceği sesle herkese birden hitap ederdi. O hitabetini yaptığı zaman dinleyenler birbirine konuşmazlardı. Konuşmak mecburiyetinde olanlar fısıltıyla konuşurlardı. Onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin hayatını izlediler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir işaret veriyor. Resulün yanında diyor, yüksek sesle konuşmayın. Onun yanında sesini indirenler bizim için kıymetlidir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Resul'e saygı Allah'a saygıdır. Resul Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir, temsilcisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediklerim bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıkabilir. Bu sizin probleminiz. Mutlu olmak, Allah'a yakın olmak istiyorsanız, Allah'ın önem verdiği şeyleri siz de önemli kabul etmek durumundasınız. Eğer böyle bir mecburiyet hissetmiyorsanız, o zaman kendinizi iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çeken birisi olarak düşünün. Neden zikir yapıyorsunuz? Neden namaz kılıyorsunuz? Neden Allah yolunda bir gayretlerin sahibi oluyorsunuz? Sadece kendiniz Allah ile en iyi ilişkilerin içine girmek için mi? Bunun yolu sizden ziyade başkalarından geçer. Aynı hedefe başkalarını öne geçirerek ulaşabilirsiniz. İşte doğru düşünme alışkanlığı, işte başkaları, işte siz konuşuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar yüksek sesle konuşuyor ve siz diyorsunuz ki tamam, ben başkalarını kendimden öne geçirdim. Onlar yüksek sesle konuşsunlar. Ben de alçak sesle konuşayım. Bu başkalarını öne geçirme değildir. Burada doğru düşünce alışkanlığınız sizi separe ediyor diğer kardeşlerinizden, ayırıyor. Siz kendi köşenize çekiliyorsunuz ve toplumun yanlışlıklarına arkanızı dönüyorsunuz. Hayır. Herkes davranışlarıyla birbirini her gün daha güzele davet edecek. İyi ama biz kendimiz zaten daha toplum olarak dergi hayatını bilmiyoruz derseniz, o zaman sormaz mıyız size? Niçin sormuyorsunuz?

0: Ne yapmanız lazım geldiğini niçin sormuyorsunuz? Allah Teala irşat makamına genel anlamda kişilere tek başına muhatap kılmak suretiyle onların hatalarını teker teker genellikle bildirmez. Topluma toptan hitap eder. Ama herkes ne yapması lazım geldiğini sorabilir. Sorduğunda mutlaka doğru cevabı alacaktır. O zaman bakacaktır ki birçok davranışı yanlışlarla dolu. Sevgili kardeşlerim, olayların anlaşılması, dikkate alınması ve onlardan sonuç alınması akılcı bir çözümü gerektirir. Arkadaşlarınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yağmur yağmış. Arkadaşınızın arabasının camlarında tortular birikmiş. Elinize bir küçük kağıt parçası alıyorsunuz ve o camları temizlediğinizi zannediyorsunuz. Ve camlar eğer tortulu kalsaydı olacaklarından daha kötü bir hal alıyor. Arkadaşınız da görüyor vaziyeti. Sizi kırmamak için bırakın diyor. Temizlemeyin. Allah razı olsun diyor. Arkasından da gerçekler camları görünmez hale getiriyor. Şimdi size bir ikaz yapıldı. Bu ikazın mahiyeti, siz elinizde o küçücük kağıtla camı temizlemeye kalktığınız zaman camı temizlemiş olmuyorsunuz. O arkadaşınıza bir iyilik yapmış olmuyorsunuz. Aksine camı daha karartıyorsunuz. Ve böyle dendi diye sizden camı temizlememe talebinde bulunuldu diye doğru düşünce alışkanlığı zannettiğiniz bir şeyi yapıyorsunuz ve bir daha temizlemiyorsunuz. Doğru ve yanlış birbirinden bakınız ne kadar farklı ayrılıyor. Oysa ki eğer muradınız temizlemekse bunun birçok yolu var. Elinize biraz su alırsınız ve büyük bir bezle başka bir vasıta kullanarak camları gerçek anlamda temizleyebilirsiniz. En kötüsü böyle bir ikazda bulunuldu diye camlar gerçek anlamda kirlenmesine rağmen artık o istikamette temizlik yapmaya kendinizde meyil görmüyorsunuz. Çünkü şeytan size diyor ki sen temizlemeye çalıştın. Ama o sana dedi ki hayır temizleme. Ben de neme lazım. Ben onu mutlu edeceğim yerde mutsuz ettim. Öyleyse temizleme. Sevgili kardeşlerim bu doğru düşünme alışkanlığı mıdır? Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hedeflerinize şeytanı karıştırmayacaksınız. Şeytanın size şunu veya bunu söylediğini kalbinize bakarak anlayın. O ne söylerse kalbinizde huzursuzluk duyarsınız. Ve şeytan size hep ters olanı doğruymuş gibi göstermek ister. Ne yazık ki çoğunlukla bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Dergah hayatına niçin geldiğinizi kendi kendinize sorun. Hasbelkader mi geldiniz? Anneniz babanız dergah hayatına girdi diye siz de dolaylı olarak mı girdiniz? Bana de onlar nasıl isterlerse öyle dergi hayatı yaşasınlar. Ben eski hayatımı devam ettiririm diye mi düşünüyorsunuz? Yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Burada sizi hiç kimse mutlaka şöyle yapacaksınız diye zorlamaz. Sizin iç dünyanızdan daha güzel davranışlar beklenir. Sizin mutluluğunuz için. Çünkü yapamazsanız mutlu olamazsınız. Yapamazsanız namazınızı doğru dürüst kılamazsınız. Yapamazsanız zikrinizi doğru dürüst yapamazsınız. Allah yolunda hizmet etmedikçe Allah size o iştiyaki vermez. Başkalarına yapacağınız yardımların arkasından namaz kılmaya ihtiyacınızın arttığını, asla namazlarınızı kaçırmadığınızı göreceksiniz. Öyleyse ben önce namazlarımı kılayım, sonra başka insanlara yardım edeyim. Dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın öncesinin kendinize ikinci plana almak, başkalarını yardım edilecek faktörü olarak öne geçirmek olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyi daha güzel yapmak elinizde. Çünkü siz zaten bir toplum hayatı yaşıyorsunuz. Bu toplumda siz bir fertsiniz, bir sücesiniz, bir birimsiniz. Diğer birimlere ne veriyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Verdiğiniz her şey sizin hayat defterinize pozitif olarak geçer. Kalbinizde onun huzurunu, mutluluğunu, sürurunu yaşarsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? İç dünyanızın size, kalbinizin size her zaman sadece mutluluk vermesini istiyorsanız, o zaman dergah adabına dikkat edeceksiniz. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Herkes bunu yapabildiği gün dergah sahabenin yaşadığı dergah olur. Bir süre sonra bu hayat mutlaka yaşanacaktır. Bu dergahlarda yaşanacaktır. Çünkü hidayet çağının merkezi bu dergahtır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir eğitim geçiriyorsunuz. Bu eğitimi en iyi dizaynda, en büyük mutluluğu yaşayacak istikamette kendinize mal etmeye çalışın. Arkasında sizin mutluluğunuz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, Allah'ın hedefi hepinizin tek tek mutluluğudur. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle ve temennilerimizle Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ehdinâ sıratal müstakîm. Kâlu rabbena aleyhim ve amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Aleyküm Selam. Biz de hacız inşallah. Konumuzu söylemiştik herhalde.
1: İnşallah efendim. Tamam. Konumuz.
0: Tamam. Hemen başlayabiliriz inşallah.
1: Hemen geçelim inşallah.
0: Allah razı olsun.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim, bir güzel sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra misak konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü misak konulu bu eşsiz ve yeni sohbetinizde zatenizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Erhan. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz, bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmenin o muhteşem hazını yaşamak için bir aradayız. Allah, siz ve biz şu anda bir bütün oluşturuyoruz. Onun ülkesindeyiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Ne zaman Allah'tan bahsederseniz o abses ve oynayan eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındasınız. Orası Allah'ın ülkesidir. Sıfırın üstündeki rakamların olduğu kesim. Sıfırın altındaki bütün negatif rakamlar negatif bir alemi temsil eder. Şeytanın ülkesi. Birinde Allah'ın ülkesinde mutluluğu yaşarsınız. Şeytanın ülkesinde mutsuzluğu. Neyse, bugün bizi mutluluğa ulaştıracak olan konumuz Misak. Misak, yemin manasına gelen bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de genel anlamda ruhumuzun Allah'a özelde verdiği yemin olarak misak adını kullanmış Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç tane vücudumuz var. Bunlardan bir tanesi fizik vücudumuz, halk edilmiş. Allah-u Teala buyuruyor, وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَيْسْنُ. Muhakkak ki biz insanı kuru bir balçıktan, şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor Allah-u Teala. Şekillenmiş ve kuru bir balçıktan biz insanı halk ettik diyor. Yarattık diyor. Halk etme fiiliyle, yaratma fiiliyle biz insanlar fizik vücut olarak yaratılmışız. Ama nefsimiz sevva edilmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, şekillendirene diyor Allah Teala. Sonra da ruhtan bahsediyor Allah Teala. Secde suresi 11. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte Allah'ın yarattığı bir yaratık olan ruh insana üfürülmüş. Ve o üfürülen ruhla insan bir üçlü oluşturuyor. Ruhumuz Allah'tan bize üfürülerek ulaşmıştır. Ve Allah'a geri dönmek onun
hedefidir, idealidir ve mutlaka Allah'a dönecektir. Biz insanlar bunu istesek de, gerçekleştirmeyi istesek de, istemesek de bu ruh adı verilen varlık mutlaka Allah'a geri dönecektir. Öyleyse ruhumuzun Allah'a geri dönmesi mutlak mıdır? Mutlaktır. Eğer biz hayattayken Allah Teala'nın bize 12 defa farz kıldığı ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmezsek, o zaman öldüğümüzde Azrail Aleyhisselam bu görevi gerçekleştirecektir. Vücudumuzdaki ruhu alacak ve Allah'a ulaştıracaktır. Ama Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey o değildir. Allah'ın bütün insanlara emrettiği şey ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel ulaşması Allah'a ezelde verdiğimiz bir yemin çeşidiyle ilişkilidir. Bu yemin misak adını alıyor. Öyleyse ruhumuz da, fizik vücudumuz da, nefsimiz de Allah'a teslim olmak mecburiyetindedir. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmaktır. Hangi fizik vücut bu özelliğin sahibi olursa, yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyorsa, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsa, o fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Diyor ki Allah-u Teala Nisa 125'te فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan fizik vücudu daha sen kim vardır? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir dizaynı anlatıyor Allah-u Teala. Ve nefsimiz için Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلِس۪ينَ لِهُبِّينَ هِنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmaları emredildi. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmeleri emrolundu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz Allah'a, nefsimizin kalbi halis kılınarak teslim olacak. Yani nefsimizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmek. Bunu başardığımız zaman nefsimizin kalbinde afetler kalmayacak. O zaman nefsimiz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiğini hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacak. Neden? Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doluyken daimi zikre ulaşana kadar nefsimizin kalbine Allah'ın gönderdiği faziletler, nefsimizin kalbini iman kelimesinin etrafında toplanarak %100
kaplamış oluyor. Onların nefsimizin kalbini %100 kapladığı bu noktada, işte orada nefsimiz Allah'a teslim olmuştur. Peki gelelim ruhumuza. Ruhumuz da ahsen olarak mı Allah'a teslim olacak? Hayır. Çünkü ruhumuz zaten ahsendir. Bir insanın ruhu %100 hasletlerden oluşur. Sadece hasletlerden oluşan bir ruhun sayesinde, tekamülün son mertebesinde yaratılan bir varlık. Sadece hasletler, güzellikler, başka insanları mutlu etmeye yönelik her şey ruhumuzun kalbinde mevcut. Bunların başında sevgi geliyor. İtaat, muhabbet, ilim, irfan, bütün güzellikler ruhumuzun hasletlerinde. İşte bu varlık, ruhumuz Allah'tan gelmiştir ve bizde bir emanettir. Mutlaka Allah'a dönmesi gerekiyor. Ve ruhumuzun biz hayattayken Allah'a dönmesi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış durumda. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misakimizi Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Tam 12 ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın yolunda her şeyi en güzele ulaştırabilmek, bu hepimiz için bir muhteva olmalı diye düşünüyorum. Allah-u Teala 12 tane farzla ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmenizi emrediyor. 1. Zümer 54. وَاَنِيبُ اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمْ الْعَذَابِ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Allah'a dönmemiz, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınıyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona dön, Allah'a dön, Allah'a vasıl ol ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ilâ rabbike. Rabbine geri dön. Rücu etmek,
geri dönmek anlamına, ait olduğu yere geri dönmek anlamına bir kelime. Ve Rabbine geri dön. Yani ey ruh, Rabbinden geldin. Tekrar Rabbine geri dön. Üzerimize farz kılınıyor. Üçüncü defa. Dördüncü ayet Zariyat 50 Fefirru inallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sevila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek sen de ruhunu Allah'a ulaştır. Sonra bir sonraki ayet-i kerime altıncı ayet-i kerime Yunus 125 diyor ki Allah Teala Allahu yedu darüsselamı yehdi men yeşâ'i ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yol olduğu cihetle ve Allah'ta selam yurduna, teslim yurduna çağırdığı insanları sırat-ı müstakime ulaştırdığı cihetle aslında hedefi demek ki sırat-ı müstakime ulaştırdığı bu insanları kendi zatına ulaştırmak. Bu da Allah'a davet. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 ve eski resmi Rabdike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a geri dönmesi 7 ayet-i kerimeyle üzerimize farz. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor üzerimize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün ölüm günü gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala ayet-i kerimede. Ama bunun Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Çünkü demin söylediğimiz Yunus 125'te Allah Teala kendi zatına davet ediyordu. Daveti açık ve kesin kendi zatına davet. Öyleyse davete icabet etmemiz şura tekeliyle emrediliyor. Bu 8. ayet-i kerimeydi. 9. ayet-i kerime Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırmasının Allah'ın emri olduğu kesinlik kazanıyor. 9 ayet-i kerime oldu.
Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki işittik ve itaat ettik demiştiniz diyor Elestü bir Rabbiküm dilinde. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Ve Semina ve Atana diyoruz Allah-u Teala'ya. Kıyamet günü Allah-u Teala Elestü bir Rabbiküm dedikten sonra, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra bizden cevap alıyor. Evet Rabbimizsin. Hâlâ dediler ki bela, evet. Bundan sonra Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nesler size bana yemin vermenizi emrediyorum. Ey ruhlar bana misak vermenizi emrediyorum. Ey fizik vücutlar bana ahd vermenizi emrediyorum. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz, işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin diyor. Nefslerimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya, Allah'a teskiye ve tasfiye olup teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete gelerek Allah'a teslim olacaklarına dair. Allah'a verdikleri yeminin adı ahd. Ve ruhlar Allah'a misak veriyor. Geri dönerek Allah'ın zatına ulaşacaklarına dair. İşte ruhlar, vesler, nefsler Allah'ın söylediklerini duyuyor. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi hepinizden bana yemin, misak ve ahd vermenizi istiyorum diyor Allah-u Teala. Sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. İşittik diyoruz. O zaman Allah-u Teala diyor ki madem ki işittiniz öyleyse itaat edin. Nefsler Allah'a yemin veriyor. Fizik vücutlar Allah'a ahd veriyor. Ruhlarsa misak veriyor. Ve Allah-u Teala soruyor. İtaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Allah-u Teala neden itaat ettiniz mi diye soruyor. Çünkü biz de dilimizle ikrar etmemizi istiyor. Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştirmek üzere Allah'a yemin, misak ve ahdin misakini gerçekleştirmek üzere Allah'a misakimizi verdiğimizi dilimizle ikrar ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ve Allah-u Teala da diyor ki bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah da Allah'a verdiğiniz misaki üzerinize farz kıldı diyor. Allah'a verdiğiniz misaki üzerinize farz kıldı. Bu 9. ayet. 10. ayet Enam suresinin 152.
ayet-i kerimesi. Ve bi'ahdillahi evfu diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdinin yerine getirilmesi ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de yemininin, misakinin, ahdinin yerine getirilmesi anlamında kullanılıyor.

Efendice 11. ayet-i kerime oluyor Allah'a verdiğiniz yeminizi, misakinizi, vaadinizi, yani Allah'ın ahdini ifa edin. Da iradenizi de Allah'a teslim edin sözü var bunun içinde. Çünkü Allah Teala bunu size vasiyet etti diyor, vasiyet. Yemininizi de, misakinizi de, ahdinizi de ifade ettiği gibi iradenizin de Allah'a teslimini içeriyor. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir yeni dizayn görüyoruz. On ikinci ayet-i kerime İsa 58. Allah Teala buyuruyor: İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, yani o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. O emanet ruh. Allah Teala biz emaneti göklere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanetiniz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir emanetiniz var. Adı ruh. Allah'tan gelmiş, tekrar Allah'a geri dönecek. O emanetinizi geri döndürmek konusunda ezelde Allah'a misak verdiniz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ifade ettiği gibi. Misakiniz, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız, gördüğünüz gibi 12 defa üzerinde farz kılındı Allah Teala tarafından. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a verdiğiniz bir yemin mizah. Peki bu yemini, misakinizi nasıl yerine getireceksiniz? Gördünüz ki 12 defa Allah-u Teala misakinizi üzerinize farz kılmış. Bu misakinizi nasıl yerine getireceksinizden evvel, acaba misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de başka anlamlarda da kullanılmış mı diye bir sual geliyor aklımıza. Evet, kullanılmış. Allah Teala Alimler Suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz ki o zaman, bir zamanlar, o zaman ki biz bütün nebilerden misak aldık diyor Allah Teala. Onlara ey nebiler dedik. Size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra sizlerin ellerinizde bulunan kitapları tasdik edici olarak bir Resul gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Onlar da dediler ki, evet, söz veriyoruz. Bunu dilinizle de ikrar ettiniz mi diyor. Bunu dilimizle de ikrar ediyoruz diyorlar. Öyleyse diyor Allah Teala, birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah Teala. İşte
Böyle bir dizayn sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala sizden bu konuda misak istiyorum diyor. Bu misaki, bu ağır sözü dilinizle de ikrar ediyor musunuz diyor. O Resulüme yardım edeceğinize dair bana misak veriyor musunuz, söz veriyor musunuz diyor. Buradaki o söz misak olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse misak müessesesi çok net bir şekilde yer alıyor. Ama bu sefer ruhu Allah'laştırmak istikametinde değil. Bu sefer alınmış bir söz olarak geçiyor misak kelimesi. Ve Kur'an'ın bir başka yerinde Allah-u Teala biz bütün insanlardan misak almıştık diyor. İndirdiğimiz kitaplardaki hakikatleri değiştirmeyeceklerine, inkar etmeyeceklerine dair diyor. Öyleyse bütün insanlardan Allah-u Teala'nın aldığı ayrı bir misak da söz konusu.

Diğer taraftan Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki Misak'e dikkatle baktığımız zaman Allah-u Teala aslında Enam suresinin 122. ayet-i kerimesinde bahsettiği gibi

bizlere bir şeyler söylüyor. Bizlere vasiyette bulunuyor Allah-u Teala. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair bize vasiyette bulunuyor. Ve benim ahdim diyor, Allah'ın ahdi, benim ahdim diyor, ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, irademizi de Allah'a teslim etmektir. Ve bu benim ahdim, Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah-u Teala. Ve bi ahdullahi elfu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte Allah'ın üzerinize vasiyet ettiği, yerine getirmenizi vasiyet ettiği şey budur diyor Allah-u Teala. Allah'ın vasiyetiyle Allah'ın ahdinin aynı muhtevayı taşıdığını görüyoruz. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi içeren bir ahd, Allah'ın ahdi. Buna karşılık Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın bizden misak aldığını söylüyor Allah-u Teala.

Başka başka ayetlerde ruhumuzun Allah'a ulaşması konusunda bizden misak aldığı açıklanıyor Allah-u Teala'nın. Nefsimizin Allah'a teslim etmesi olması konusunda bizden yemin aldığı açıklanıyor Allah-u Teala'nın. Ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz için bizden ahd aldığı açıklanıyor.

Şimdi bakıyoruz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala fizik vücudumuz için şunları söylüyor.

Diyor ki Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e ella tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve ile buduni hâzâ sırat-ı mustakîm. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Ben ise bu da sıratımızda kimdir dediği, Allah'ın bizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız konusunda aldığı ahd söz konusu. Peki nefsimizden ne almış? Yemin almış. İşte Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetleri. Sizin nefsin bir mahkesebet ve hineçen illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Ve bu cennetlere gidecek olanların kimler olduğuna, kurtuluşa ulaşanların kimler olduğuna bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Kat eflaha ve zekaha. Andolsun ki onlar felah ererler. Kimler? Onu nefslerini tezkiye edenler. Öyleyse nefs tezkiyesi ve tasfiyesi bizi felaha erdiren ve yeminimizi yerine getirmemizi sağlayan bir müessese. Demek ki Allah-u Teala'ya verdiğimiz bir şey var. Misak. Ama bunu da nefsimizle alakalı olan konu nefsimizin Allah'a verdiği yemini içeriyor. Nefsimizi ahsen kılarak Allah'a teslim etmeye kadar uzanan bir vetira. Ruhumuzun Allah'a verdiği ise misak olarak çıkıyor karşımıza. İşte Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ diyor. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah-u Teala? وَبِعَحْدِ اللّٰهِ اَفُوا Allah'ın ahdini ifa edin. هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar diyor Allah Teala. Yani şeytana kul ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ifade Allah ile olan ahdimizi, Allah'ın ahdini, yani yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi beraberce kaplıyor. Ve Allah-u Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beklerinde, neslerinde Allah'a teslim ederler dedikten sonra özellikle bir husustan bahsediyor. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ ve misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse insanların bozmadıkları misaki ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Burada misakin bu olduğu kesinleşiyor. Rad suresinin aynı surenin 4 ayet sonra 25. ayet kerimesinde de bir defa daha kesinleşiyor. Allah Teala buyuruyor ki Rad suresinin 25. ayet kerimesinde
Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve misaklarını keserler, yerine getirmezler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu misake dikkatle bakın. Allah'ın güzelliklerine ulaşamayan insanların, ruhlarını Allah'a ulaştırmayan insanların durumu. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve vuslatı keserler, misaklarını keserler diyor Allah-u Teala. Öyleyse misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar.

Öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biliyorsunuz ki bu ruhumuzun Allah'a ulaşması konusu hidayeti oluşturuyor. Öyleyse hidayete ermek konusunda Allah'a verdiğimiz bir misak var. Bu misaki yerine getirmeniz üzerimize farz kılınmış. Nasıl yerine getireceğiz misakinizi? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah-u Teala misakin yerine getirilmesini çok açık bir şekilde ifade etmiş Şura 13'te. Diyor ki Allah kullarından dilediğini seçer. Kim kullarından dilediğini kendisine seçer, kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Yani böylece o kişinin Allah'a verdiği misaki gerçekleşir. Ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı diledik. Dilediğimiz anda Allah-u Teala kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ard arda rahim esmasını kullanarak bu esmayla bizlere 10 tane ihsan vücuda getirir. 10 tane ihsanda bulunur. Gözlerimizdeki hicabını süreyi alır. Kulaklarımızdaki batrayı alır. Kalbimizdeki ekineti alır. Sonra yerine ipat koyar, kalbimize ulaşır, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsümüzden kalbimizin nur kapısı açar, kalbimize zikir yaptığımız zaman rahmet partikülleri sızmaya başlar, huşuya ulaştırır bizi ve nihayet mürşidimizi gösterir. 10 tane böylece ihsan almış oluruz Allah-u Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığımız zaman orada beklendiğimizi görürüz. Ve tabiyetimizi tamamladığımız zaman derhal devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Sonra da Allah kalbimizin nurunu açar, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı alır, kalbimizin içine imanı yazar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah-u Teala'nın kalbimize İman kelimesini yazmasına paralel olarak mümin oluruz. Çünkü artık biz kalbinde küfür kelimesi yazan birisi değiliz. İman kelimesi yazan birisiyiz. Ve Allah Teala bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Ruhumuz otomatik olarak vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Neye dayalı olarak yapar bunu? Nefs tezkiyesine dayalı olarak yapar. Zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri göğsümüze gelir. Gözümüzden şifre yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimizin hareketli hale gelen mührünü kalbimizin içine doğru bastırıp zülmani kapıya öter. Kalbimize giren nurlar nefsimizin kalbinde fazilet birikimini başlatır. Bu nefsimizin kalbindeki fazilet birikimi bir dizaynı oluşturur. Bu fazilet birikimiyle nefs tezkiyesi başlar. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar.

Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi bu muhtevayı anlatıyor bize. Allah-u Teala diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءِ اتَّهَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi neyi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru olan yolu, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yolu tarz eder. Kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna ne yap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Böylece ruhumuz yola çıkıyor. Nefsimizin kalbinde ilk %20 birikiminde ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefse emmare. İkinci defa %20 birikiminde ikinci gök katına ulaşır. Nefse emmare Yusuf suresinin 53. ayet kelimesine göre dizayn ediliyor. Diyor ki orada Hazreti Yusuf Allah'a ya Rabbi ben nefsime beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte nefs şerri emreder. Başlangıçta %100. Ama bu kademede %7'si artık şerri emretmiyor, hayrı emretmeye başlıyor. Ruh birinci gök katında. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime kişi nefsini levme diyor. Bela uksumu bin nefsi levameti. Kınıyor nefsini. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mükime. Evet, hama, fücura ve takva. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şems 8. Bir sonraki ayet-i kerime nefsi mutmainne. Ya eyyetehen nefsil mutmainneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Rad 28'de. Bu fecir 27. Rad 28'de diyor ki Allah Teala Ela zikrullahi tatmainnel kulub. Bildiğiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Doyuma ulaştığımız nokta. Ruhumuz 4. gök katında. 5. defa %7'dir birikimi. Allah'tan razı oluyoruz. Nefsi raziye, rahatiyeten şeklinde ifade edilmiş fecir 28'de. 6. defa %7'nin birikimi ruhumuz 6. gök katında. Nefsi nadiye, Allah da bizden razı. Ve 7. defa %7'nin birikimi ruhumuz Allah'ta. 7. kata ulaşıp 7. kata geçmiş, Allah'a ulaşmış durumda. Ne diyor Allah Teala Şura 13'te? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte burada Allah Teala kulunu kendisine ulaştırmış oluyor ve biz de Allah'a verdiğimiz misaki böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Misak mutlaka yerine getirilmesi gereken bir müessese. Allah Teala Âl-i İmrân 76'da misaklarını yerine getiremeyenler onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Ama misaklarını yerine getirenler diyor 77'de onlar takva sahipleridir. Allah onları sever diyor. Ve aynı surenin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacaklarını ifade ediyor Allah Teala. Kim misakini gerçekleştirirse üzerine 12 defa farz kılınan bu muhtevayı gerçekleştirirse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer ve Allah'ın evliyası olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla Allah Teala bizlerden misaki almış, mutlaka yerine getirmemizi istiyor.
hepiniz müzakereyi mutlaka yerine getirmek durumundasınız. Zaten siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan her şeyi Allah yapacak. Allah size namazı, orucu, zekatı, zikri sevdirecek ve severek, isteyerek Allah yolunda ibadetlerle devamlı güzellikleri yaşayarak ruhunuz Allah'a ulaşacak ve misakinizi böylece gerçekleştirmiş olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Muhtevada sizin mutluluğunuz var. Kim Allah'a ruhunu ulaştırırsa o Allah'ın evliyası olur. Hepinizin Allah'ın en üst seviye evliyaları olmanızı, cennet ve dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz ümmetle diyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle misak konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Önemihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zaten birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Erhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. Mutluluklar dileriz. Biz de hazırız. Başlayabiliriz. Allah nasip ederse. Allah razı olsun.
1: İnşallah efendim. Hemen geçiyorum aranızda.
0: İnşallah.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel sohbetin öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Önemihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zatenizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Erhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Malik yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâta'l müstakîm. En'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtuh. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Hep size unutmayın dediğim şey o. Allah-u Teala sizden, hepinizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Hiçbir talebin sahibi değildir. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. Ve bütün ibadetler aslında sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Her ibadeti yaparak onun arkasından Allah'a bu ibadeti yapmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayabilmenin için Allah Teala sizlere ibadetleri farz kılmış. Ve her yaptığınız ibadet Allah'a bir yardım sağlamaz ama size çok yardım sağlar. Çünkü sizin mutluluğunuzun bir parçasıdır. Şu fizik vücudunuz o ibadetleri yapmak üzere yaratılmıştır. Yaratılış gayesine uygun standartlarda ona bir imkanı vermekle vazifelisiniz. Yetmez. Bu mutluluğu yaşamakla da vazifelisiniz. Vazifenizi yaptığınız zaman arkasından bir iç huzuru duyacaksınız. bir şeyler yayılacak içimize, sıcak sıcak bir şeyler. Allah'ın bir emrini yerine getirmenin verdiği huzur, rahatlık hissi, kısaca mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse hiç mi hiç unutulmaması lazım denen bir genel kaidesi var Allah-u Teala'nın. Ben diyor sizi mutlu olmanız için yarattım. Bütün kainatta diyor Allah-u Teala benim diyor bir tek dinim var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Allah-u Teala buyuruyor bütün peygamberler, nebiler yani, bütün resuller ve bu peygamberlere ve resullere tabi olan herkes aynı dini yaşadı. Hanif dinini yaşadı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlık tarihi bugüne kadar geldi ve bugüne kadar geçen zaman parçalarında hep insanların din öğretisi resuller ve peygamberler eliyle, nebiler eliyle aynı standartları içerdi. Yani Hazreti Adem ne emretmişse oğullarına, kızlarına, torunlarına, Hazreti Nuh da aynı şeyleri emretti ve beraberce yaşadılar. Hazreti İbrahim de, Hazreti Lut da, Hazreti Hud da, Hazreti Salih de, Hazreti Musa da, Hazreti Yakup da, Hazreti Davud da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de. Hepsi aynı dini yaşadı. Kainatın tek dini olan Hanif dinini yaşadı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bu dinin muhtevasında namaz kılmak var. Bu dinin muhtevasında oruç tutmak var. Her namazı kıldıktan sonra aynı rahatlığı, iç huzurunu siz de yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hamdolsun ki ben Allah'ın bana verdiği, bana bahşettiği bir güzelliği daha yaşadım diyebiliyor musunuz? Eğer diyemiyorsanız, bundan sonra, bu sohbeti dinledikten sonra kılacağınız namazda yalnız Allah'ı düşünerek namaz kılmaya çalışın. Sizden ayak parmaklarınızın ucundan başlayarak ayaklarınızı, bacaklarınızı, gövdenizi ve ellerinizin parmak uçlarından başlayarak ellerinizi, kollarınızı aşan, başınıza ulaşan ve başınızdan ayrılan bir şeyler düşünün. Ve o bir şeyin Allah'ın zatına ulaştığını düşünün. Onun zatında yok olduğunu düşünün. Ve namazınız boyunca birkaç defa o oraya ulaşsın, Allah'ın zatında olsun, bir süre kalsın, sonra tekrar size geri dönsün, başınızdan başlayarak vücudunuza tekrar onun geri döndüğünü hissetmeye çalışın. İşte bu müessesenin adı kanitin olmaktır. Allah ile beraber olmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, bu zevki yaşadığınız zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Namazla da verilen bir ibadeti sizin için uygun görmüş diye. Düşünebiliyor musunuz? Daha ötede bir tevazu yok. Başınızı yere koyuyorsunuz Allah'ın huzurunda. Allah'a secde ediyorsunuz. Onun sizi yaratan olduğunun delilini koyuyorsunuz ortaya. Sizin tarafınızdan ortaya koyan, konulan bir delil. Sen benim Rabbimsin diyorsunuz. Beni yaratansın diyorsunuz. Ve ben sana secde etmenin huzurunu yaşamak istiyorum diyorsunuz. Sadece bir yaratık olarak yaratanına bir secde müessesesiyle saygı göstermek, eğilmek konunun yarısını teşekkür ettirir. Yani rükû müessesesi saygının yarısını ifade eder. Evvela bunu gerçekleştiriyorsunuz, sonra saygının son adımına ulaşıyorsunuz. Başınızı Allah'ın huzurunda yere koyuyorsunuz. Ben yerle birim diyorsunuz. Sen beni yaratansın, ben senin önünde başımı yere koyarım, secde ederim, saygının en büyüğünü sana gösteririm diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olabilirdiniz. Bir ot olabilirdiniz, bir ağaç olabilirdiniz. Allah-u Teala sizi öyle yaratabilirdi. Canlıların ayrı ayrı belirtileri. Ama hayır, öyle yaratmamış. Bir cin, bir melek olarak da yaratmamış. Sizi insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta en üstün varlık olarak yaratmış. Bütün kainatı uğruna yarattığı mahluku olarak yaratmış. Siz insansınız. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey sizin için yaratıldı. Sevgili öğrenciler, bilgiler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Öyleyse sadece bunu düşünmeniz bile size huzur vermeli. Ben demelisiniz demek ki Allah-u Teala tarafından çok sevilerek yaratılan bir mahluk olmalıyım ki Allah beni insan olarak yaratmış. Bütün kainatı benim ve başka insanlar için yaratmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece insan olmamız, insan olarak yaratılmamız konusunda bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Öyleyse bir namaz müessesesi Allah'ın huzurunda secde etmek, saygının en büyüğünü Allah'a göstermek, bu hepimiz için bir zevk olmalı değil mi? Hele bizden bir şeyler ona doğru gidiyorsa, ona kavuşuyorsa, sonra oradan tekrar bize geri dönüyorsa, Allah'ta kalmış olarak oradan bir şeyler getirerek bize geri dönüyorsa ve tekrar bizimle beraber oluyorsa, ve kâinatın oluyorsak, bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim, deneyin. Bundan sonraki ilk namazınızda ayaklarınızdan başlayan, ayak parmaklarınızdan başlayan ayaklarınızı, dizlerinizi, karnınızı, göğsünüzü aşan el parmaklarınızdan başlayarak bileklerinizi, kollarınızı aşan, başınızdan çıkan bir şeyleri veya bir şeyi hissetmeye çalışın. Onun Allah'a ulaştığını düşünün. Hissetmeye çalışın. Allah'ın zatında yok olduğunu hissetmeye çalışın. Namaz boyunca hep Allah'a bakın. İç dünyanızla Allah'a bakın. Görüntü eğer kalp geziniz açılmadıysa, size ulaşmadıysa da kalp geziniz aslında onu görür. Öyleyse Allah Teala size zikri farz kılmış. Biliyoruz ki birçok kişi zikir de neymiş, transandantal meditasyon daha iyi değil mi diyecektir. Öyle demek de haklılar mı? Haklılar. Bütün hastanelerde, okullarda meditasyon bir tedavi vasıtası olarak genel kabul görmüş olan bir zavallılıktır. Allah'ın zikrinin şeytan tarafından değiştirilmiş şeklidir. İnsanlar transandantal meditasyonla kendilerine sadece yazık etmektedirler. Bir meditasyon seansından sonra insanların o seans sırasında yaşadıkları, zannettikleri bir rahatlamanın arkasından duyulan stres acaba neyin nesi? Meditasyon yapanlar bunu neden düşünmezler acaba? Neden zikrin arkasında meditasyon alınan o stres oluşmuyor da sadece mutluluk oluşuyor? Bunu neden düşünmezler acaba? Oysa ki biri Rabbani'dir, Allah'ın emridir, diğeri zulmanidir, şeytanın emridir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücutlarınız Allah-u Teala tarafından Hanif dinine göre Hanif fıtratıyla yaratıldı. Sadece bir tek dinin, kainatın tek dininin bütün standartlarını yerine getirebilecek özelliklerle yaratıldınız. Her yaptığınız ibadetin vücudunuza mutlak bir fayda sağlayacağını, o ibadetin karşılığının fizik vücudunuzda beklendiğini hiç unutmayın. Fizik vücudunuz namaz kılmak ihtiyacıyla doludur. Şeytan bütün gücüyle fizik vücudunuzun bu ihtiyacının ona verilmemesine çalışır. Çünkü gayesi tek bir gayedir. Sizi mutsuz kılmak. Her türlü vasıtayı deneyecektir. Şu fizik vücudunuz ve içindeki nesliniz Allah'ın bütün ibadetlerini yapacak ve bundan zevk alacak özelliklerle donatılmıştır. Buna göre dizayn edilmiştir. Namaz kılmak hem fizik vücudunuz için hem de nefsiniz için bir zevktir. Şeytan sizi onların zevk olmadığına, sadece bir angarya olduğuna inandırdığı sürecin dışına çıktığınız zaman bunu hissedebilirsiniz. Unutmayın, vücudunuz ona göre yaratıldı. Namaz kılmak ve bundan zevk almak vasıflarının ve hissiyatının sahibi fizik vücudunuz. Zikir yapmak ve bundan zevk almak hissiyatının sahibi. Ne olur zikir yaptığınız zaman zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelen rahmetle salavat nurları göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Kalbinizin nur kapısına ulaşan bu nurlar orada bulunan Allah-u Teala'nın hareketli hale getirdiği mührü kalbinizin alt noktasında bulunan, en alt noktasında bulunan zilvani kapıyı zilvani kapıya ulaştırır. Baskı yapar. Dört enerji, dört nur baskı yapar. Ard arda gelip oraya vurur. Her vuruşta sonsuz sayıdaki rahmet, fazl ve salavat nurları mührü aşağı indirip zülmani kapıyı kapatır. Mühürler. Rabbani kapı açıktır. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve iman kelimesi bu üçlüden fazlaları etrafında toplamaya başlar. Böylece mutluluğun anahtarını yakalamış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun anahtarı başkasında değildir. Mutluluğunuzun anahtarı sizin ellerinize tevdi edilmiştir Allah Teala tarafından. İnsanlar sadece cehaletleri sebebiyle mutsuzdurlar. Allah'ın güzelliklerini bilmedikleri, tanımadıkları sebeple mutsuzdurlar. Öyleyse mutluluğun sizin için Allah-u Teala'nın bir vekilesi olarak hüküm sarma olduğunu bilmelisiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Kainatta en çok sizi sevendir. Üzerinize titrer. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması onun yegane hedefi ve sizden beklediğidir. Başka bir şey beklemez. İbadet etmek için yaratılmadınız. İbadet ederek Allah'a teslim olmak için yaratıldınız. Her teslim daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman cennet saadeti üçüncü katta dahil olmak üzere sizindir. Üçüncü katın sahibisiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz yüzde 51'dir. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %91'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %100'dür. Her olaydan sadece mutluluk duyarsınız. Sonra İrşada ulaşırsınız. Sonra iradenizle Allah'a teslim edersiniz. Saadetiniz sonsuzdur. Öyleyse ibadetlerle bir yerlere geldiniz. İbadetler o yerlere gelmenizin vasıtasıdır. Ve şu vücudunuz ve nefsiniz o ibadetleri yapacağınız ve onlardan faydalanacağınız bir dizaynla Hanif Atatürk'e yaratılmıştır. Hanif Atatürk fizik vücudunuz için, nefsiniz için, ruhunuz için çok şeyler ifade eder. Nedir nefsinizin Hanif Atatürk'e ilişkisi? Nefsinizin bir kalbi var. Bu kalbin içinde sadece afetler var doğuşumuzdan itibaren. İşte hani fıtratına göre yaratılan nefsinizin kalbinde küfür kelimesi var. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hep o küfür kelimesiyle kalacaksınız. Sırf Allah'ın size önerdiği reçeteyi tatbik etmeniz için mutluluğunuzu kendi ellerinizle engellediğiniz için hep mutsuz bir insan olarak kalacaksınız. Oysa ki hani fıtratının gereği olarak yapınızda bir muhteva, öyle bir muhteva var ki başlamışta bütün kapılar, Allah'ın bütün kapıları kapalı, şeytanın bütün kapıları açık. Gözleriniz mi kapalı? Bütün insanların gözlerini, baş gözlerinin üzerinde onların göremedikleri, hissedemedikleri bir perde var. Hicab-ı mestura. O gözlerle Yaşat makamına baktığınız zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. O herhangi bir insandır size göre, herhangi bir adamdır. Çünkü gözlerinizde hicab-ı mestura var. Gizli perde. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının irşada mütalik olan şeyleri, söylediği şeyleri işitemezsiniz, manasına varamazsınız. O işittiklerinizi kalbinize indirseniz de idrak edemezsiniz. Çünkü kalbinizde de ekinnet var. İdraki önleyen, irşat makamına sevgiyi önleyen bir mekanizma. Bir ilahi kompütür. Öyleyse görme hastanız vesayet altında, işitme hastanız vesayet altında, idrak hastanız vesayet altında. Hepsi kapalı. Öyleyse Allah-u Teala sizden bir şey istiyor. Ne istiyor? Şu iradeniz var ya, o iradenizi kullanmanızı istiyor. İradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmanızı istiyor Allah-u Teala. Kullanmadınız. Kullanmıyorsanız ebediyen sizin için bir kurtuluş söz konusu değildir. Allah cennetini yaratmıştır. O iradesini kullanıp da Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar için. Eğer kullanmıyorsanız, kullanmamakta serbestsiniz. Allah-u Teala sizi zorlamaz. Sadece müeyyidelerini koymuştur. Dileyen yerine getirir, Allah'ın emirlerini dileyen getirmez. Ama dileyen ve dilediği için yerine getirmeyenler bunun sonucuna katlanmak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah'ın kanunları değişmez. Ya Allah-u Teala'nın sizi mutlulaştırmak için koyduğu genel prensiplere itaat edeceksiniz ve kendi mutluluğunuzu kendi ellerinizle kazanacaksınız. Kendi iradenizin mahsulü bir mutluluğa ulaşmayı realize edeceksiniz. Ya da bunu yapmayacaksınız. O zaman sonucuna katlanmak mecburiyetindesiniz. Eğer iradenizi sevk ederek, iradenizi devreye sokarak, kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, cehennemden kurtulmanız ne yaparsanız yapın mümkün değildir. Bir iradi yapının talebine bağlanmış her şey. Cennetin anahtarı veya kilidi, cehennemin anahtarı veya kilidi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Niçin Allah kaidesini koymuş ve hepinize haber vermiş. Demiş ki, bana ulaşmayı dilemenizi emrediyorum, farz kılıyorum. Sizin mutlu olabilmeniz için bu farzdır. Ve kim bana ulaşmayı dilerse, o kişiyi ben kendi zatıma ulaştırıp, benim evliyam, dostum yapmayı garanti ediyorum. Yani sıfır koddaki bu kişiyi 22. basamağa çıkarmayı garanti ediyorum diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer o diyorsa ki, ey insanlar, sizin için cennet var, ey insanlar, sizin için cehennem var. Kim benim cennetimi isterse, ben ondan çok bir şey istemiyorum diyor. Sadece bir dilek, benim talep ettiğim şey bu kadar diyor. E diyor, benim kullarım düşünsünler, ben onlar için çok bir şey mi emrediyorum? Ben onlar için zorluk dilemem. Ben onlar için kolaylık dilerim. Ve soruyor Allah Teala, acaba daha kolay bir şey var mı diyor. Bir insanın bu dünyadaki hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki sonsuz bir cennet veya cehennem hayatının yanında 200 senenin lafı mı olur? O sonsuz cehennem hayatından sizi kurtaracak olan, sonsuz bir cennet mutluluğuna ulaştıracak olan şey, eğer sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemekse, o zaman daha ne istiyorsunuz Allah'tan sevgili kardeşlerim? Daha ne yapsın Allah-u Teala? Hepinize kapıları ardına kadar açmış. Ey kullarım diyor, ben sizden hepinizi öylesine cennetime almayı istiyorum ki, sizden sadece bir dilek sahibi olmanızı istiyorum. Geri kalanı ben yapacağım diyor. Siz yapmayacaksınız. Benden bana ulaşmayı dilediğinizde ben derhal size 10 tane ard arda ihsanda bulunurum diyor. Sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırırım diyor. Dikkat edin, Allah'ın genel kanunu 1:10'dur. Siz bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsan verdi, 10 katını verdi size. 10. ihsanı ne? Mürşide ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz, kim yaptı? Siz yaptınız. İradenizi gene devreye soktunuz. Baştan iradenizi devreye soktunuz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insandan sonra gene siz kendinize düşeni yapacaksınız. Yeniden iradenizi devreye sokacaksınız. İrşat makamına, Allah'ın sizin için tayin ettiği irşat makamına ulaşacaksınız. Ve tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman bu sefer de 10 tane insan olursunuz. Veren kim? O. Hazinelerinin haddi hesabı yoktur. İster manevi hazineler mutluluk, ister maddi hazineler, hepsi onun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Onu tanıdıkça ondan hoşlanırsınız. Sonra daha ileride onu seversiniz. Çok seversiniz. Sonra ona aşık olursunuz. Daha sonra ise aşkınız hayranlığa dönüşür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala garanti ediyor bu güzellikleri yaşayacağınızı. O kendine düşenleri yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Allah kendine nişanını yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Fıkra şöyle. Bir delikanlı üniversitede okuyor. Ablasına telgraf çekmiş. Sınıfta kaldım. Babamı hazırla. Ablası da ona telgraf çekmiş. Baba hazır. Sen kendini hazırla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o hazır. Sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ona ulaşsın ki dilediğiniz anda ulaşır. O hep size bakar. Gözlerinize, kaşlarınıza, ağzınıza, burnunuza değil sevgili kardeşlerim, kalbinize bakar. Hala o kalpte bir bana ulaşma talebi yok mu diye bakar. Hasretle bekler onu. Hepinizin bu hedefe ulaşmasını ister. %100 bir istekle ister. Ve kalbinizde o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da derhal o kainatın sahibi, cömertlerin en cömerti harekete geçer. Derhal 10 tane ihsanda bulunur size. Sonra da irşat makamına ulaştıktan sonra siz nefs tezkiyesini yapmanızı mümkün kılar. Ruhunuzun kendisine ulaşmasını mümkün kılar. Ve dikkat edin, sizin iradenizin elinde bir şey yoktur. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, namazı sevmemezlik edemezsiniz. Orucu sevmemezlik edemezsiniz. Zekatı sevmemezlik edemezsiniz. Zikri sevmemezlik edemezsiniz. Allah Teala hepsini size sevdirecektir. Sözüme dikkat edin. Mutlaka sevdirecektir. %100 sevdirecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği sizin ona ulaşma gününüz mutlaka gelecektir. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Belki ölüm ondan evvel gelecek, gelsin, gelse de ulaştıracak ve sanki ölmeden evvel ruhunuz Allah'a ulaşmış gibi sizi yine cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece sizi düşünüyor. Sadece sizi mutlu etmeyi düşünüyor. İstediği şey bu kadar basit bir şeyken şimdi düşünebiliyor musunuz ki insanların %90'dan fazlası istemiyor bunu? Allah'a ulaşmayı istemiyorlar. Dilemiyorlar böyle bir şeyi. Allah Teala emrini vermiş. Demiş ki ben her şeyi size sağlayacağım. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve insanlar istemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir talebin sahibi değiller. Ve bu ne ifade eder? Bu çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzelliklerine sırt çevirmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilememek. Şeytana Allah'tan daha çok değer verdiğinizi ifade eder. Ve mutluluğu değil, mutsuzluğu sevdiğinizi, tercih ettiğinizi ifade eder. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hep şikayet eden bir insan olursunuz. Başkaları sizi üzüyordur, onları şikayet edersiniz. Evladınız, anneniz, babanız, etrafınızdaki kişiler, öğretmeniniz, talebeniz, amiriniz, memurunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınız hep şikayet etmekle geçer. Ve kendinize yazık edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bütün güzellikler terazinin bir tarafını almış. Diyor ki Allah-u Teala, ey kulum, benim cennetime girmek istiyor musun, istemiyor musun? Eğer istiyorsan yapman lazım gelen şey sadece bana ulaşmayı dilemek. Ulaşmak demiyor. Ulaşmayı dilemek diyor. Çünkü diyor ben ulaştıracağım. Sizin hiçbir dahliniz olmayacak. Namazı size sevdireceğim diyor. Zorla ibadet etmeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanların zoruyla ibadet etmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Severek yapacaksınız ibadetinizi. İşte bazı kardeşlerimiz bize soruyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Bu söylediklerimizi hiç dinlememişe benziyor birçok kardeşimiz. Bazen onlara sormak mecburiyetinde kalıyorum. İbadetlerle aran nasıl? Namaz kılmayı seviyor musun? Tasavvufa girdikten sonra İslam'ı yaşamaya başlamak kapısından içeriye girdikten sonra ilk perşembe günü oruç tuttun mu? Açlık hissettin mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler o açlığı hissetmezler. Allah Teala açlık hissini alır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin namaz kılması bir angarya değildir, bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah yolundaki hizmeti bir angarya değildir, bir zevktir. Allah-u Teala o zevki onları yaşatır. O sevdirir. Kendisini bununla vazifeli kılmış, hem bizi yaratmış, hem de sadece bir dilekle Allah'a ulaştırmayı, bizi Allah'ın evliyası yapmayı garanti etmiş. Öyleyse bize niye soruyorsunuz ben hangi durumdayım diye? Kendinize sorun. Namazı seviyor musunuz? Oruç tutmayı seviyor musunuz? Zikir yapmayı seviyor musunuz? Bunlar sizin için bir zevk mi? Bir angarya mı? Erzurum Üniversitesi'nde konferans verdikten sonra bir delikanlı geldi. Dedi ki, efendim dedi, biz bu Ramazan dedi çok güzel bir şey yaptık. Öğle namaz, öğle vakti dedi, lokantada yemek yiyenleri gördüğümüz zaman tepemiz attı. Lokantanın kapısını kırdık. İçeriye girdik. O yemek yiyenlere temiz bir sopa çektik. Anladılar. Hayeyi koyayım. Biz de ona dedik ki sen şimdi burada marifet mi yaptığınızı ne diyorsun? Düşün bakalım dedik. Şimdi o dayak attığınız insanlardan herhangi birisi oruç tutmaya mı başlamıştı siz onları dövdünüz diye? Siz sadece nefsinizin hıncını aldınız onlardan. Çünkü siz oruçtan zevk almıyorsunuz. Orucu bir işkence gibi görüyorsunuz. Allah Teala bizi açlıkla imtihan ediyor. Ama bu adamlar o imtihandan kaçıyorlar. Biz burada açlık çekerken, sigara içemezken onlar fosur fosur sigaraları yakıyorlar. Bir de gözümüzün önünde, bizim gözümüzün önünde biz açlıktan ölürken onlar yemek yiyorlar ha. Sevgili kardeşlerim, o zaman düşündü kardeşimiz. Ben dedim sizin yerinizde olsaydım ne yapardım biliyor musunuz dedim. Yine girerdin o lokantaya. Lokantanın sahibi bilirdi ki ben onlara hiç kötülük yapmayacağım. Ama onlara şunu söyleyebilirdiniz. Oruç tutmak Allah'ın bir büyük zevkidir. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman içinizden oruç tutma ihtiyacı gelecek. Oruç tutmak sizin için bir zevk olacak. O zaman Ramazan'da oruçlu olacaksınız. Deneyin. İşte ben buradayım, bu üniversitedeyim ve adresim de bu. Deneyin ve bana sonucu bildirin. Eğer söylediğim çıkmazsa beni mahcup etmenizi isterim. Bunları söylediğiniz zaman belki o sizi dinleyen 5-6 kişiden bir tanesi gerçekten Allah'a ulaşmayı diler. İşte siz o kişiye hidayeti konusunda yardımcı olmuş olacaksınız o zaman. Allah-u Teala diyor ki kimin hidayetine sebebiyet verdiyseniz onun kazandıklarından size de verilir. Kimin dalaletine sebebiyet verdiyseniz onun kayıplarından size de verilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta Allah var. Sizi yaratan, kainatı yaratan, sizin de kainatın da sahibi olan Allah. Ve sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine sizin üzerinize titriyor ki, istediği tek şey sizi mutlu kılmak. Öyleyse ve bunun için sadece Allah'a ulaşmayı dileyin, bu kadarı yeter, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, her türlü sorumluluğu sizin üzerinizden alıyorsa, sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki bütün sorumluluklar. Öyleyse o zaman sormaz mıyız size sevgili kardeşlerim, kendinize düşeni yaptınız mı? Bize sorulduğu zaman biz namaz kılmaktan hoşlanmıyoruz. Oruç tutmak da ağır geliyor. Zikir yapmak da bize çok zor geliyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Sevgili kardeşlerim, yolun hiçbir yerinde değil böyle olanlar, yolun hiçbir yerinde değil. Onlara evvela Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve dilediklerine inanç getirdikleri zaman tekrar tövbe alacaklar. Çünkü tövbe etmiş değiller. Dolayısıyla bir defa hidayet erdikten sonra fıskı düşme olayı onlar için geçerli değil.

sevgili kardeşlerim, söylediğim gibi bir ot olabilirdiniz. Daha ötesi hiç olmazdınız. Allah-u Teala sizi var etmezdi. Var ettiğine göre sizden bir şeyler bekliyor. O benim insan kulum diyor. Mutlaka söylediklerimi anlıyordur diyor. Anlayabilecek idrak verdim ben ona diyor. Ve bekliyor. Şeytanın sizi aldatmasından ne zaman kurtulacaksınız da Allah'ı dileyeceksiniz diye Allah bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluk sizi bekliyor. Allah-u Teala sizi evliya yapacağına dair garantiyi vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırınca ne olursunuz? Allah'ın evliyasından biri olursunuz. Veliyullah'tan veliyullah olursunuz. Allah'ın velisi, dostu olursunuz. Ve mutlu olursunuz. Her gün artan bir mutluluğun içinde yaşarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, saadet burnunuzun dibinde. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Allah'ın yolunda olanlar, bu sohbeti sizler için yapıyorum. Henüz Allah'ın yolunda olmayanlar ama yakında olacak olanlar, bu sohbeti sizler için yapıyorum. Bugün de Allah'ın yolunda olmayanlar, yarın da olmayacak olanlar. Öyleyse boşuna mı uğraşıyorum? Hayır, bu bizim tebliğ görevimiz. Her halükarda mutlaka bunu Allah yoluna girecek olanlara da, girmeyecek olanlara da yaparız. Sevgili kardeşlerim, hani dağlarda yabani armut ağaçları açar, gelişir, ahlat ağaçları, meyvelerini verir. İnsanlar o meyvelerden yeseler de, yemeseler de, ahlat ağaçları hep meyvelerini verir. Hiç kimse onları ekmemiştir. Hiç kimse onlara bakmamıştır. Onu meyve verecek hale getirmemiştir. Hiç kimsenin gayreti yoktur üzerlerinde. Sadece Allah onu yaratmıştır ve meyve verir hale getirmiştir. Şu anda belki bu dünya üzerinde en çok taşlanan insan biziz. İnsanlar bizi hep kendilerine yanlış aktarılan açılardan tanıyorlar. Hiçbir esasa istinad etmeyen. Ama sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın dostuyuz. Allah'a tevekkül etmişiz. Ve sonucu söylüyorum. Ne diyor Allah Teala? Eğer beni seviyorsanız, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin. Beni vekil tayin edin. Bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, tevekkül ediyorsanız, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bilin ki sizi gelecek yoktur.

0: İşte sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah yoluna adamışız. İnsanlar, onların çoğu bize düşman. Ama ne yazar? Allah bize dost. Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları dost. Ve en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetli biziz? Hayır. Biz kuvvetli değiliz. Ama en kuvvetli olan bizimle beraber. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en güzel duyguların içinde bilin ki Allah'ın yolunda olan siz sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizinle beraber, sizi yenecek de yoktur. Ne diyor Allah Teala? Ben dostunuz isem diyor. Yani bunun manası, eğer bana tevekkül ediyorsanız, bütün dünya düşmanınız olsa ben onların hepsine yeterim diyor. Hepsini yenerim. Ama diyor, eğer ben düşmanınızsam, ben dostunuz değilsem, o zaman bütün dünya sizin dostunuz olsa gene yenilirsiniz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir mutluluk masalı anlattığım şey size, bir mutluluk öyküsü, kanınızda dolaşan Allah'ın bir nimeti, sizinle iç içe gönül gönüle bir şey. Allah'a dost olmak, mutluluğu yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbet daha burada sona eriyor. Bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdiği için, bu mutluluğu bizlere yaşattığı için, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de onun ötesine, yani dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El Fatiha ve as salavat. Allah'a Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle mutluluk konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizler ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temelleriyle İnşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek elinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hidayet. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Demek ki insan ruhunun Allah'a ulaşması o hidayettir. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İki ayet-i kerimede aynı şeyi söylemiş oluyor. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kur'an-ı Kerim tarifi vermiş. Ama hidayet konusunda türlü ifadeler kullanmışlar. Dinin ileri gelenleri, ve hidayeti yok etmişler. Çünkü bir takım aklı evveller demişler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hidayet ruhun Allah'a ulaşması olamaz. O zaman herkesin ölmesi lazım demişler. Ve hidayet kavramını yok etmişler. Hidayet nedir dediğiniz zaman bunun cevabı verilemez olmuş. Şeytan insanlara, eğer ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür intibaını, inancını ulaştırdıktan ve onların kalplerine yerleştirdikten sonra rahat bir nefes almış. Dünyanın ileri teknik ve ilim itibariyle toplamını teşkil eden İslam alemi önce duraklamış, sonra geriye düşmüş. Sırf hidayetin İnsan ruhunun Allah'a ulaşması olması, Allah'a ulaşması demek olduğu, Kur'an'da bir vaka olduğu için ve ruhun vücuttan ayrılması da onlara göre ölüm demek olduğu için ders bir inanç biçimi içerisinde İslam alemi yüzyıllarca gerilerde kalmış. Sevgili kardeşlerim, eğer insan ruhunun Allah'a ulaşması yoksa o ruhun hidayetidir. Hiç kimse bu hidayete ulaşmadıkça, ruhunu Allah'a teslim etmedikçe fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmedikçe nefsini Allah'a teslim edemez. Nefsini Allah'a teslim etmedikçe muhlis olamaz. Muhlis olamazsa iradesini Allah'a teslim edemez. Ama gelin görün ki Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Müştiye tabiyet farz. Ruhun Allah'a hayattayken ulaşması farz. Fizik vücudun Allah'a teslimi farz.
Nefsin Allah'a teslim farz. Muhlis olmak farz. İradeyi Allah'a teslim etmek o da farz. Bunların hepsi hidayet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin başlangıcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse cehennemden sadece onlar kurtulur. Allah Teala buyuruyor, Münibine ileyhi ve ittekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte bu ilk hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayete adım atmaktır.

Allah Teala sahabe için diyor ki vellezîne iştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve en âbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî. Onlar tağutun kuluydular. İnsan ve cin şeytanların. Ve sonra Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe başlangıçta şeytanın kuluymuşlar. İşte bu dalalet demek. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse o dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşmayı bir ömür boyunca dilemediğini düşünün. Dilemeyen kişi dalalettedir. Dalalet üzere ölecektir. Ve gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Bütün insanları cehennemden kurtaracak olan ilk etap, ilk adım Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Dileyen kişi dilediği andan itibaren hidayettedir. Bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi, onun hidayette olduğunu gösterir. Bu başlangıçtaki hidayettir. Üçüncü basamak. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta bir olayların değerlendirilmesi yapılır. Sonra kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dileyen kişi mutlaka dalaletten kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda dalaletten kurtulmuştur. Hidayete adım atmıştır. Hidayete ermek başka şeydir. Hidayette olmak başka şeydir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren hidayet üzeredir. Artık dalalette değildir, hidayettedir. Ama hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dileyince hidayettedir. Sonra hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Ki bu Allah-u Teala tarafından ona mutlaka bir huzur verici faktör olarak ulaştırılır. Kişi büyük bir huzur içinde, istek içinde mürşidine ulaşma talebi kalbi dolu olarak, bu talep kalbini doldurarak kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. İşte kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği anda o kişi dalaletten kurtulmuştur. Artık o kişi hidayettedir. Bu hidayetle takva paralel bir seyir takip eder. Birinci hidayet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir.
İkinci hidayet mürşide tabiyettir. İkinci takva mürşide tabiyettir. Üçüncü takva ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala 7 kademe hidayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi artık fenaetten kurtulmuştur. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu nehu min kablen yetikümül azab ediyor Allah Teala. Rabbine münib ol. Rabbine ulaşmayı dile. Ve ona teslim ol. Önce ruhunu teslim et. Sonra fizik vücudunu teslim et. Sonra nefsini teslim et. Sonra iradeni teslim et. Allah-u Teala. İşte dalalette olanlar, onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın cehenneme girdikten sonra oradan çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bugüne kadar 53 tane ayet-i kerime tespit ettik. Cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını açık bir şekilde anlatan 53 tane ayet-i kerime ve hiçbir ayet-i kerimede bir insanın cehenneme girip orada cezasını çekeceği, ondan sonra da cennete gireceğine dair hiçbir hüküm mevcut değildir. Öyleyse kimler cennete girer? Hidayette olanlar cennete girer. Ve bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi onun birinci hidayetini işaret eder. Sonra ne olacaktır? Bu kişi hacet namazı kılacaktır. Gecenin yarısından sonra kalkıp boy abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okuyacaktır. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okuyacaktır. Teşehhüd miktarı oturduktan sonra üçüncü rekatta gene Fatiha İhlas Felak Nas, dördüncü rekatta gene Fatiha İhlas Felak Nas ve kıbleye karşı oturup Allah'tan dua ederek mürşidini isteyecektir. Ya Rabbi, ben de mürşidime ulaşmak istiyorum. Mutlaka benim için de bir mürşid tayin etmişsindir ezelde. İşte ben o mürşidimi bilip ona ulaşmak ve ona tabi olmayı diliyorum. İşte sevgili kardeşlerim, kim hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Gösterirse ne yapması lazım kişinin? Gidip mürşidine ulaşması lazım. Ulaştı, önünde diz çöküp hürmetle el öptü. İşte el öptüğü zaman ne olur? O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak ana dergaha ulaşır. Orada ondan evvel hani dergaha gelip seyri sülüke başlamış olanlar mevcuttur, yüzlerce insan ruhu ve bu ruh da onların arasına katılır. Artık o kişinin ruhu vücudunda değildir. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Allah onun içine, insanın içine ruhundan üfürdü diyor Allah Teala. Ben onların içine ruhumdan, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ruh üfürdüğü yer neresidir? O kişinin fizik vücudunu Allah Teala yaratmıştır. Yarattıktan sonra ruhundan onun içine üfürmüştür. O ruh o kişi için bir emanettir. O kişide artık Allah'ın bir emaneti vardır. O emaneti o kişinin bilerek, isteyerek Allah'a teslimi emredilmiştir. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala ruha. Bana geri dön, geri dönerek bana ulaş. Ve enibi ila Rabbikim ve eslimu lehu min kabli en yetkikümün azabı, üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. İşte bu teslimlerin birincisi ruhun teslimidir. Onuncu basamakta kişi mürşidine ulaşınca tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacaktır. Nefsi emmare, levvame, mükime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde gelişmesine paralel olarak. Allah'ın Veskür ismi Rabbike şeklinde bir ifadesi var. Rabbinin ismini zikret ve Allah'ın ismini zikret. Veskür ismi Rabbike. Ettebettel ilahi tebdila. Ona, Allah'a her şeyden kesilerek ulaş. Demek ki bir ruhun Allah'a ulaşması, yani ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayetidir ve ancak zikirle olur. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya dilde kımıldamadan içinizdeki sesle dilinizde kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar etmeniz söz konusu olabilir. Üçü de Allah katında makbuldür. Sevgili kardeşlerim, zikir Allah'ın katından evvela nefsinizin kalbine %2 rahmet nurunu ulaştırır. Bu tabiyeti Allah sağlamadan evvelki son durumdur. Kişinin kalbine o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah %2 rahmeti gönderir. Ama nefsin %100 kapkaranlık olan kalbini nurlarla dolduracak olan fazılların %2 rahmetten sonra o kalbe girebilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine tabi olması lazım. Tabi olmazsa o kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye onun göğsünü yaran Allah-u Teala'nın onun kalbine gönderdiği %2 rahmet nuru orada kalır. Ve kişinin nefsinin kalbi tezkiye olamaz. Tezkiye olabilmesi için sevgili kardeşlerim,
Bu muhtevanın en güzele ulaşması lazım. Tezkiye olabilmesi için kişinin mürşidine tabi olması lazım. Hacet namazını kılan kişiye eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi, hacet namazını kılmak onun için bir zevktir. Ve kıldığı takdirde mutlaka Allah-u Teala mürşidini gösterir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş, sonra da benim mürşidim kim diye Allah-u Teala'ya soruyor. Bu sual cevapsız kalır. Çünkü o kişi mürşide ulaşmaya layık değildir. Allah'a milaki olmayı kalbinden geçirmeyen, bu dileğin sahibi olmayan hiç kişiye, hiç kimseye Allah-u Teala mürşidini göstermez. Mürşidin kişiye gösterilmesiyle Allah'a ulaşmayı dilemek arasında kesin bir illiyet rabıtası vardır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan birisine mürşit gösterilmediği gibi mürşit sevgisi de verilmez. Böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişide mürşit sevgisini oluşturur. Hem de onun kendi mürşidine karşı sevgisini oluşturur. Ve o kişi mürşidine tabi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tabiyet meselesi hayatınızın en önemli olayıdır. Neden? Çünkü ancak tabiyetle ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Kim Allah'tan mürşidine sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, o kişinin mürşidine tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır. Ve devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ne olur? Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır ama gene bir ruh vardır. Vücudunun dışında başının üzerinde yere paralel bir ruh. Mürşidin ruhu mu? Hayır. Mürşidin ruhu o kişinin başından gelip yerleşemez. Yerleşen devrin imamının ruhudur. Ama devrin imamına tabi olanlar için aynı zamanda tabiyet mürşitleri devrin imamı olduğu için onların başının üzerine yine devrin imamının ruhu gelir. Tabi oldukları da devrin imamıdır. Peki ne olur? Bir ruh gerekli bir fizik vücut için devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleştiği zaman ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Bu kafilede evvela zemin kattan birinci kata kadar çıkış vardır. Orada çimenler üzerinde secde edilir. Sonra bütün ruhlarla beraber bu ruh ikinci kata kadar çıkmaya başlar. İkinci katta su havuzlarında su arılacaktır. Havuzun içinde bütünüyle girecek ama ipek elbiseleri ıslanmayacaktır. Ruhlar nefes almayacakları cihette sıvının içinde o açık sarı renkteki, açık yeşil renkteki suyun içinde ruh nefes almayacağı için hiç problemi olmadan kalacaktır. İkinci katta su aralacaktır. Sonra üçüncü kata ulaşacaktır. Orada iki katlı bir köşk mescidin
Ya üst katında ya da alt katında secdeye gelecektir. Dördüncü katta Betül Makdes'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edecektir. Bunların her birisi ayrı bir kademedir. Birçokları için birkaç aylık bir eğitimi gerektirir. Normal şartlarda aslında zamanımızdaki bu merhale normal standartlarda birer aylık merhalelerdir. Ve Beytül Makdes'in aslında bir aylık bir süreç olarak o kişinin ruhu secde eder. Sonra Beytül Haram'ın aslına geçer diğerleriyle beraber. Burası altıncı kattır ve beşinci kattır. Altıncı katta buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan ışınlarla o kişinin vücudunun açık sarı gibi fosfor yeşiline benzeyen bir yeşile dönüşür derisi ve her tarafı çatlar. Bu olay onun ilat giymeye artık müsait olduğunu gösterir. Ve kişiye Cebrail Aleyhisselam'ın boşlukta duran kürtüsünde ilat giydirilir. Bir de eline kılıç verilir. İlatı giyen ve kılıcı olan ruh tavandan yukarıya doğru kılıcı yukarıya kaldırarak yükselir ve böylece yer 7. gökyatının altın kapısıdır. Devrin imamının dergahındaki altın kapının bir eşi orada da vardır. Ve de ruh 7. gökyatında o altın kapıya ulaşır. Elindeki kılıçla 7 baklalı yaklaşık 7 metre uzunluğunda bir her bir baklası 1 metreden daha da büyük olan o altın zincire o kılıçla bir defa vurur. Altın zincir ikiye ayrılır ve arkadaki altın kapı açılır. Oradan yukarıya çıkan kişi 7. gökyatına, kişinin ruhu 7. gökyatına ulaşacaktır. Ulaşmak yetkisine sahip olmuştur. Orada diğer ruhlarla beraber 7. gökyatında 7 tane alemden geçecektir. Önce Kudret Denizi'ni aşacaktır. Önce pardon zikir hücrelerini aşacaktır. Kader hücrelerini aşacaktır. Her biri altıgen bir kader hücresi kişinin bir günlük geleceğini gösterir. Ve ömür kitaba kadar olan standart içinde herkesin hayatının gerektirdiği gün sayısı kadar önünde altıgen kader hücreleri vardır. Sonra kişinin ruhu ümmi kitaba ulaşacaktır. Oradan Kudret Denizi'ne gelecektir. Kişinin ruhu oradaki incelemelerini tamamlayacaktır. Sonra makam Mahmud'a ulaşacaktır. El öpecektir. Sonra Divan-ı Salihine ulaşacaktır. En sonra da zikircilerin
ulaşıp hikmet eksikliğindeki yaklaşık zikir hücrelerinde, küresel zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. Tamamlayınca da Sitenim İntihaya ulaşarak oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Allah'ın zatında yok olan ruh tekrar indi ilahide ortaya çıkar, tekrar geri döner ve kendisine Allah Teala'nın nimet olarak verdiği altın bir tahta yerleşir. Orada vuslata ulaşan her ruh için o altın tahtlardan bir tanesi söz konusudur. Her biri huzur namazının bir üyesi olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Sonra kişinin zikri artacak, artacak ve dik yokuşu kişi tırmanacaktır. Yani zikri her gün 18 saati aşacaktır. Bunu başaran kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayettir. Mürşide tabiyet ikinci hidayettir. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü hidayettir. Dik yokuşun açılması aşılarak kişinin günde 18 saat zikreder hale gelmesi kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinin ispatıdır. Fizik vücut da Allah'a teslim olmuştur. Ne kalmıştır geriye? Daimi zikir. Önemli olan dik yokuşu aşmaktır. 18 saat zikre ulaşan herkes çok zorluk çekmeden daimi zikre ulaşır. Bu artık zor değildir. Kişi bir gece zikirle uyur. Uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görür. İşte o noktadan sonra o kişi daimi zikrin muhtevası içinde olacaktır. Bu noktaya ulaşan kişi, daimi zikre ulaşan kişi ulul albab olmuştur. Lüplerin sahibi olmuştur. O kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Kalbi %100 nurlarla kaplanmıştır. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Güzellikler ulul albab olan kişide toplanmıştır. Bu kişi bütün bunların arasında en önemlisi olan Allah ile her an tezekkür etmek imkanının sahibi kılınmıştır. Hullelvab yani daimi zikrin sahibi olan kişi, lüplerin sır hazinelerinin sahibi olan bu kişi daimi zikrin sahibidir. Sır hazinelerinin sahibi olması da buna bağlıdır. Kesintisiz bir zikir o kişi için devamlı bir müessese olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hulelbab'ın daimi zikrinin bir noktasında Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. O olgunluk seviyesine geldiğinde onu tövbeyi nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh vazgeçilmeyen bir tövbedir. Ama tövbe-i nasuhtan evvel ulul albab olan bir kişi Allah Teala tarafından bu tövbe-i nasuhla mükafatlandırılırken yeni bir makama geçer. Bu makam
İhlas makamıdır. Kişi ullelbap olduktan sonra muhlis olur. Ve İhlas makamının sahibi olur. Sonra Allah Teala o muhlis olan kişinin başının üzerine kendi ruhunu ulaştırır. Onun günahlarını evvela örter, sonra sevaba çevirir ve ona irşat yetkisi verir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşad etmek yetkisinin sahibi olur. İşte irşada memur ve mezun kılınmak 7. hidayete ulaşmaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı denemek 1. hidayet, mürşide tabiyet 2. hidayet, ruhun Allah'a teslimi 3. hidayet, fizik vücudun teslimi 4. hidayet. Nefsin teslimi 5. hidayet. Muhlis olmak 6. hidayet. İradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak 7. hidayettir. İşte hidayet meselesi bütün basamakları 27 basamağın hepsini kaplayan bir bütündür sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir muhteva içerisinde bir insan ruhunu da 22. basamak, fizik vücudunu da 25. basamak, nefsini de 27. basamak, iradesini de 27. basamağın 7. kademesi Allah'a teslim etmiş ve Allah'a her şeyiyle teslim-i külli ile teslim olmuştur. O artık irşat makamının sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından ve sahip olduğu cennet adın cennetleridir. Allah Teala'nın hepinizi bu mertebelere yükseltmesini, adın cennetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi hidayetin en yüksek boyutlarına ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha biz sohbette birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Allah Teala hepinizi sever. Ve herkesin cehennemden kurtulmasını, herkesin cennete girmesini ister. Allah'ın yaratmasındaki temel hedef budur. Herkesin en üst boyutta Allah'a en yakın standartlara ulaşması, Allah'ın temel hedefidir ve insan buna göre dizayn edilmiştir. Ama bu dizaynda bir denge unsurunun her zamanki gibi var olduğunu hiç unutmayın. Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttı ile kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse bir fizik vücudumuz var. Bir de nefsimiz. İkisi de yaratık. Birbirinin zıttı olarak yaratılmışlar. Diyeceksiniz ki iyi de bir de ruhumuz var. Ruhumuz Allah-u Teala'nın ruhu. Öyleyse biz insanlar bir nefs ve bir fizik vücuttan çift olarak vücuda getirilmişiz. Ama ilk yaratılan fizik vücudumuz. Allah Teala salsalin adı verilen organik dönüşüme uğrayabilecek olan bir kirli topraktan Adem Aleyhisselam'ı vücuda getiriyor. Aradan uzun zaman geçtikten sonra ona ruhundan üflüyor. Onu canlı kılıyor. Bu sebeple biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhun muhtevası bizi cehenneme götürmek isteyen bütün afetlere dolu olan bir nefsin ve de muhtevası bizi Allah'a en yakın kılacak olan bütün güzelliklere donatılmış olan bir ruhun sahibi kılmış Allah Teala. Ya da ruh bize sahip olmuş.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insandır. Düşünün bir defa ki insandan başka hiçbir varlığa ruhundan üfürmemiştir. Ne meleklerde, ne cinlerde böyle bir olay söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala bizleri seviyor mu sualinin cevabı kesinlikle evettir. Ne ister Allah-u Teala peki bizden? Bizim yücelmemizi ister. Allah'a yakın olmamızı ister. Bu yakınlık mertebeleri de teslimlerle ilişkilidir. Allah-u Teala bunlardan birincisi olan, ilki olan ruhun teslimini kendi üzerine görev olarak almış. Diyor ki siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisini bana bırakacaksınız. Ben size benim size olan emirlerim istikametinde hangisinde probleminiz varsa o problemlerin çözülmesini sağlayacağım. Namaz kılmaktan hoşlanmıyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdireceğim. Oruç tutmak sizi perişan ediyor. Baygınlıklar geçiriyorsunuz. Sizi mutlaka oruç tutan ama rahatsız olmayan bir hüviyete sokacağım. Zikir yapmak size sıkıntı veriyor. Zikri zevk haline getireceğim. Hangi konuda probleminiz varsa onu halledeceğim. Zekat vermek hoşunuza gitmiyorsa onu size hoş gösterecek olan bir hüviyete sokacağım sizi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın kurduğu bir denge var. Nefsimizin başlangıç noktası %100 afetlerle dolu olması, ruhumuzun değişmez statüsü ise sadece hasletlerden ibaret olması. 19 tane haslet ruhun özelliklerini ifade eder. 19 grup. 19 grup negatif faktör de nefsin afetlerini ifade eder. Yani her şey dengede olarak yaratılmıştır. Böyle bir dizaynda eğer Allah-u Teala'nın irci-i emri varsa ruh için, irci-i, bana rücu et, bana geri dön emrini veriyor Allah-u Teala. İrci-i ila Rabbiki. Radiyeten mardiye. Rabbine geri dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak geri dön. Bedavadan geri dönüş yok sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesi denilen bir olayda Allah'ın rızasını kazanarak ve Allah'tan razı olarak Allah'a döneceksiniz. Bunlardan birisi radiyedir, Allah'tan razı olmak. Mardiye de Allah'ın sizden razı olması. İnsan ruhunun Allah'a, Allah'ın emri üzerine geri dönmesi, 7 tane gök katına paralel olarak 7 safa gösterir. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün bir yaratma sistemini hep 7 rakam üzerine bina etmiştir. Mesela dünyanın etrafında 7 tane atmosfer kademesi söz konusudur.
Dünyada verilen bu yer kürenin muhtevasına baktığımız zaman 7 tane katmandan ibaret olduğunu görüyoruz. Yerlerde, göklerde yedili bir sistemle dizayn edilmiş. İşte bu Allah'a kadar ya da sitetli

Allah'a doğru dikey bir yolculukla ruh tek başına yükselir ve sahibine, Allah'a geri döner. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde yok olmak. Allah'ın içinde fani olmak. İfna kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın insan adı verilen mahluk konu bütün hayatı diğer mahlukattan fazla sevmesinin ardında onlar ruh üflemesi temel sebep olarak görünür. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani Allah Teala kendinden bir varlığı ruhunu yarattıklarından birine yardım etsin diye gönderiyor. Vazifeli kılıyor, üfürüyor ruhundan ona. Neden? Ona güzel olan şeyleri, Allah'ın emirlerini hatırlatsın diye, yasak ettiği fiilleri işlememesini temin etsin diye Allah Teala ruh gönderiyor. Hem gönderiyor, üflüyor, hem de arkasından da diyor ki ben ruhumu geri isterim diyor. Ey insanoğulları diyor, hepinizin üzerine bir vazife bu. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmak zorundasınız. Bu sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Gerçekleştirmeniz de son derece kolay bir dizayn içinde tahakkuk edecektir. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve de siz ulaştırmışsınız gibi sizi mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, yani iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. Her şey insan için. Şimdi biz nasıl sevinmeliyiz sevgili kardeşlerim? Allah'ı bu kadar tanıdıktan sonra, onun azatsız kölesi olduktan sonra ne dersiniz? Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ölene kadar hep onun kölesi olarak yaşayacağız. Bu dünyadaki nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ı, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a hayran olmak. En üstün kademe Allah'a hayran olmaktır. Hoşlanmanın ve sevmenin standartlarında eşit iki varlıktan bahsedebilirsiniz.

Ama hayran olmak söz konusuysa, hayran olan, hayran olunandan mutlaka daha aşağıda bir rütbenin sahibidir. İşte biz, Allah'ın bir yaratığı, bir mahluku olan bir insanız. Bizi O yarattı. Bize O ruhundan üfürdü. Bize bu ilmi O öğretti. Başka türlüsü mümkün olabilir miydi sevgili kardeşlerim? Dinle hiç ilişkisi olmayan, dinsiz bir ortamda büyümüş olan, bir solcu Allah Teala tarafından seçiliyor. Hiçbir zaman kim olduğumuzun bilincinde olmadık. Allah Teala bize kim olduğumuzu anlatana kadar. Söylediğimiz gibi ortada da değildik. Açık ve kesin bir şekilde solun müdafiiydik.

Çünkü dinsiz büyümüştük. Bizim çocukluğumuzda okullarda kütüphaneler Allah'ın mevcut olmadığına dair kitaplarla doluydu. Öğretmenler de bize Allah'ın mevcut olmadığını anlatmaya çalışırlardı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini geceleri gizli gizli okuyan, başka insanlara öğretenler yakalanıp karakolda iyice bir dayağa çekildikten sonra, adam akıllı dövüldükten sonra bir iki gün karakolda hapsedilip serbest bırakılırlardı. Her tarafta Allah yoktur imajını bütün insanların kalbine işlemeye çalışan bir sistem ülkemize hakimdi. Ve bunun tabii sonuçlarını görüyorsunuz şimdi. Ne demek istiyoruz? Biz Osmanlıyız. 6 asırlık Osmanlı'nın evvelinde de vardık. Yani neslimiz Bozoklu Han, Osmanlı İmparatorluğu'ndan evvelki bir devredin hanıydı. Evrenos Bey'den başlayarak neslimiz Osmanlı boyunca hep var oldu. Soykütüğümüz bütünüyle bunu ifade eder. Hiçbir yanlış olmadan bugüne kadar atalarımızdan gelen bir soykütüğüne sahibiz. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir ortamda öğrendiğimiz şeyler servetin dağılımındaki o zamanki görüşlerimizin tutuş altındaki haksızlık bizi solcu olmaya itmişti. Doğruları oldukça geç öğrendik. Solun gerçek kimliğini Rus komünizminde tetkik ettiğimiz zaman ne kadar çok aldandığımızı gördük. Çin komünizmi de ondan aşağı kalır bir taraf, bir şeye sahip değildi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz ki komünizm felsefesi bugün artık yoktur, yok olmuştur. Şeytanın taraftarlarının ortaya koyduğu bir büyük yanlışlık, milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veren, savaşlarda katledilmesine sebebiyet veren bir korkunç düşmanlık fırtınası. Sevgili kardeşlerim, güzel nedir? Güzel, insan adı verilen mahlukun Allah ile olan ilişkisinin kalbini aksetmesi, oradan da yüzüne vurmasıdır. Onların yüzünde nefret okuyamazsınız. Nefret oluşmaz. Her zaman sevgi vardır. Onlar kendilerine düşman olanları da severler.
Bilirler ki o düşman olanlar gelseler, onunla konuşsalar, gerçekleri anlatsa onlara, onlar da Allah'ı sevecekler. Onlar da Allah'a ve onun Resulüne dost olacaklar. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu, iç dünyasında mutluluk, nefsi ile ruhu arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyasındaki mutluluk, başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile ilişkilerindeki mutluluk, Allah'ın emirlerine riayet etmezken, yasaklarını işlerken, Allah'ın emirlerine riayet etmesi, uyması ve yasaklarına sırtını çevirmesi, onları devre dışı bırakması. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğu ifade eder. Ve Allah insanı mutlu olsun diye yarattı. Ona mücadele hüviyetini kazandırdı. Ne yaptı? Nefsine afetleri koydu. Ruhunda da zaten hasletler var. Böylece iki düşman kardeş, nefs ve ruh, ikisi de fizik vücudun içine Allah Teala tarafından konuldu. Denge, evet. Denge bütünüyle var. Peki bu dengede bir değişim oluyor mu? Dengede bir değişim oluyor fakat Allah'ın koruması altında vücuda geldiği için dengesizlik hissedilmiyor. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirde itibaren bir mürşit ihtiyacı duyacaktır. Bu vazgeçilmez bir duygudur. Ve de gece saat 1'den sonra, şimdiki saate göre konuşuyoruz, yani gece yarısından sonra bu kişi bu abdest alıp tahaccüd namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Mürşidine ulaşabilecek durumu yoksa kişinin, o zaman ulaşabileceği o mürşidin bir yetkilisini ona söyler, ona gösterir, ona ulaştırır, o mürşidine götürüp ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı ve onun vücuda getirdiği dizaynı sizdeki parametrelerle ve Allah'ın yardımıyla çözdükçe mutluluğunuz artar, artar, artar. Sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız yapın, o filme alınır. Ne kadar gizli yerde, ne kadar gizli şeyler yaparsanız yapın, hepsi kiramen katibin tarafından, melekleri tarafından filme alınır. Hem de bu film iki ayrı hüviyet taşır. Bir, fizik standartlarda hangi olayı gerçekleştirmişseniz, fizik açıdan sizi izleyen kiramen katibin meleklerin bir sürücü, bir şahit olmak üzere sizin fizik vücudunuzun yaptığı her olayı filme alır. Hangi olayda ne kadar taammüt miktarı var bunu bilemez. Bir olayı isteyerek mi vücuda getirdiniz yoksa bu
Sizin o istikamette bir talebiniz olmadan mı gerçekleşti? Bir başkasına bir zarar vermeniz söz konusuysa, bu zarar iç dünyanızdaki hangi tesirle oluştu? İşte bunu sağlayabilecek olan bir ikinci grup melek daha vardır. Gene Keramen Katibin Meleği. Fakat onlar aksiyonlarınızı değil, düşüncelerinizi filme alırlar. Ve size verilen dereceler düşüncelerinizle fiiliyatınızın karşılaştırılmasıyla her an gerçekleşir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insan görünüşte birine yardım ediyor ama aslında ona kötülük etmek istiyorsa o kötülüğü yapabilir. Burada acaba hangi sahik, hangi faktör onu oraya itti? Başka insanlara suçluluğunu hissettirmemek, suçlu olduğunu onlardan gizlemek, böylece insanların uyguladığı cezadan, hukuki açıdan uygulayacakları cezadan kurtulmak. Hedef buysa insanlar bunun için türlü desiseler uydururlar. Ama Allah'ın melekleri kişinin düşüncelerini de, ki düşüncelerimiz şekillerledir. Bir odayı düşündüğümüz zaman odanın içindeki koltukları, sandalyeleri, masayı, havluları, halıları, duvarları, duvarlardaki tabloları gözümüzün önüne getiririz. Hep şekillerle düşünürüz. Kişilerin yaptığı işlemleri düşündüğümüz zaman yine onların fizik vücutları gözümüzün önündedir. Düşüncemizin standartlarını temin eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İki grup kiramen katibinden birinci grup fiillerimizi dışarıdan filme alırlar. Her yaptığımız olayı, vücuda getirdiğimiz her saniye derecat kazanırız veya kaybederiz. Bu kazandığımız ve kaybettiğimiz derecelerin neticesinde hayatımız sona erdiğinde eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer bir daha çıkmamak üzere cehennemdir. Eğer kazandığımız dereceler fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan olarak yarattığı bu üstün mahlukunun hepsinin cennete girmesini ister. Ama eğer bunu kendisi yaparsa, o zaman insan olmanın bir hükmü kalmaz. İnsanlar da melekler gibi olur. Hangi istikamette emir almışlarsa sadece o emri gerçekleştiren birer varlık. Allah Teala insana meleklerde olmayan bir hüviyet kazandırmış, serbest irade vermiş. Sana diyor akıl verdim diyor Allah Teala ve yolunu da gösterdim. Bu yolda hareket etmeni istiyorum. Onun için yarattım seni. Başka insanlara yardımcı olasın diye. Başka insanların mutluluğu için çalışasın diye. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, bir insanın kendisini başkalarının mutluluğuna adaması, sadece onun için hayatını devam ettirmesi. İşte dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır. Bir başkasına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman Allah Teala size onun yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını, onun bir mislini ulaştırır. Siz bir başkasına bir iyilik edip de güzel bir davranışla onun mutlu olmasını temin ettiyseniz, Allah Teala bunun sevincini yaşatır size. O zaman bir ömür boyu hep kendilerini insanların mutluluklarına adayan insanlar çıkar ortaya. Onlar her zaman mutludurlar. Her zaman huzur içindedirler. Bir ömür boyu mutluluğu yaşayacaklardır. İşte onlar gerçek mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Çünkü onlar başkalarına mutluluk verdikçe mutlu olduklarını, mutluluklarının o mutluluk verdikleri insanların yaşadığı mutluluğun katlısı olduğunu fark ederler. Ve bunu bir defa insan fark ettikten sonra, bu büyük mutluluğu yaşadıktan sonra ondan vazgeçemez. Allah'ın yarattığı hedefe ulaşmıştır, mutlu olmuştur. Ve bunu başkalarını mutlu ederek sağlamıştır. Ve o noktadan itibaren hayatını buna adamıştır. Başka insanlara da Allah'ın ilmini öğretmek, başka insanları mutlu etmek, onların nefslerindeki afetleri yok etmek konusundaki Allah'ın kendilerine öğrettiği
ilmi, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini onlara öğretmek. Yarısı, yani nefs tezkiyesi, Allah'ın garantisi altında. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o kişinin nefsini tezkiye etmek üzere o kişiye bir hareketler dizisi tayin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah-u Teala'nın dizaynı içindedir. Her iki istikametten bakarsanız eğer, kim başka insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmişse, Allah-u Teala ona o görevi vermişse, o kişi hayatını başka insanları mutlu etmeye adamıştır. Ve onların her birine verdiği mutluluğun iki katını Allah-u Teala ona verecektir. Ve o insan, mutlu ettiği insanların sayısı arttıkça, kendi mutluluğunun hangi ölçüde irtifa kaydettiğini, yükseklik kaydettiğini fark edecektir. Mutluluğu yükselecektir, yücelecektir. Bu mutluluğun yarısını Allah-u Teala bütün insanlara vermiş. Nefs tezkiyesi, herkesin Allah-u Teala tarafından ulaştırılacağı bir sonuç. Nefsin kalbinin yarısının afetlerden kurtulması, kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkes üzerinde gerçekleşir. Bu dileyenlerin hepsi, eğer 7-8 aylık bir ömürleri varsa, Allah-u Teala mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştırır. Bu serüveni onları yaşatır. Bu süreç içerisinde ruh her gök katında yükseldikçe nefsin kalbindeki afetler %7, %7, %7 azalacaktır. Başlangıçtaki bir %2 rahmet girişinin arkasından nefsin kalbine ruh her gök katına ulaştıkça %7 fazla birikimi gerçekleşecektir, ulaşacaktır nurlar. Nefsin o kapkaranlık kalbini aydınlık hale getirecektir. Bu aydınlık %51'e ulaşır. Allah-u Teala'nın mutlak yardımıyla gerçekleşir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Sadece bir dilek yeterlidir. Ve kişi Allah tarafından mutlaka nefsinin kalbi %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru olmak üzere Allah-u Teala tarafından aydınlatılır. Nurlarla kaplanır kalbi. Bu Allah-u Teala'nın nimetidir, ihsanıdır, hediyesidir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim kalpten bir dilekle Allah'ın ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu. Bu da nefsin kalbinin %51 terbiye edilmesi, tezkiye edilmesidir ya da nurlarla kaplanmasıdır daha güzel bir ifadeyle. Öyleyse bu Allah'ın hediyesi. Bundan sonrası kişisel iradeye bırakılıyor. Ve dik yokuş burada başlıyor. Çünkü ruhun Allah'a tesliminden sonra gelen husus fizik vücudun teslimidir. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek istiyorsanız, nefsinizin kalbindeki nurları %80'in ötesine ulaştırmanız gerekir. Bir başka ifadeyle, günde 3 saat civarında zikir yapan, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindedir.
Burada büyük bir problem görünüyor. Çünkü Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapacaktır. Bütün gayretiyle ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan insanların bu hedeften ayrılmalarını, düşmelerini ister. Cennetten cehenneme düşmeleri mecazi anlamda bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar cenneti hak etmek üzere yaratılmışlardır ve de garanti edilmiştir cennetleri. Onlar sadece bir dileğin sahibi olacaklar. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kişinin talebidir. Böyle bir talebi kişinin gerçekleştirmesi halinde Allah-u Teala onu mutlaka bu hedefe ulaştıracaktır. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla da Allah dolduracaktır. Böylece kişinin doğru davranış biçimleri %51 olacaktır. Yanlış davranış biçimleri de olacaktır %49 oranında. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit, bu kadar açık. Ve Allah Teala hiç kimseye ayrı tutmamış. Diyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse içimizden hep o geliyor. Bütün insanlara ne duruyorsunuz? Hadi işte Allah Teala sizi kendisine ulaştırmak üzere reçeteyi vermiş. Sadece kalbinizden bir dilekle dileyeceksiniz. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte meselenin can alıcı noktası. Acaba gerçekten samimiyetle bunu söylüyor musunuz? Birçok kardeşimiz bize soruyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik mi? Aslında dileyip dilemediğini o zaten biliyor. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa, hala huzursuzsa, hala sıkıntılıysa, hala sinirliyse o zaman o Allah'a ulaşmayı falan dilememiş. Dilinden bir sözle bunu söylemiş sadece. Buradan sevgili kardeşlerim, kalpten bir taleple söyleyeceksiniz. O zaman bize sormanıza gerek var mı? 7-8 aylık bir dönem içinde öyle büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız ki, bu sizin Allah'a ulaşmayı dilediğinizin kesin işaretini ifade eder. O zaman bize sormak gereğini duymayacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı sahiden diledim mi diye soranlar, dilememiş olanlardır. Hayatlarında dilemelerine rağmen hiçbir değişiklik olmamış, gelip bizden soruyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Dilinizle söylediğiniz bir Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Gerçek anlamda isteyeceksiniz, kalbinizden dileğiniz olacak. Allah'a bunca ermiş evliya nasıl ulaştırmışsa ruhlarını, siz de onu gerçekleştirmek için Allah'tan talepte bulunacaksınız. Talebiniz sahih ise, sahih olmanın standardı kalbinizden olup olmadığına bağlıdır. Kalbinizden bir talepse mutlaka neticeyi Allah-u Teala size ulaştırır. Değilse hayatınızda hiçbir değişiklik olmaz. O zaman niye bize soruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde
Allah'ın sizlerden sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmayın. O Allah'tır ve sizi çok sever. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
0: El-Fatiha ve as-salavat ve salam ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle beraber olmak, kalp kalbi olmak, gönül gönüllü olmak, Allah'tan bahsedebilmek, bu bir büyük mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bugünlere ulaştık. Hepinize ulaşmak imkanını buluyoruz. Sizlerle birlikte oluyoruz. Sanki sizin odanızdaymış gibi, sizin karşınızdaymış gibi sizinle konuşmak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi denizinde yüzüyoruz. Sizlerle birlikte tüm güzellikleri yaşamak, İşte Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı bu. Allah'ın söyledikleri bütün boyutlarıyla mutluluğa davettir. Allah, sevgili kardeşlerim, herkesin mutlu olmasını ister. O, öyle bir Allah'tır ki insanların mutluluğunu sağlamak üzere Kur'an-ı Kerim'e emirlerini koymuştur. Eğer sıralamaya bakarsanız Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir cehennemden kurtuluş noktası, bu nokta bir insanı dünyadaki en mutlu insan haline getirir. 7-8 aylık bir süre. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Mutluluğu daha çok artacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman, yarıyı açtığı zaman üçüncü safhaya ulaşacaktır. Yani ruhu, mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi ve tevdi etmenizi emreder. Emanet dememiş, emanetler demiş. Ruhunuz bir emanettir. Fizik vücudunuz bir emanettir. Nefsiniz bir emanettir. Daha ötesine geçeyim, iradeniz de bir emanettir. Bu emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmenizi Allah açık ve kesin bir şekilde emrediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ruhunuz mu? Allah ruhundan size üfürdüğü için bir ruhunuz var. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde nefâ fîhî ruhihî diyor.
Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Herkes doğduğu anda Allah Teala tarafından onun içine üfürülür, ruh üfürülür. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi kesildiği için mutluluk hayatı başlar. Bir insanı mutsuz kılan şeytanın saldırılarıdır. Şeytanın o kişiyi azdırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde bütün insanlar için kapılar açıktır. O sadece mutlu olmanızı ister, yetmez. O yaratıcı olarak emretmenin kainattaki yegane sahibidir. Allah emreder. Çünkü bütün mahlukat, kainatta ne görüyorsanız hepsi Allah'ın yaratığıdır. O yarattığı için emretmek yetkisinin de sahibidir. Şeytan emredemez. Şeytan ancak kandırabilir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesinin yarısı nefsinin kalbindeki afetlerin, yani kötülüğü emreden, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden nefsin afetlerinin yarısının yok olduğu yerde kişi mutluluğun yarısını yaşar. Öyleyse Allah ile ilişkiler mutluluğa doğru bir merdiven muhtevasındadır. 7 basamaklık bir merdiven, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman, ancak o zaman Allah harekete geçer ve o kişinin ruhunu mutlaka hayattayken, dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırır. Eğer bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, bu devrede mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu nefs açısından %51 nurun kişinin tasarrufuna geçtiği bir devredir. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamaktır. Huzur içinde bir dünya mutluluk yarı yarıya. Ama konunun dahası var. Bir insan eğer dik yokuşu tırmanmaya azmederse, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmeye, o zaman o
günde 3 saatlik veya biraz daha fazla olan zikrini 6 kat arttırmak mecburiyetindedir. Kim bunu başarırsa zikrini 18 saatin ötesine ulaştırırsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. Bu insana olan büyük sevgisini gösterir Allah-u Teala'nın. Daha başlangıçtan itibaren bir ayrıcalığı sahibidir insan. Çünkü insandan başka hiç kimseye Allah ruhundan üfürmemiştir. Ne cinlerin ruhu vardır, ne şeytanların ruhu vardır, ne hayvanların ruhu vardır, ne bitkilerin, ne sudaki mahlukatın, hiçbirisinin ruhu yoktur sevgili kardeşlerim. Ruh insana hastır. Sadece insan Allah-u Teala tarafından kendisine üfürülmüş bir ruhun sahibidir. Böyle bir dizaynda Allah'ı dilemek, Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın bir hediyesine talip olmak demektir. İsteyene karşılıksız olarak Allah'ın tebliğ ettiği, Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, herkesi kendisine mutlaka ulaştırdığı bir büyük nimet. İşte insanların birçok devirlerde yaşadığı, sonra tekrar unuttuğu, Allah-u Teala'nın bu nimeti bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından onlara sunulmak üzere hazır bekletilir. Ama insanlar unuturlar. Daha doğru bir ifadeyle şeytan insanları unutturur. İşte bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. İki, hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Ruhları vücutlarından ayrıldı. Adına sahabe dediğimiz kişilerin hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonra fizik vücutlarını teslim ettiler. Dördüncü safa. Daha sonra daimi zikre ulaştılar. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci safa. Nefslerinde hiç afet kalmadı. Mutluluğu enine boyuna bütün muhtevası içinde yaşadılar. Orada mı kaldılar? Hayır, kalmadılar. Tövbe-i Nasuh'a davet edildiler. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiler. Ulu'l-Elbab makamında yerlerin melekûtunu, İhlas makamında göklerin melekûtunu Allah onlara gösterdi. Sonra da iradelerini Allah teslim aldı. Ve onların nurlarını arttırdı. İrşada memur ve mezun kıldı.
Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz müessese bir uyum halidir. Mutlak uyum haline daimi zikre ulaşanlar sahip olabilir. Nefslerinin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. %100 nurlarla kaplanmıştır. Kişi her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşar. Onun da şartları başkaları gibidir. Ama o, Allah'ın kendisine öğrettiği çerçeveden, pencereden olaylara bakar. Olayları Allah'ın kendisine hissettirdiği hüviyette yaşar. O bilir ki, severse sevilecektir. O bilir ki, nefret onun hayatında olmaması lazım gelen bir müessesedir. Zaten oluşması da nefsin afetlerinden hiçbirisi mevcut olmadığı için mümkün değildir. Öyleyse sevginin çatısı altında o kişi bir ömür geçirecektir. Bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanı kainattaki en üstün varlık olarak yaratan Allah en çok insanı sever. Ve zaten emri de Allah'a kul olmamızdır. Allah'a ulaşmayı dileyen insan birinci kulluktadır. Mürşide tabiiyetinde ikinci kulluğa geçer. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kulluktadır. Fizik vücudun teslimi dördüncü kademe kulluk. Nefsin teslimi beşinci kademe kulluk. Muhlis olmak altıncı derece kulluk. İradenin teslimiyle irşada memur ve mezun kılmak yedinci derece, yedinci seviye kulluktur. Kulluğun en üstün boyutu iradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle daimi zikrin tesbihe çevrilmesi olayıdır. Bütün insanlar için bütün kapılar açıktır. Allah her şeyin en güzelini biz insanlar için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o insanlara sadece acıyın. Geleceklerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Dünyada düşmanlıkların, nefretin, kinin bütün boyutlarıyla yaşandığını görüyoruz. Biz en çok bizim ülkemizde böyle bir havanın mevcudiyetinden hüzün duyuyoruz. Neden hüzün duyuyoruz? Çünkü biz, hepimiz, bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Onlar mutluluğu yaşadılar. Onlar tasavvufu yaşadılar. Asker de tasavvufu yaşayanlardan oluşuyordu.
Yeniçeriler diyorsanız, onların mürşidi Hacı Bektaş-ı Veli'ydi. Bütün tarikatlar Osmanlı devrinde ayrı ayrı konularda hüküm fermaydı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi çıraklığa kabul edilmezdi. Kalfalık, ustalık ayrı ayrı seviyelerin gerektirdiği bir özellik taşırdı. Saraydaki Enderun, tasavvufun da muhtevasında olduğu bir ilim merkeziydi. Saray öğretim okulu. Sevgili kardeşlerim, ruhunu Allah'a ulaştırmayan kalfa olamazdı. Daim zikre ulaşmayan usta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya nizam vermiş olan, sadece başkaları için yaşamış olan bir devlet vardı, Osmanlı. Ulaştığı her ülkede

demektir ki kadınların o muhteşem adaleti artık o ülke içinde geçerliydi. Sevgili kardeşlerim, her gittiği yeri Osmanlı sadece imar etmiştir. Nerelerde Osmanlı'nın fethi söz konusuysa oralara dikkatle bakın. Hala ayakta duran birçok Osmanlı eseri göreceksiniz. Köşkler, binalar, camiler, medreseler, kervansaraylar, her biri ayrı bir muhteva taşırdı. Onlar mutluydular. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarlardı. Ve cennete kucak atarak kalplerini cennete açarak şehit olurlardı veya normal bir ölümle ölürlerdi. Ama kendilerine düşen her şeyi yapmış olurlardı. Hırsızlıkların, cinayetlerin en az olduğu bir Osmanlı memaliki düşünün. Osmanlı'yı inceledikçe, bugünün bu yapısına baktıkça hayran olmamak mümkün değildir. İşte şu anda kadınların sokakta para çantalarını ellerinde taşıyamadıkları, taşıdıkları takdirde herkesin gözü önünde çantaların ellerinden gasp edildiği, alındığı bir korkunç durumla karşı karşıyayız. Her yerde her an insanlar öldürülüyor. Sevgili kardeşlerim, kaosun her seviyede yaşandığı bir huzursuzluk ortamı. Kuvvetin hükmettiği bir dizayn. Şimdi Osmanlı'yı yakından bilirseniz buna nasıl üzülmezsiniz sevgili kardeşlerim? Her şeyin en güzel olduğu bir dünya nizamından böyle bir kaos ortamına ulaşanlar gene Osmanlı'nın torunları. Bir kaos ortamında yaşayan bir ülke. Sevgili kardeşlerim, arkasındaki en büyük unsur, bu kaos ortamını vücuda getirici unsur, o Allah'tan uzaklaşmaktır.

0: insanların ezan seslerinden rahatsızlık duyduğu bir ortama, böyle bir dünyaya ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, bu kaos ortamında mutlu olunabilir mi? Bireysel olarak, kişisel olarak, ferdi olarak, evet, şartlar ne olursa olsun, bir insan Allah'a yönelmişse o mutluluğu mutlaka yakalamıştır. Ona kötü davranılabilir ama onun mutluluğu sarsılmaz. Mutluluk, nefsin afetlerinin yok olmasıyla vücuda gelen bir müessesedir. O, afetlerin yok olduğu bir ortam. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı hep Allah ile geçirin. Allah sizinle beraber olsun. Bütün güzellikleri yaşayın. Bunun için yapmanız lazım gelen şey sevmeyi öğrenmektir ve öğretmektir. Nefretin kol gezdiği bir dünyada sizler, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler sevginin temsilcileri olacaksınız. Yeni bir dünya kurulacak. O dünyada sevgi hakim olacak. Bu kaos patlamasının arkasında bir dünya mutluluğu yeşerecek sevgili kardeşlerim. O günlerin geleceğinden de hiç şüpheniz olmasın. O günlerin kurulmasında vazifeliyiz. Bir son kaos dönemi yaşıyor dünya. Kuvvetlinin zayıfı ezdiği, insanların Allah için değil, şahsi menfaatleri için yaşadığı, başkalarını ezdiği, sömürdüğü birbirinden nefret eden insanlarla oluşan bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle iftihar ediyoruz. Siz sevgiyi yaşamaktasınız. Siz dünyaya örneksiniz. Birbirinizi seviyorsunuz. Birbiriniz için yaşıyorsunuz. Hepiniz etrafındakiler için fedakarlık ediyorsunuz. İnsanlara Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek, öğretebilmek için, onları da kurtarabilmek için çırpınıyorsunuz. Bir hayat boyunca böyle olacaksınız. Gelecek günlerde hakikatlerin adım adım anlaşıldığını, insanlar arasındaki kinin, husumetin, yani hasmane davranışların, kinlerin sona ereceği bir noktaya ulaşacağız. Bir dünya sülhü kurulacak. Şeytan insanları bu hedefe ulaştırabilmek için önce Musevilere dinlerini unutturdu. Sonra Hristiyanları unutturdu. En sonra da İslam'ı unutturdu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan asr-ı saadeti Osmanlı yaşadığı ikinci defa, bu ikinci asr-ı saadetti. Gelecekte sizler yaşayacaksınız. O üçüncü asr-ı saadet olacak. Ama sizler dediğim bir küçücük topluluk değil. Yeni bir dünyanın kurulmasında sizler metaldar olacaksınız. Kapıdan ilk girenler sizlersiniz. Altın kapı. Göklere insan ruhlarını çıkaran altın kapı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar hakikatleri öğrenecekler. Şu anda dünya insanının problemi her din grubunun kendi dinini unutmuş olmasıdır. Aslında onların her birinin kendi dini tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanlar o dinin gereklerini tatbik etseler, o zaman daimi zikre ulaşacaklar. Kalplerinde hiçbir afet kalmayacak. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, hiçbirisi kalmayacak. Öyle bir dünyaya doğru yürüyoruz ki, önümüzdeki devrede vücuda gelecek son savaşlardan sonra bütün dünya bir sulh ve sükuna ulaşacak. O günleri gösterdi Allah Teala bize. O günleri yaşayacaksınız. İnsanların sulh ve sükuna kavuştuğu yeni bir dünyada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Sevmek sizin temel muhtevanız olsun. Nefret etmeyiniz. Kim size karşı yanlış bir davranışta bulunursa, siz ondan af dileyiniz. Bu büyüklüğü gösterdiğiniz zaman, o kişiyle aranızdaki buzların eridiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah sizleri seviyor. Liyakatiniz nispetinde seviyor. Çok seviyor. İşte o sizleri seven Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada sonuçlandırıyoruz. Sonsuz mutluluk dileklerimizle El-Fatiha As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal ladzîne en'amte aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk insan ve onun insanın mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah Teala. وَسَّحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim, diyor Allah Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım, hasrettim, sihrettim, diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış İblis? Hayır. Bir kelimesini bile değiştirememiş. bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı. Korkunç bir değişim. Cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın altı buçuk milyarının ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor. Bugün yaşamakta olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah-u Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı? öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizde ihtiyarlamadan, yaşlanmadan, saçlarınız ve sakallarınız ağarmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar, siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilediniz mi diyor? Geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. E hani Allah'a ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah-u Teala'nın bir sözü varsa? Allah-u Teala söz vermişse ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enib adıyla anılıyor bu Allah'a yönelme. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahü yeştebi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse, yünip bulursa, o zaman diyor Allah-u Teala, kim Allah'a yünip bulursa, Allah'a yönelirse, Allah bu kendisine seçtiklerinden onları, Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı, severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah-u Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki, ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah-u Teala kimi seçer? Dikkat edin, kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah-u Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmi de dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki, O cennet, cennet dedikleri şey size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o kişi cennetime mutlaka girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Ama bu kişi, cennete ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte insanlar Allah'ın bu sırrını şeytan onlara unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için. İnsanlara unutturduğu için insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın Resulü kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır. Bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve bütün meleklere ve cin tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh, Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız. Demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş, bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur. Ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Ademoğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ihvaya düşüreceğim. Onları kandıracağım. Ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin ihlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. Ve mâ umiru illâ ve yâvudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da veçlerini de fizik vücutlarını da nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri bir fıtrat içinde hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgililerim. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ard arda ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Neye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme mi gidecek? İşte Araf suresinin 179. ayet kelimesi. Gözlerinde hicab-ı mestüre bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mestûre var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah-u Teala demiş oluyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Onların kulakları vardır. Bu kulaklarla işitmezler. Manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar bizim konuşmalarımızı normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah-u Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh müessesesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşad-ı müterlik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşad makamını irşad makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata geleceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için, kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinizden nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur? Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz. Sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı? Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim, önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safha, sonra onu seveceksiniz. İkinci safha, sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safha, sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safha. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanlığın kurtulması mümkün değil. İnsanların %90'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. Kur'an'ı bırakıvermişler. Benim kavmim, diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular, terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde Resullerin

Ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler. Hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır. Ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz üçüncü basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin de sahibi olacaktır. Konu göstereceğiniz sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe, Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça, sevgisi de, mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. On dördüncü basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir.

Kıfır suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

0: Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak, faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir halidir. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın. Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizikli sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta. ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinize vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz. Gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar. Eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarımızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere doyum olmaz. Sizlerle beraberken şu dünyadaki en büyük mutlulukları yaşadığımı söylemek zorundayım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz de bunları nasip kılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer Kur'an-ı Kerim meallerimizin 3 cilt olduğu 4. cilde hazırlanıyor şu anda. 1. cilde yani Fatiha ve Bakara surelerini kapsayan cilde bakarsanız orada 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim mefhumları açıklaması göreceksiniz. Allah Teala niçin bu açıklamalara gerek gördü? Çünkü mefhumlar değişmiş sevgili dinleyenler ve izleyenler. Asırlar geçtikçe mefhumların gerçek değeri kaybolmuş ve onların muhtevası bu vaka sebebiyle zihinlerden, hafızalardan, daha kötüsü kalplerden silinmiş. Ve iblis tuzağını gerçekten son derece kurnaz bir biçimde kurmuş. Ve insanlığı cehennem denilen bir bataklığa doğru hızla sürüklüyor. Bu korkunç bir şey sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala bunun için fitne katilden beterdir diyor. Bir insanı katlederseniz o kişi belki de siz onu katletmişsiniz, cennete gider. İşlediğiniz büyük günahın bütün sevabı ona verileceği için yakınlarda bir yerdeyse sıfıra denkleştirme noktasına. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama gözümüzün önünde 60-70 milyon insanın cehenneme doğru sürüklenmekte olduğunu müşahede etmek, gözümüzün önündeki bu sahneyi acı detaylarıyla birlikte müşahede etmek çok zor bir olay. Bunun için Kur'an-ı Kerim mefhumları zaman içerisinde ne yazık ki şekil değiştirmiş. Bir kısmının tamamen hafızalardan silinmesi için her şey yapılmış. İblis insanlık tarihi boyunca oynadığı oyunu sürdürüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu oyun bütün insanları iblisin kendisiyle beraber cehenneme götürme hedefine dayalıdır. Şimdi bir hususu beraberce müşahede edelim. Tevrat indirilmiş Hazreti Musa'ya ve İslam teslim olunmuş. Yani Allah'a teslim olmanın standartları. Hazreti Davud'a Allah Teala sayfalar olarak Zebur'u indirmiş. Gene Allah'a teslim olmanın standartlarını vermiş. Hazreti İsa'ya Allah Teala İncil'i indirmiş. Gene Allah'a teslim olmanın standartlarını vermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Gene Allah'a teslim olmanın standartlarını vermiş. Kalın çizgilerle olaylar dizisine baktığınız zaman insanlık tarihi kadar geniş bir perspektif içerisinde bir bütün müşahede ediyorsunuz. Bir bütünü vizyonize ediyorsunuz. Bir olay var. Allah her seferinde söylediğini yeniliyor, şeytan her seferinde onu yok ediyor. İşte sözümüz odur ki, Kur'an-ı Kerim indirildiğinden de bu tarafa 1400 yıl geçmiş. 14 asır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne yazık ki 14 asırda iblis gene hedefine ulaşmış. İnsanları Allah'ın dininden uzaklaştırmayı gene başarmış. Bu sefer şartları gerçekten daha zor. Neden daha zor? Çünkü öteki kitaplarda değişiklik yapmak gibi bir imkanı vardı iblisin. Ve birçok versler, birçok ayetler bütün o kitaplara değiştirilmiş. Sadece insanların bugün pek farkına varmadıkları asıl öze ait olan ayetleri bozulmamış, onlar da teslime mütalik zaten. İnsan ruhunun, insanın fizik vücudunun, insanın nefsinin Allah'a teslimiyle alakalı. Zaten bütün dinlerin birleştirilmesi bu açıdan gerçekleşecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü teslime mütalik olan konular kalmış o kitaplarda da. Onun dışındaki her şeyi iblis tarumar etmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'de hiçbirisine dokunamamış. Hepsi 14 asır evvel Allah-u Teala nasıl indirdiyse öyle kalıyor. Bugüne kadar aynen kalmış. Aslını, özünü bir harfi bile değişmeden muhafaza etmeyi başarmış Kur'an-ı Kerim. Şu Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki bu kitabı, bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun mahfuzu da biziz. Öyleyse Allah Teala affedersiniz. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i korumak gibi çok ciddi bir hedefi Kur'an'da gerçekleştirmiş. Sonuç mu? 14 asırdır İblis Kur'an-ı Kerim'in bir tek harfini bile değiştirmeye mutludur olamamış. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler ne yazık ki korkunç bir şeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim'in emrettiği İslam dininin yerine başka bir din koymayı başarmış. Allah'ın temel emirlerinin unutulduğu, insanların yazdıkları kitapların öne sürdüğü, Kur'an-ı Kerim'e uymayan, ona ters düşen ve Kur'an-ı Kerim'in 14 asır evvel sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanan o Allah'a teslim olma dinini İblis, sevgili izleyenler, Kur'an-ı Kerim'deki bir harfi değiştirememesine rağmen bunları değiştirmeyi başarmış. Bu bir trajedi. Son derece kurnaz bir mahlukla karşı karşıyayız. Bu mahluk, bu iblis, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin değiştirilemeyeceğini biliyor. Tuzağını buna göre gerçekleştirmiş. Asırlar geçtikçe insanların yazdıkları kitaplar sonraki nesillere Kur'an-ı Kerim'in gerçek anlatımı izlenimiyle verilmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, asırlar boyunca iblis insanlara şunu dedirtmeye çalışmış. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Kur'an-ı Kerim'i anlayanlar, kitaplar yazarlar. Onların yazdıkları kitaplardan Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksiniz. Böyle olduğunuz için de Kur'an-ı Kerim'e bakmanıza gerek yok. Kur'an-ı Kerim'i yalnız siz okumayı öğrenin. Harfler nasıl yerleştirilir? Genzinizden nasıl sesleri çıkartırsınız? Tecvidle nasıl Kur'an-ı Kerim okursunuz? Onu hepiniz öğrenin. Ama manasına zinhar girmeye kalkmayın. Kafir olursunuz ha. İblis, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu intibağı vererek 14 asırda yazılan binlerce kitapla adım adım İslam dinini Allah'ın sandıklarından çıkartmış, insanları cehenneme götürecek bir din haline getirmeyi başarmış, ulaştırmayı başarmış. Bir cinayete tanıklık ediyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu bir fitnedir. Peki ne olmuş? İşte onun için Kur'an-ı Kerim kavramları lükkü son derece önemli. İblis Allah'ın farz kıldığı şeyleri 14 asırda yok etmeyi başarmış. İblis insanların ibadetlerini etkilemiş. Onların bir kısmını insanların yapması için özellikle serbest bırakmış. Ama asıl kurtarıcı olanları devreden çıkarmayı başarmış. Yok etmeyi başarmış. Ve insanlar o kitapların yazdıkları standartlar içinde ne cennet saadetine ulaşabilirler ne de dünya saadetine. Allah ise bütün insanları, sevgili izleyenler ve dinleyenler, o saadete ulaşsınlar, İslam olsunlar diye yaratmış. Ruhlarını, fizik bedenlerini ve nefslerini Allah'a teslim ederek Ruhun tesliminde cennet saadetini mutlak elde etmek üzere, fizik vücut tesliminde dünya saadetini de büyük kısmını elde etmek üzere, nefsin tesliminde dünya saadetini %100 elde etmek üzere insanları dizayn etmiş Allah-u Teala, onları en güzeli ulaştırmak için şekillendirmiş her şeyi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in kavramları son derece önemli bir özellik taşıyor. Her kavramın bir lügat tarifi vardır. Ve o kitaplardan hareket eden insanlar o lügat tarifi neyi muhteva olarak alıyorsa hep onu yeterli görmüşler. Oysa ki hikmet sahipleri Kur'an-ı Kerim'de geçen hangi kavram olursa olsun Allah-u Teala onlara Kur'an-ı Kerim'deki o kavramla ilgili bütün ayetleri öğretir. Bunun manası çok açık bir şekilde ortaya çıkar. O kavram sadece lügat manasını içermez. Onun ötesinde çok daha önemli bir ölçek teşkil eder. İnsanoğlu sonsuz bir yücelme, evvela yükselme, sonra da yücelme içindedir. Bu bir sona hiçbir zaman ulaşamaz. En büyük saadetler o sürecin içerisinde adım adım toplanır ve yaşanır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan hareket ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in gerçek çevresini araştırmak mecburiyetinde kalırız. Ve gördüğümüz şey tüylerimizi diken diken eder, ürpeririz korkuyla. İnsanların Allah'ın söylediklerini tatbik edememeleri dolayısıyla gelecekleri yerin cehennem olduğunun kesin görüntüsü karşısında titreyerek, korkarak, ürpererek olaylar dizisine bakarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala 5 safhada bir bütün oluşturuyor. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İblisin 14 asırda insanlara kitaplar yazdırarak oluşturduğu yeni dinde, insanların oluşturduğu İslam dininde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey kesinlikle yer almıyor. 2. safhada Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugünkü İslam literatüründe bu hususa da yer verilmiyor. 3. safhada insanoğlunun ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması farz kılınmış. Normal standartlardaki o kitaplara dayalı din bilgilerinin sahibi olan insanların hiçbirisi, sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşacağından haberdar değil, tam aksi iddialarla ortadalar. Uydurdukları standartlar içinde insan ruhunun insana can veren bir kavram olduğunu zannediyorlar. Bu sebebe dayalı olarak da Azrail gelip ruhu almadıkça ruhun Allah'a ulaşmasını mümkün görmüyorlar. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa hafazan Allah, insan ölürmüş. Öyle söylüyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birçok yalan üzerine, birçok yanlış üzerine inşa edilen ama bu inşaatın sonunda ortaya çıkan binayı kullanan insanların hiçbirisinin kurtulmamasını kesin olarak temin eden bir korkunç sahtekarlığı iblis gerçekleştirmiş. Ve insanlar bu üç temelden mahrum kaldıkça hiçbir şekilde onların dünya saadetine, cennet saadetine ulaşmaları mümkün değil. Dünya mutluluğu ise fizik gücünüzün Allah'a teslimiyle büyük ölçüde elde edilir. Nefsinizin Allah'a teslimiyle ise tamamına kavuşursunuz dünya mutluluğunu. Bu hususlarsa adı bile geçmiyor. Dünyada rahat yoktur deniyor. Ya rahate fi dünya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu standartlardan meseleye yaklaştığınız zaman tablo gerçek anlamda bir trajedi. İnsanlar düşünün, bu insanların hepsine aynı din öğretiliyor. İnsanların kitaplarında yazdıkları din öğretiliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve insanlar o öğrendikleri dinin standartları içinde hiçbir şekilde kurtulmaları mümkün olmayan bir yolculuğa çıkıyorlar. Birçok tertemiz insan İslam'ın 5 tane şartını yaptığını düşünerek cennete gideceğini zannediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sırf kavramların değiştirilmesi sebebiyle ne yazık ki bu mümkün değil. Gerçekten İslam'ın 5 tane şartıyla bir insan mutlaka cennete girebilirdi. Ama bu şartlardan bir tanesine çok dikkat etmemizi istiyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kelime-i şehadet getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Şehadet edelim ki Allah tektir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü'dür. Ona da şehadet edelim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birçok hadis kitabında bunu söyleyenin cennete girdiğini yazar. Hem doğrudur hem yanlıştır. Eğer bunu bir insan kendi kendine söylüyorsa, bunu söylediği için hiçbir zaman cennete girmesi söz konusu değildir. Derecat kazanır sadece. Ama sevgili izleyenler, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse zaten kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi hacet namazını kılarak Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğunda Allah-u Teala'na mutlaka mürşidini gösterecektir. Sözü var. Kişi onun gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra aynı şeyi söylerse affedersiniz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abduhu ve resulü. Bunu söylediği zaman o kişi gerçekten cennete girer. Aranızdan birçoğunuz diyeceksiniz ki iyi de ikisi de aynı söz. Şartların ne önemi var ki? Kişi bunu söylüyorsa, bu söz o kişiyi cennete götürüyorsa o zaman her iki halde de cennete girmesi lazım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu söz değil. Bu sözün vuku bulma şartları insanı cennete götürür. Dikkat edin. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişi zaten kurtulmuştur. Bu kişi bunu dileyip öldü, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yaşıyor. Yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Aradaki engelleri kaldıracaktır ortadan. Ve mürşide karşı olan nefreti mürşide karşı sevgiye dönüştürecektir. O kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Amin olanları ben mutlaka sırat-ı müstakime, yani mürşidine ulaştırırım diyor. Bir insan mürşidine ulaştığı zaman ruhu yüzünden ayrılacak. Sırat-ı müstakime ulaşacak. Sırat-ı müstakim üzerinden de Allah'a gidecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişi ölmemiş, yaşıyor. Eğer böyle olmasaydı dünya üzerinde hiç evliya bulunmazdı. Çünkü Allah'ın bütün evliyası ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ise üzerimizde tam 11 defa Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. bir korkunç din öğretimi düşünün ki 11 defa farz, yok farz ediliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve böyle bir dizayn içerisinde insanlar aldanmış olanların aldatısıyla cehenneme doğru kendilerine din öğretenlerle birlikte yol alıyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu televizyonu farsellemiş olan sevgili din adamlarına bir göz atın bakalım. Hangisi söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte kurtuluş dediğiniz şey Allah'ın sizi cennetine almasıysa bunu bir tek talepte gerçekleşebilen bir olgu olduğu halde bunu bilmeyen insanlar tabiatıyla kendileri de bilmedikleri cihetle hem kendileri tatbik etmiyorlar hem sizlere öğretmiyorlar. Bu sebeple kurtuluşunuzu kesin şekilde engellemiş durumdalar. Hayır, katiple değil. Öğrendikleri din bu. Bunu öğretmekle vazifeli sayıyorlar kendilerini. Aslında haksız değiller idi. Neden böyle söylüyorum? Biz bunları size anlatmadan evvel, Allah-u Teala bize bunları öğretmeden evvel, biz de onlar gibi zannediyorduk. Okudukları kitapların muhtevası bunu içeriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte bu açıdan kavramlar son derece önem taşıyor. Mümin kavramına baktığınız zaman hani atalarımız demişler ki oğluna Eyüp adını takma. Ne olur takarsak demiş birisi. Sonunda demiş Eyüp kelimesi evre çevre değişir ip olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler işte bunun gibi her şeyi insanlar asırlar geçtikçe şeytanın dizaynı altında değiştirmişler. Giderek Kur'an-ı Kerim devre dışı kalmış. En sonunda Kur'an-ı Kerim'e torbalar hazırlamışlar. Duvarına bir çivi çakmışlar. Kur'an-ı Kerim'i koymuşlar oraya. Ve de birisi ölünce Yasin okumak üzere indirip Yasin bitince tekrar yerine takmayı usul haline getirmişler. Ve kainattaki tek din Allah'a teslim olma dini bir ikinci din hiç olmadı sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanları kurtarmak imkanları elinden alınmış, bitkisel hayata itilmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mümin olmak acaba ne demek? Mümin olmak 14 asırda sadece Allah'a inanmak anlamını içeren bir noktaya ulaştırılmış. Yani bugün sorun insanların çok büyük bir kısmına mümin kimdir, kafir kimdir diye Allah'a inanmayan kafirdir, inanan mümindir diyecek size. Çünkü mümin kavramı sadece inançla bağdaşmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn ne kadar büyük yanlışlıklara zemin hazırlıyor biliyor musunuz? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresi'nin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi adam kendisine bakıyor. Allah'a inanıyor. Tamam diyor ben müminim. Mümin olduğuma göre diyor Allah Teala beni mutlaka cennetine alacak. Alacaktı diyor, ben Allah'ın emirlerini de hiç yapmıyorum, yerine getirmiyorum. Dinle de uzaktan yakına ilişkim yok, sadece Allah'a inanıyorum. Ama müminim. Öyleyse Allah Teala beni bir süre cehenneme koyduktan sonra mutlaka cennetine alacak diyor. Ve bir yanlış kavram dizisi burada itibaren devreye giriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mümindir bilir misiniz? 7 tane inanç şartı, 7 tane kalp şartı, 3 tane vasıf şartı olmadan hiç kimse mümin olamaz. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor sevgili izleyiciler. Ve sizler Allah'a inanan herkes mümindir zannediyorsunuz. Öyleyse bu nasıl bir dizayn ki insanlar böylesi bir yanlışlığın içine bir kurban olarak itilmişler. İnsanların kurtuluşu mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kısaca saymak istiyorum. 7 tane kalp şartı gerektirir mümin olma kavramı. 1. şart, kalbinizdeki ekinleti Allah-u Teala alacak. İdraki önleyen müesseseyi. 2. şart, kalbinize ihbat koyacak, idraki sağlayan bir ilahi kompütür. 3. şart, Allah-u Teala kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecek. 4. şart, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açacak. 5. şart, sizi huşu sahibi kılacak ve mürşidinize ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacak. 6. şart, Allah-u Teala kalbinizden küfür kelimesini alacak. Bütün insanların doğdukları andan itibaren kalbinde küfür kelimesi yazar. Ve Allah-u Teala onun yerine kalbinizin içine iman kelimesini yazacak. 7. şart. Bu iman kelimesi birinin kalbine yazılmadığı sürece o kişi mümin kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. Oysa ki zamanımızdaki mümin kavramı ne? Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir deniyor. Müminlerin hepsi cennete gireceğine göre herkes cennete gireceğinden emin. Her dinin mensupları mutlaka cennete gideceklerini düşünüyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hangi dine bakarsanız bakın aynı özelliği göreceksiniz. Çünkü hepsi asırlar sonra asılları kaybetmişler. Asırlar ve asıllar, bu iki kelime arasında zamanın aşındırması açısından büyük bir benzerlik var sevgili izleyenler ve dinleyenler. 7 tane kalp şartının dışında tam 7 tane inanç şartı gerekiyor mümin olmak için. Allah'a inanmak 1, Allah'ın kitaplarına inanmak 2, meleklerine inanmak 3, resullerine inanmak 4, bazı badel mevte ölümden sonra tekrar canlandırılacağınıza inanmak 5, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak 6, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması na inanmak 7. Bu 7 tane şart olmazsa gene mümin olamazsınız. 3 vasıf şartı, nefs iskesine başlamış olmanız gerek. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmış olması gerek. Fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde adımlar atmış olması gerek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. 7 tane kalp şartı, 7 tane inanç şartı, 3 tane vasıf şartı olmazsa Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yüzlerce defa dinlediniz ki bu söylediklerimizin hepsinin Kur'an'da ayetleri var ve bu ayetleri size yüzlerce defa her kavramı anlattığımızda söyledik. Şimdi genel bir çerçeve içinde bakıyoruz kavramlara. Nasıl Eyüp zaman içerisinde ilk haline dönerse bu atasözüne göre işte Kur'an-ı Kerim'deki asıllar da zaman içerisinde rüzgar olup buharlaşıp kaybolup gidiyor. Allah-u Teala ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Kur'an-ı Kerim var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu sebeple neyi söylüyorsak onları ispat etmemiz söz konusu. Bu ispatı yüzlerce defa yaptık bugüne kadar. Biliyorlar ki Allah'ın hakikatleriyle baş edemezler. Öyleyse bu yolda ısrar etmelerinin arkasında onların kafalarından ve kalplerinden ne geçiyorsa o var. O onlara alakadırlar bizim sahamızın dışında. Ama bizim sahamız sevgili izleyenler ve dinleyenler sizlerin mutluluğuyla %100 alakalı. Öyleyse nasıl bir denge kuracaksınız? Kavramların muhtevasını öğrenmek, onların öğretisinin dışına çıkmak demek. Zinhar böyle bir şeyi yapmayın derler size. Yaparsanız derler, siz zararlı çıkarsınız. Zararlı mı çıkarız, karlı mı çıkarız? Orasını Allah-u Teala tayin eder. Hep yine bahtı aklıma geliyor sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Şimdi biliyorsunuz yine bahtı da Osmanlı donanması yıkıldı düşmanlar tarafından. O zamanki sadrazam diyor ki yine bahtı da bizim donanmamızı yaktınız. Yani sakallarımızı tıraş ettiniz. Onların yerine daha gülü çıkar diyor. Unutmayın diyor. Bu millet Osmanlı o donanmanın yelkenlerini atlastan halatlarını da ibrişimden yapmak imkanının sahibidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler bizi de tehdit ediyorlar. Radyonuzu kapatırız, televizyonunuzu kapatırız. Dediklerini de yapıyorlar ha. Aman egam. Bunun sonunda ne olacak diyorsunuz? Zulümle nereye varabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın bir adaleti var. Düşünebiliyor musunuz? Her türlü ahlaksızlığın caddelerden aktığı bir standartta o ahlaksızlığı yiyen televizyonlara bir gün, iki günlük cezalar falan veriliyor. En kabadayısı şimdiye kadar bir hafta ceza aldı. Biz size bu hakikatleri söylüyoruz diye sevgili dinleyenler ve dinleyenler, radyomuz 6 ay kapanıyor. Televizyonumuz 6 ay kapanıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Onların bize cevap veremeyeceklerini artık siz de emin olarak görüyorsunuz. Hiçbirisi karşınıza çıkıp da senin bu söylediğin yanlıştır diyemiyor. Çünkü bütün söylediklerimiz doğru. Çünkü bütün söylediklerimiz Kur'an-ı Kerim'e %100 dayalı. Onlar hiçbir şeyi söylediklerinin hiçbirisini ispat edemezler. Hep bize o okudukları kitaplardan örnekler veriyorlar. Falanca böyle söylemiş ama. İyi de o falancaların hepsini bir araya getirseniz, onların hepsinin söyledikleriyle Kur'an-ı Kerim'i karşılaştırsanız, eğer bu bütün bu o kadar güvendiğiniz alimler Kur'an-ı Kerim'in söylediğine, söyledikleriyle ters düşüyorlarsa, hangisini kabul edersiniz acaba? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun için Kur'an-ı Kerim kavramları son derece önemli bir dizi teşkil eder. İnsanlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'i 14 asırda tamamen unutmuşlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve yazdıkları kitapların yani emaniyenin onlara öğrettiği din kültürünü insanlara öğretmekle meşguller. Biz bunları açıklayana kadar hepsinin hüsniyet sahibi olduğundan emindik. Çünkü başka bir şey yapamazlar ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onu öğrenmişler. Din adına öğrenmişler. Hüsniyetle, samimiyetle öğrenmişler. Bunun için üniversite bitirmişler, bunun için doktor olmuşlar, bunun için doçent olmuşlar, bunun için profesör olmuşlar, tamam. Ama biz doğruları açıklamaya başladıktan sonra kızınca kıyametler koptu. bir numaralı düşman ilan edildik. Televizyonları, radyoları kapanan bir düşman. Şu ışığı bu tarafa arkadaşlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sormak imkanını bulsaydınız, kimin dost, kimin düşman olduğunu hepiniz öğrenecektiniz. Böyle bir standart içerisinde kavramlar insanları sadece mahva götürecek bir hüviyet kazandırır. Çünkü öylesine bir geniş spektrum kazandırmışlar ki yanlışlıklarına herkes onlara bakarak kurtulacaklarına inanıyor. İşte bir kavram size, takva sahibi olmak. Lügat manasından hareket edelim hadi beraberce. İman kelimesinin de lügat manasından hareket ettik. Mümin kelimesi inanan demek. Lügat manası bu kadar. Ama gördünüz ki bu kavramın Kur'an bütününe projekte edilmesi öyle bir perspektif oluşturuyor ki orada sevgili izleyenler ve dinleyenler 7 tane kalp şartı buluyorsunuz. 7 grup ayet-i kerimeden alınan. 7 tane inanç şartı buluyorsunuz. 7 grup ayet-i kerimeden alınan. 3 tane vasıf şartı buluyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar olmazsa olmaz. Öyleyse cehalet ve ilim iki ayrı ağaç sevgili izleyenler, birisi zehirli. Ve birisi karanlığı, diğeri nuru temsil ediyor. Ama bunu görebilmek için kalp gözlükleriyle bakmak lazım. Başlangıçta hiç kimse de o gözlüklerin olması da mümkün değil. İblis buradan hareket ediyor. İnsanları zehirliyor. İnsanları Allah'ın güzelliklerinden adım adım uzaklaştırıyor. Ve cehenneme götürüyor. İşte takva sakınmak, çekinmek, korkmak demek. Lügat manası bu. Nedir takva diye soruyoruz. Takva diyorlar, Allah'tan sakınmaktır, çekinmektir, korkmaktır. Elhak doğru. Bu kadar mı diyoruz? Bu kadar diyorlar. Hazreti Ali'ye sormuşlar. Takva nedir? Benimle beraber gelin demiş. Şehrin dışına çıkarmış onları. Sandallarını çıkarmış ayağından. O dikenlerle dolu yolda ayağına dikenler batmasın diye dikkatli yürümeye başlamış. Demiş, bunu görüyorsunuz ya. Bu takvadır. Gerçekten bir tarifi bu. Neden sakınmak, çekinmek? Bu dikenler demiş, günahları, Allah'ın yasak ettiği şeyleri, şerleri temsil ediyor. Kalın çizgilerle buraya varıyorsunuz sevgili izleyenler. Ama Kur'an-ı Kerim'e girdiğiniz zaman bakıyorsunuz ki Allah-u Teala 3 tane yemin vermişsiniz. Nefsiniz tezkiye olma yemini vermiş. Yani muhtevasındaki afetleri yarıdan daha fazla yok edecek. Ruhunuz, biz ölmeden evvel Allah'a ulaşma konusunda Allah'a misak vermiş. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde ahd vermiş. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesi, nefsini tezkiye edebilenlerin, Allah'a verdikleri yemini yerine getirebilenlerin ancak takva sahibi olabileceğini söylüyor. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesi, ancak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilenlerin takva sahibi olabileceğini söylüyor. Ve Rum suresi 31. ayet-i kerime, ancak ruhunu Allah'a ulaştırabilenlerin, yani ruhun Allah'a verdiği misaki yerine getirebilenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. O zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kavramların lügat manası var. Lügatlarda yazılı olan, kalın çizgilerle olan manası. Bir de Kur'an manası var. Kur'an manası onun ötesinde bütün kurtuluş yollarını açtığına veya kapattığına göre değer kazanan odur. İşte bu sebeple kavramlar bir dizayn ifade ediyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Herkes olayları yaşar. Herkes arkasından da yaşadığı olayları tahlil eder. Ve bunların arasından pek az insan bu fikri mütalaadan, muhakemeden sonra Allah'a ulaşmayı diler. İnsanların çoğu Allah'a ulaşmak diye bir kavramın farkında bile değiller. Öğretilmiyor ki kendilerine sevgili izleyenler, öğrensinler de gerçekleştirebilsinler. Onlara öğretecek olanlar da bilmiyorlar ki öğretsinler. Ve sırf Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için insanların hepsinin cehenneme gitmesi kesin bir olgu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kesinliğe dikkatinizi çekmek istiyorum. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler Allah Teala şöyle buyuruyor. Ellezine la yacune likayna. Onlar bize mülaki olmayı, dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya, dünya hayatından razı olurlar. Vatmayın mı biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezine hüm an ayatina gafilun. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir kocaman alimler ordusu baştan sona sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, hiçbirinin Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberleri yok. Bir gafiller ordusu. Ve 8. ayete dikkatinizi çekiyorum. Bir sonraki ayet. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسُبُونَ. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Hepsinin gidecekleri yer cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibar ediyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu insanların hepsinin hiçbiri kurtulmamak üzere gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kavram bütünüyle yok edilmiş iblis tarafından. Bir benzerini, bir sahtesini ortaya koysa saklayabileceği bir yer yok. Mümin kavramını kelime manasından giderek saptırmayı başarmış. Mümin kimdir? Allah'a inanandır. Tamam, insanlar kendilerini Allah'a inanıyor diye mümin zannediyorlar. Zaten ayet de var. Mümin olanları Allah mutlaka cennetine koyacak. İblis bunun arkasına saklanarak milyarlarca insanı cehenneme sürmeyi başarıyor. Ama bunu saklayamaz. O zaman ne yapıyor? Külliyen kaldırıyor. İnsanlara unutturmayı başarıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bakınız, zamanımızın tatbikatına bakın. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Biz söylemeseydik, Allah Teala bize öğretmeseydi, hiçbir zaman da duymayacaktınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve insanlar toplu halde cehenneme gidecekti. Şimdi mi? Doğrusu aranızdan pek az insan sözlerimizin doğru olduğuna ihtimal verebiliyor. Onlar, profesör, sevgili izleyenler ve dinleyenler, her devirde bu böyle olmuştur. Hiçbir devirde Allah'ın Resullerine inanılmamıştır. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz. Hiç boş bırakmayız diyor. Bir Resul öldüğü zaman onun yerine mutlaka yenisini tayin ederiz. Her millette diyor. Bütün kavimlerde diyor mutlaka bunu yaparız diyor. Müminin 44.

sallallahu aleyhi ve sellem'dir, Resul ve peygamberdir. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller peygamber değildir. İşte kavramı değiştiriyor ki niye sahtekarlık isnat edebilsin diye. Allah'ın evliya Resulleri bütün dünya üzerinde bugün bütün kavimlerde yaşıyor. Bundan evvelki bütün devirlerde yaşadıkları gibi. Ama bunlardan kim böyle bir hakikati söylemeye kalkarsa sen peygamberlik iddiasında bulunuyorsun diyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bak. Kavramlar insanların dizaynında her zaman şekil değiştirmiş. Hep şeytan insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini bir muhteva olarak ortaya koyduğu için. Her şeyi ince eleyip sık toplayan iblis, sahtekarlığının bütün boyutlarını ayetleri örterek onlara insanların bakmasını men etmek suretiyle başarmış. Biz ilk defa bu ayetleri açıklamaya başladığımız zaman birçok tehdit aldık. Birçok insan sen kim oluyorsun ki böyle bir şey yapıyorsun dediler. Birçokları da seni öldürürüz dediler. Bir kısmı ise bizi çok asilane bir şekilde sen Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkıyorsun ha, sen kafir olursun dediler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İblis insanları nefislerine tesir suretiyle böyle şekillendiriyor. Ve muradı bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Ne yazık ki büyük ölçüde bunu başaracağı kesin. Allah Teala insanların büyük kısmının cehenneme gideceğini açık bir şekilde koyuyor. Kur'an-ı Kerim'de ve bu bir doğru vaka sevgili izleyenler ve dinleyenler. İblis diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben bu insanların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Onları sırat-ı müstakim ulaşmaktan men edeceğim. Kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. İşte biz iblisin hangi yollardan insanları nasıl aldattığını Rabbimizin bize bildirmesiyle öğrendik. Bunları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ve ne yazık ki çoğunuz bizi anlamıyorsunuz. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, o gün anlayacaksınız. Kıyamet günü hayat filminiz gösterildiği zaman, doğrular size açıklandığı zaman, bir şey daha ölürken de anlayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. En azından ölürken bizim gerçek kimliğimizi tanıyarak bu dünyadan ayrılacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah-u Teala'nın mutlu olması için yarattığı Allah'ın insan adı verilen mahluklarısınız. Ve Allah-u Teala sizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Biz de sadece onun dünya ilmi tarafından bilinmeyen bize öğrettiklerini sizlere anlatıyoruz. Neden bilinmeyen? Kur'an-ı Kerim unutulduğu için, yok sayıldığı için bilinmeyen. Hamdolsun ki o Kur'an-ı Kerim var olduğu cihetle bizim dizaynımız, anlattığımız şeyler her biri %100 ispat edilen standartlar taşır. Buna rağmen affedersiniz, insanların hakikatleri anlamamakta

bu kadar ısrarlı oldukları bu sevgili din adamlarının öğrendikleri yanlış şeylerin inatla müdafasını yapmalarından kaynaklanıyor. Aslında müdafasını yapmaktan muradımız o böyle söylüyor ama böyle değildir demek değil. Eski söylediklerini anlatmakta devam ediyorlar. Bizim bir tartışmaya girmekten %100 kaçınıyorlar. Çünkü cevap verebileceklerini biliyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir de siz bilseydiniz ama bilmiyorsunuz. Ne yazık ki yaşantınızın hesabını sizden başka kimse Allah'a vermeyecek. Siz vereceksiniz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın Allah'a inanması birinci basamakta da, ikinci basamakta da mümkündür. Ama bu kişi Allah'a inanıyor diye mümin olmaz ve cennete girmez. Öyleyse ne zaman mümin olur? 14. basamakta mümin olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birinci ve ikinci basamak, herkesin cehenneme gideceği basamaklar. 14. basamak, cennetin kesin müjdesinin alındığı bir basamak. Ama kavram kargaşası öyle bir hale gelmiş ki, ikinci basamaktaki insanlar, 14. basamaktaki insanı terazinin aynı kefesine oturtuyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu dizayn içerisinde insanlar var. Bu dizayn içerisinde muhteva taşıyor anlattıkları ve kavramların gizlenmesi sebebiyle insanlar cehenneme gitmeye mahkum bırakılıyor. Öyleyse burada kavramların dizaynına dikkat edin. Her birisi 28 basamaklık gelişme skalasında, tekamül skalasında bir önem taşır. Gerçek boyutlar orada ortaya çıkar. Şeytanın bütün hileleri, bütün desiseleri orada açık bir şekilde kendisini gösterir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın söylediği her şey insanlar tarafından devredici kalmış. İşte Allah'tan korkmak. Birinci basamaktaki insan da Allah Teala'dan korkar. İkinci basamaktaki insan da Allah Teala'dan korkar. Allah'tan korkarsa, takva sahibi olursa, takva sahibi olanların hepsinin cennete gireceği kesin. Ali İmran Suresinin 15. ve 198. ayetle kelimeleri gereğince. Oysa ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak 21. basamakta gerçekleşen bir husustur. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlar da takva sahibi sayılıyorlarsa, o genel tarife göre burada neyi, nasıl yer yerine oturtacaksınız? Kur'an-ı Kerim'in derinlerine girmedikçe, Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak istikametinde bir gayretin sahibi olmadıkça ne yazık ki gideceğiniz yer cennet değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve orada cehennemde sorulacak size, size Allah'ın ayetlerini söyleyen o nedirler gelip de size söylemediler mi? Söylemediler diyemezsiniz çünkü söylüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve siz o sözlere layık olan değeri vermiyorsunuz. Biz bundan şikayetçi değiliz. Bu bizi aşar. Ama sizin hayatınız söz konusu. Sizin mutluluğunuz veya sizin mutsuzluğunuz söz konusu. Sizin cehenneme gitmeniz söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz sadece sizi ikaz edebiliriz. Görevimiz bununla biter. Peygamber Efendimiz tekrar affedersiniz.
sallallahu aleyhi ve selleme de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Senin görevin tebliğdir. Eğer seni dinlemezlerse senin görevin tebliğde biter. Biz seni kimsenin üzerine bekçi olarak göndermedik. Senin görevin tebliğ, hesap bize aittir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ilim dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti, işte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz, Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem, mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi, bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetine almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse, onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah-u Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah Teala'nın vazifelerini size ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir.
Allah'ın bu kadar açık ve kesin ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bunda da din öğreticilerinin büyük sorumluluğu olacaktır sevgili kardeşlerim. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk 8. Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8, 9, 10'a göre cevap geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü. Bunların hepsi oraya, cehenneme bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak. Hop cennetine. Orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz. Bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken, sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan karşımızda oluyor? Nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok. Bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca sene yaşanacak olan
enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı? Düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamette, öyle değil mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Hepiniz dünya hayatında mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutluluğu arar. Ve insanların çoğu, %90'dan fazlası bu mutluluğa erişemez. Bilmedikleri için mi? Hayır. Mutlaka muhatap olacaklardır buna. Mutlaka herkese Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey, milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz, siz dışarıları yapmaya, dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım, birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamaktaki kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu
Demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder, üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabii böyle bir talebin tahakkuku için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır. Hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cenneti kılacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizde bir talep değil, kalbinizde bir talep. Dilinizde, kalbinizde iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizde ise olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün. Ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirine sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı. Ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı. O kadar. Nispet var mı aralarında? Bir benzerlik var mı? Bir orantı. Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 250 bin, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala kainatın yaratıcısı bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti
etmesine karşılık siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız. Bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah-u Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah-u Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah-u Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki, diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı denemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah-u Teala, ben ona duyurdursam ki eğer bunu yapmazsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah-u Teala, indirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam, nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa, bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse, onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse, o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık açılarına göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor, bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o, oruçta, namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o, önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz namaz kılarken. Gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı uzun bir devre olarak mütalaalandır için milyarlarca sene orada Allah'ın cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah Teala, bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa bu beni hiçe saymaktır diyor Allah Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi
cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'laşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani deseniz ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece. Bu kadar. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbiniz de söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah-u Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah-u Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah-u Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho! O zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal rahim esmasıyla tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey, şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade, o iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu aklı başında bir kulun, bir mahlukun onun yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size zorla yaşatıyor. Çünkü onu hak ettiniz. İradeniz başka bir şeyler de söylese Allah Teala kabul etmiyor onu. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki %51'lik tezkiyeyi de gerçekleştirir Allah Teala. Kalp temizliği, kalbinizin afetlerinin %51'ini mutlaka yok eder. %2 rahmet nuru yerleştirir nefsinizin kalbine. %49 da fazıl yerleştirir. O yerleştirir.
Ne oldu? İrşat makamına ulaştınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Hepsini yaptıran Allah-u Teala, bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz. Bunu size veren, yaşatan, bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini. Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa Allah Teala ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi. Ruhumu kendisine ulaştırdı. Bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben madem ki Allah Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse yani beni vekil ederse hedefine neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'a vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin hayatına girer Allah Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Kişi bunu görüp de Allah Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam Allah'a ulaşmayı dilersem diledim. Allah Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah Teala'ya teslim etmeyi dilersem Allah Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına ulaştırmak sözünde ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirleri mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek fizik vücudumu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu, dünya mutluluğu %80'i mutlaka aşar, %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken,
fizik gücünü teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı %80'i aşar. Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de hikmet basamaklarıdır. Burada o kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez. Bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekün Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler. Yasakları asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor, ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor, ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor. Ama karar merci aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuzdan nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız. Hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememize veya dilemememize. Allah Teala'nın indinde söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman, o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle ve diğer taraftan
bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır. Hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun 5. katı, dünya mutluluğunsa yüzde yüz olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi bu ihlas noktasından sonra bir çağda ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin 6. katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir. Dünya saadeti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, 7. katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah Teala mutlaka ruhunu kendisine Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahip huşuğunun o noktasında o kişinin اَلَّذ۪ينَ diyor يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ O kişi, huşu sahibi olan o kişi mutlak olarak inanır ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaktır. Ve ölümden sonra ruhu Allah'a tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Böyle bir standardın sahibi olan kişinin ruhunu, bu imanın mutlak olarak ruhunun oraya ulaşacağına inanan kişinin imanı gereğince Allah Teala onun ruhunu mutlaka oraya ulaştıracaktır. Böyle bir iman o kişinin Furkan sahibi olduğu noktada gerçekleşir. Artık işiten, bilen, gören bir insan mutlak olarak Allah Teala'nın kendisine bunları sağladığının farkına varan kişidir ve Allah'ın o istikamette kendisine mutlaka en güzeli temin edeceği kanısındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri yaşamamız için bizi bilgilendirdi, ilim sahibi kıldı. Öyleyse bakıyoruz ki İnsanlar irşada ulaştıkları zaman onlar için daha büyük bir mutluluk söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazrul azim. Hazrul azimi. Burası Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in ve Eclül Azim'in müştereken oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun
Adın cenneti, en üst kat, yedinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice, Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cennetle, 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var. Bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah-u Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin mutlu olmanızdır. Allah-u Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden, kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın, kendileri için cenneti, cennetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek,

kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah Teala diyor ki Resullerimize, insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcığım, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm.

Aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, sakın unutmayın, Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın hepinizden bir tek dileği var. Sizin her birinizin mutlaka mutlu olması, mutluluğu yaşaması, saadeti yaşaması. İşte bu yeni bir asr-ı saadetin başlangıcıdır. Son asr-ı saadet. Hepinizin mutluluğu asr-ı saadeti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, nereden çıkarıyoruz Allah-u Teala'nın biz insanları mutlu kılmayı hedef aldığını? Nereden çıkartıyoruz? Çünkü Allah-u Teala Kur'an'daki yedi safanın yedisini de üzerimize farz kılmış. O yedi safa ki İncil'de de farz kılınmış. O yedi safa ki Tevrat'ta da farz kılınmış. Bu sebeple Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık diyor. Tevrat'ı da nur kıldık diyor. İncil'i de nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim de diyor, İncil de Tevrat da bir hidayet rehberidir diyor. Hem Tevrat'ta diyor, hem İncil'de diyor, hem de Kur'an-ı Kerim'de diyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet zaten mutluluğun ta kendisidir. Allah Teala bütün insanlardan onların sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Allah Teala insanların huzurunu ister. Bütün insanların saadete ulaşmasını ister Allah Teala. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel hedefidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar Allah Teala tarafından başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yaratıldık. Herkes toplumun içinde bir vazife yapacaktır. Ve de o yaptığı vazife sebebiyle geçimini temin edecektir. Herkesin birbirine ihtiyacı olacaktır. İşte böyle bir dünyada Allah Teala insanları yaşatıyor. Birbirine muhtaç kalarak. Aslında hepimiz birden Allah'a muhtacız. Sonra da gene hepimiz birbirimize. Ayakkabımızı, elbisemizi bir yerlerden alırız. Yediğimiz her şeyi satın alırız. Her birisi bir başkasının ekmek parası kazanmasına sebebiyet verir. Böylece insanlar arasında devamlı bir etkileşim söz konusudur. Herkesin birbirine ihtiyaçlı olduğu bir toplumda yaşarız. Sevgili kardeşlerim, siz de etrafınızdaki insanlarla bir bütünü oluşturursunuz. Bu bütünün muhtevasına baktığımızda şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Herkes birbirine karşı ihtiyaçlı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Herkes yek diğerinin, diğer insanların mutluluk kapısı. Yani ne demek istiyoruz?
Bir insan etrafındaki insanlara sadece iki türlü davranır. Ya onları mutlu kılan bir davranıştır ya da mutsuz kılan bir davranış. Ama ilahi adalet her an sizi takip eder, her an yer yerine oturur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Etrafınızdaki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunursanız ne olur? Allah Teala size azap eder. Başka birine bir kötülük yaptığınız zaman içinde farkına varmadığınız bir hüzün içinizde duyarsınız. İşte bu Allah'ın size vicdan azabı vermesidir, sizi cezalandırmasıdır. Yeter mi? Yetmez. Arkasından ruhunuz devreye girecektir. Nefsinize huzursuzluk verecektir. İki defa huzursuz oldunuz. Bir kişiye huzursuzluk ulaştırdınız ama siz iki defa huzursuz oldunuz. Tıpkı bunun gibi eğer davranışınızla bir başka kişiye bir huzur verdiyseniz, onu memnun ettiyseniz davranışınızla, o zaman Allah-u Teala size aynı mutluluğu verir. Yaşatır, ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın verdiği mutluluğun yanı başında ruhunuz da nefsinize huzur verir. Yani sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından sizin onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutluluğu yaşayabileceğiniz bir çevreyi ifade eder. Etrafınızda 10 kişi olsun, sabah onlarla ya sabahtan akşama kadar belli zaman aralıklarında onlarla beraber olun. Ya da hepsinde beraber aynı yerde bulunun. Hepsini memnun edecek, mutlu edecek olan bir şeyler söylerseniz ne olur? Onlar mutlu olurlar. Ama her birine verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah-u Teala ve ruhunuz size ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, mutsuz olan insanlar gerçekten şaşılacak insanlardır. Allah'ın kendilerini mutlu olsunlar diye yaratanın farkında olmayan zavallı insanların büyük çoğunluğu sağladığı bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse nasıl bir şey bu? Böyle bir durumda ne yapılabilir? Bir kişinin çevresindeki herkese mutluluk ulaştırması bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir defa insan başkasına mutluluk vermenin huzurunu yaşar. Allah-u Teala ona huzur verir. Etrafınızdaki 10 kişi varsa onların her birine bir güzel söz, bir tatlı söz söylemişseniz, şöyle sarılıp seni çok seviyorum diyebilmişseniz, o insanların yüzündeki ifadeye dikkatle bakın. Onlar sizin onlara gösterdiğiniz bu davranış biçimi sebebiyle mutludurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey, bütün insanlara, etrafınızdaki 10 kişi olduğunu düşünün. Bir gün beraber olduğunuz 10 kişi, her birine ulaştırdığınız bir tebessüm, bir onlara sarılıp da seni çok seviyorum demeniz, bir güzel davranışınız, onların da sizi sevmesine, aynı mutluluğu onların da yaşamasına sebebiyet verecektir. Ama Allah-u Teala boş durmayacaktır. Siz onlara mutluluk verdikçe Allah-u Teala size daha fazla mutluluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

0: Öyleyse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. İşte Allah Teala kimi irşat makamına tayin ederse, irşat makamına tayin edilen kişi başkalarının mutluluğuna kendisini hasretmiş olan kişidir. O sadece başkaları için yaşar. Hayatını onlara vakfetmiştir. Allah gerçekleştirmiştir bunu. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir insan kendini ayıracak olan bir zaman parçasının sahibi olmaz. Hep başkaları için yaşar. Başkaları için yaşadığı için de daima mutludur. Her başkasına verdiği huzur ve mutluluk Allah Teala'nın ona her mutluluğun iki katını vermesi sebebiyle etrafındaki insanların sayısı çoğaldıkça onların her birinin mutluluğu için gayreti onlardan daima pozitif tepkiler almasını oluşturur. Onlar onu severler. O da onları sever. Her sevdiği yardım için can attığı insanlardır. Bir mürşit sevgili kardeşlerim Allah'ı dost edinmiş kişidir. Allah'ın dost edindiği kişidir. Başka insanlar için Allah'a devamlı müracaatlarda bulunacaktır. Şartlar mutlaka bunu gerektirir. Her an telefonlar alır. Her an ona ulaşılır. Her an Allah'tan bir şeyler talep etmesi istenir. Bu onun için bir vazife olduğu kadar bir zevktir. Çünkü sadece onların etrafındaki insanların mutluluğu için yaşar. Onlar için Allah-u Teala'ya devamlı talepte bulunur. Kendisi için bir şeyler istemeye vakti yoktur. Zaten buna ihtiyacı da yoktur. Allah-u Teala ona onun istemediklerini bile verir. Sevgili kardeşlerim, sır burada. Başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğuna kendinizi adapte edin. Hani Batılıların bir sözü var, Pollyanna gibi olun derler. Hayır, Pollyanna gibi olmayacaksınız. Sadece siz, size yapılan davranışlar karşısında mutluluğunuzu korumayacaksınız. Kötü davranışlarda da mutluluğunuzu korumak için gayret sarf etmeyeceksiniz. Olay o değil. Çok yanlış bir şey o. Yetersiz bir husus. Ne zaman siz kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, bunun için yaşarsanız, hayatınızda artık kendinizin bir hükmü kalmadıysa, kendiniz için bir şey yapmak imkanının artık sahibi değilseniz, üzerinize bir elbise alacak kadar bile dışarıya çıkmak imkanının, kendinizle meşgul olmak imkanının sahibi değilseniz, o zaman mutlusunuz. Çok mutlusunuz. Çünkü hayatınızın her parçası başka insanların mutluluğuna adanmıştır. Öyleyse Pollyanna gibi davranın diyenler neyi söylemiş oluyorlar? Kendisine yapılan üzüntü verici davranışlara sabırla mukavemet edebilen, bundan üzüntü duymamaya çalışan birisi. Hayır, o kadar değil sevgili kardeşlerim. Aslında Allah-u Teala'nın mutluluk müessesesi bunun çok ötesinde bir olaydır. Ve oraya ulaştığınız zaman, başkaları için yaşamaya başladığınız zaman, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadığınızı göreceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz her gün. Başkaları için yaşadığınız için. Her an başka insanlar sizi Allah-u Teala ile aralarında bir aracı olarak göreceklerdir. Onlar için yaşayacaksınız. Allah'a daima müracaat halinde olacaksınız. Falancının da falancının da falancının da taleplerini ileteceksiniz. Bir velinin, bir mürşidin, rahmetli olmuş bir mürşidin türbesine gidenler onunla şöyle konuşurlar. Ben Allah'tan şu konuda talepte bulundum. Ama Allah-u Teala şu ana kadar benim talebimi gerçekleştirmedi. Acaba sen de benim için Allah-u Teala'ya dua eder misin? Şöyle şöyle olsun diye. Talep budur. Ne demek bu? Bir kişinin talebi sonuca ulaşamıyor. Allah-u Teala onu kabul ettiğine dair bir işaret göndermiyor. Kişi de gidiyor o türbeye, türbedekine, sen bana bunu sağla demiyor. Sen Allah'a ulaşmamda bana yardımcı ol. Benim istediğim şeyi sen de benim için iste Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala senin yüzün suyun hürmetine bana inşallah bunu verir. İşte türbelere böyle gidilir. Aracı kılınır. Aynı talebin ikinci bir takipçisi oluşur. Sevgili kardeşlerim, türbe deyip de geçmeyin. Çok türbede sesler duymuşuzdur. Konuşmuşuzdur o türbede yatanlarla. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Ve de bizimle beraber orada bulunanlar da aynı sesi duymuşlardır. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerimize. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ona karar verin. Eğer istiyorsanız, bu Allah'tan hep kendiniz için bir şeyler istemekten geçmez. Bu sizin başkaları için yaşamanıza bağlı olan bir husustur. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunun için mürşit olmanız gerekmiyor. Kendini insanların mutluluğuna adamış olan herkes bu mutluluğu yaşayabilir. İrşat makamı bunun üst seviyede yaşanmasını ifade eder sadece. Çünkü orası Allah'la direkt ilişkiyi kurmuştur Allah'ın emri üzerine. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Aslında mutluluk dediğimiz şey kendinizi bir ideale adadığınız zaman ne kadar büyük oranda vücuda geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim ideallerimiz var öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. İdeallerimiz için yaşarız. Allah'ın bize hedef kıldığı, hamdolsun ki önümüzde çok büyük hedefler var. Dünyayı ilgilendiren hedefler. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. O Halik'tir. Yaratan O'dur. Biz O'nun yaratıklarından sadece bir tanesiyiz. Ama O bizi yoğurdu, ideallerin sahibi kıldı. Bir idealler dizisi bizi hayata bağlıyor. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Hepiniz için varız sevgili kardeşlerim. Kim bize ulaşmışsa mutlaka onun için dua etmişizdir. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, her halükarda biliniz ki siz de mutlu olabilirsiniz. Hani şu anda dünyada, acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Dikkat et sevgili kardeşlerim, seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Sana kötülük yapan insanlara dahi iyi davranabiliyor musun? Unutma ki etrafındaki insanların her birinin sana karşı davranışı senin onlara davranışının sonucunu verir sadece. Allah Teala men dakka dukka diyor, çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ne demek bu? Atalarımızın bir sözü var. Ne ekersen onu biçersin. Rüzgar eken fırtına biçer. Burada sizinle diğer insanlar arasında bir birleşik kaplar sistemi var. Birleşik kaplardan bir tanesindeki yükselme ikinciye otomatik olarak sirayet eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarına hasrederseniz, onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, Allah'a herkes için, onların mutluluğu için dua ederseniz, onların her birinin mutluluğu kadar siz de mutlu olursunuz. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Dünya şartları da size vız gelir. Hiçbir şey umurunuzda olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir gün irşat makamına gelirseniz şunu göreceksiniz ki, insanların size söyledikleri sırlar, insanların size ulaştırdıkları hüzünler, kederler, sizi kederli kılmaz, huzursuz etmez. Kalbinizi dolduran, bütün vücudunuzu kaplayan o insanların ızdırabı sizin omuzlarınızdan Allah-u Teala tarafından mutlaka alınır. Siz huzursuz kılınmazsınız. Allah-u Teala buna mutlaka mani olur. O huzursuz olan insanların, mutsuz olan insanların, problemleri olan insanların Allah ile ilişkilerinde Allah'tan alamadıkları, kendi davranışları sebebiyle sahip olamadıkları mutluluğu onlara Allah'a yalvarmak suretiyle sizi de sağlamaya çalışın. Bu sizi mutlaka huzura kavuşturur. Kim başka birini mutsuz ederek mutlu olacağını zannediyorsa büyük bir hatanın içindedir. O zavallı insan bilsin ki ömür boyu mutsuz olacaktır. Mutluluğu başkalarından üstün olmak zanneden zavallı kafalara hep acımışımdır. Kendilerini başkalarına saydırmak için çeşitli numaralar yaparlar. Entelektüel olmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, başkalarından üstün olmak mecburiyetinde değilsiniz. Sizi üstün kılacak olan şey tevazuunuzdur. Hürmet, o hürmeti hak edene gösterilen bir davranış biçimidir. Bunu hak etmek de kişinin elinde değildir. Kişi Allah'a yönelmedikçe, başkaları için yaşamadıkça bu hürmete hak kazanamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz için yapılması lazım gelen şey bu kadar basit. Ne olur şöyle bir etrafınıza bakın. Kimler problemli? Kimlerin hangi derdi var? Her biriyle meşgul olacaksınız. Birçok insan sizin onlar için Allah-u Teala'dan talepte bulunmanızdan pozitif olarak etkilenerek size bir teşekkür etmeyebilirler. Bunun önemi var mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala'ya siz başka insanların dertlerini ulaştırdığınız zaman Allah onlara o problemlerini çözerek yardımda bulunduğu zaman onların mutluluğu var ya, işte o mutlulukları size bu dünyada en mutlu insan haline getirir. Allah Teala bazı talepleri kabul eder, bazılarını etmez. Etmemesinin sebebi o kişinin ona o anda layık olmamasıdır. Ama onlar layık olsalar da olmasalar da siz Allah'a hep yalvaran olacaksınız. Onları da mutlu kılsın diye. İnsanlar bir bilseler sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamaya başladıklarında şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olabileceklerini. Ama öyle yapmıyorlar. Hep şeytan devreye girerek insanları başkalarından üstün olmaya, en azından başkalarından üstün görünmeye yönlendiriyor. Arkasında şeytan var ve şeytanın istediği şey zaten o yönlendirdiği kişinin mutsuzluğu. Böyle olduğu sürece, bir insan başkalarına hep üstünlük tasladığı sürece hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, gelin el ele verelim, beraberce bu insanları anlatmaya çalışalım. Yahu diyelim, ey benim aziz kardeşim diyelim, muhterem kardeşim diyelim. Sen insanlara onlardan üstün olmak sadedinde bir tesir icra etmeye çalıştığın sürece mutlu olamazsın. Bu mümkün değil. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Mutluluğumuz O'nun mutluluğudur. O bizi mutlu kıldı. Arkasında ne var sevgili kardeşlerim? Arkasında O var. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Her birinizin derdi bizim tarafımızdan alınır, kalbimize yerleşir, oradan onları Allah alır. Bizim kalbimizde hiçbir tortu bırakmaz. Hüzünleriniz, merak etmeyin, bizi üzmez. Omuzlarımızdan alır Allah-u Teala onları. Ama biz mutlaka sizin derdinizi ona mutlak olarak ulaştırırız. Biz bir çözüm merceği değiliz sevgili kardeşlerim. Biz bir insanız. Sizin gibiyiz. Ama bir küçücük farklılığımız var. Sizin için yaşarız. Hayatımızı size vakfederiz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Problemleriniz bizim kalbimize girerek orada bir tortu vücuda getirmesi mümkün değildir. O hüznü sizin şu veya bu şekilde sıkılmanız dolayısıyla bizde de oluşacakmış gibi görünen hüznü Allah-u Teala derhal alır. Anlıyor musunuz beni sevgili kardeşlerim? Başkaları için yaşamanın ne demek olduğunu anlıyor musunuz? O mutluluktur. O huzurdur. Ne zaman bir insan kendisine ayıracak bir vakit bulamıyorsa, hayatını bütün insanlar işgal etmişse, her biri için o kişi bir aracıysa, onun kalbinde hiçbir tortu kalmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için hep size söylüyorum, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi, etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz, başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Sevgili kardeşlerim, kendiniz için dua etmediğiniz sürece Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verir. O her şeye kadirdir. Mutluluk sizin de hakkınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. İşte o kendiniz için yaşamadığınız o nokta var ya, o zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini onun ağzından işiteceksiniz. Bir süre sonra Allah'la konuşmaya başlarsınız. Bu hayatınızın en büyük mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hapishaneye girmek bir insan için, belki birçok insan için bir zuldür. Şerefinde bir kısıtlanma olmuştur diye düşünür. Biz de girdik. Allah Teala'nın bize verdiği bu vazife sebebiyle tutuklandık. 90 gün orada kaldık Medrese-i Yusufiye'de. Ne oldu? Hayatımızın en mutlu devresi geçirildi. Neden? Herkes derdini bize anlattı. Biz de Allah-u Teala'ya ulaştırdık. Çözümleri önerdi, biz de onları söyledik. Etrafımızda mutluluklardan oluşan bir halka oluştu. Neden? Bunu yapan biz miydik? Hayır, Allah'tı. Herkes bize ulaştırdığı problemin çözümü Allah-u Teala'dan gelip de onlara ulaştırıldığı zaman, onlar da çözümü uyguladıkları zaman çözümün mutlak olarak gerçekleştirdiğini gördüler. Sevgili kardeşlerim, dışarıda o hapis devresinden sonra onlardan birilerine karşılaştığımız zaman hep bize aynı şeyi söylediler, biliyor musunuz? Eğer biz oraya hapse düşmeden evvel sizinle karşılaşsaydık, hiç orada olur muyduk? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Unutmayın, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala şüphesiz hepimizin sahibidir. Hepimizi yaratandır. Ve gene şüphesiz sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimizi seviyor. Sevdiği için varız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve şu dünya hayatında yaşadığımız sürece onun bu yüce sevgisine layık olmaya çalışalım. O Allah yaratan bizse sadece mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse ona sonsuz hamd ve şükretmeliyiz bizleri yarattı diye, hayata özellikle insan olarak getirdi diye. Bir ot olabilirdik sevgili izleyenler ve dinleyenler veya hiç olmayabilirdik. Eğer Allah Teala bizi yaratmayı dilemeseydi hiç olmayabilirdik dünya üzerinde. Mevcudiyetimiz olmazdı. Ama varız hamdederiz, şükrederiz ki. Öyleyse varlığımızla Allah'a layık olmaya çalışmalıyız. O Allah'tır. Bizleri çok sever. İşte ondan bize doğru akan o çağlayan gibi sevgiye layık olmaya çalışmalıyız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir düzende önce başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olduğumuzu kesin olarak şu aklınıza oturtmanız lazım. İnsan sosyal bir mahluktur. Yani başka insanlarla birlikte yaşamak, cemaat halinde yaşamak gibi bir mecburiyeti vardır. Hiçbir kimse her şeyini kendisi yapamaz. Belki her şeyini başkalarından alır. Ama o da bir şeyde cemaate katkıda bulunur. Öyleyse elbiselerimiz için bu elbiseleri yapanlara, gözlerimiz için gözlükleri yapanlara, ayağımızı giyeceğimiz ayakkabı için ayakkabı yapanlara ihtiyacımız var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir arada yaşamak mecburiyetindeyiz. İşte burada bir arada yaşamak mecburiyeti diye bir şey ortaya çıktığı zaman konumuz beşeri münasebetler oluyor. İnsan ilişkileri. Yani başka bir ifadeyle, öteden beri kullandığımız ifadeyle davranış biçimleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan ve nefsiniz öylesine azgın iki yaratıktır ki sizi kontrollerine aldıkları zaman onu hissetmezsiniz bile. Ama size bir sır vereyim mi? Onu hemen tanıyabilirsiniz. Yani siz şeytanın ve nefsinizin kontrolü altında mısınız? Yoksa onu aşabildiniz mi? Hemen size hemen onu teşhis edebileceğiniz bir sır söyleyeyim. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Birinci sual. Onlar da sizi seviyor mu? İkinci sual. Bu iki suale pozitif cevap alabilen herkes nefsinin kendisine hükmeden davranışlarını büyük ölçüde aşabilmiş bir insandır. Ama eğer siz etrafınızdaki insanları sevemiyorsanız, onları sevmek yerine onları kontrolünüz
kontrolünüz altına almaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey söz konusuysa sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz şeytanın ve nefsinizin emri altındasınız. Nefs saygı görmek ister. Nefs üstün olmak ister. İşte etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde onların üstün olduğunuzu beyan eden davranışlar içinde misiniz? Onların sizlerden daha aşağıda olduğunu belli eden davranışların içinde misiniz? Onları kontrol altına alıp da onlar hakkında hüküm vermek yetkisini kendisinde görenlerden misiniz? İnsanları kendi süzgecinizden geçirip sanki onlardan daha üstün bir mertebedeymişsiniz gibi onlar hakkında hüküm veren bir insan mısınız? Onları sevmiyorum, onlar bu işi yapamıyorlar, onlara güvenmiyorum gibi bir dizaynın içinde misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman siz nefsinizin ve şeytanın emrindesiniz. Evvela şunu bileceksiniz, ne zaman nefsiniz varsa şeytan mutlaka vardır. Başka insanları sevemiyorsanız eğer, onlara sevgiyle yaklaşamıyorsanız eğer, siz ruhunuzun da Allah'ın emrinde değilsiniz. Allah ve ruh sevgiyi emreder. Tesir sahasına girmişseniz, seversiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle bir sevgi seviyesinin sahibi olmalısınız ki, size düşman olanları bile sevebilmelisiniz. Eğer siz bırakınız size düşman olanları, etrafınızdaki tasavvuftan kardeşlerinizi sevemiyorsanız, davranışlarınızla onları küçültmeye çalışıyorsanız, hedefiniz ne olursa olsun, siz yanlış bir davranış biçimleri dizisi içindesiniz. Şeytan size, ama sen Allah yolunda çalışıyorsun, Allah yolunda bir şeyler yapabilecek durumdasın, seviyedesin. Öyleyse onlara bunları verdiğine göre onlardan bunun karşılığını almalısın. Sana saygı göstermeliler. Böyle mi düşünüyorsunuz? Hiç kimse zorlama bir saygının karşılığında kendisini mutlu hissedemez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Saygı sizin tarafınızdan insanlara zorla kabul ettirilen bir müessese değildir. Olması da mümkün değildir. Öyle davranış biçimlerinin sahibi olursunuz ki o davranış biçimleri size karşı büyük bir sevgi uyandırır. Sizin sevginiz onlar için kıymetli olur. O zaman sizin sevginizi kazanmak ve daim kılmak için size saygı göstereceklerdir. Siz onlardan saygı istediğiniz için değil, onlar sizi sevgiye ve saygıya layık gördükleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlayabiliyor musunuz ne kadar çok yanlışlar yapıyorsunuz? Allah'ın doğruları yerine şeytan ve nefsiniz sizi her gün bir başka açıdan bir bataklığın içine çekiyor. Oysa ki ne kadar basit bir denklemden bahsediyorum size. Bir tarafta Allah var, ruhunuz var ve bunların beraberliğinde işlediğiniz hayır var. Siz bir mutluluk üçgeni içinde yaşıyorsunuz. Bir tarafta şeytan var, nefsiniz var. Şeytana ve nefsinin tesiri altında işlediğiniz her olay şerdir ve işlediğiniz şer var. Siz bir mutsuzluk üçgeni içinde yaşıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Neler kaybettiğinizin farkına varmanızı istiyorum.
Eğer buradaysanız, bizimle beraberseniz, bizden ne size, ne de başkalarına negatif dalgalar ulaşmaz. Biz sadece severiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bize düşman olanlara da kızamayız. Onlardan nefret edemeyiz. Onları da severiz. Ve hep bir ümitle bekleriz ki belki onlar da Allah'ın yolunda bir gün bir kıymet olurlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlayabiliyor musunuz Ali'nin ne demek istediğini? Size düşman olanları da sevebiliyor musunuz? Aranızda nasıl bir fark olur o zaman? Çok basit bir fark olur onlar. Nefsleriyle davranan, zaten etrafındaki insanları sevmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Şeytan ve nefsleri onları sevgisizliğe ulaştırmıştır. Ama siz onları da sevebiliyor musunuz? Sizi sevmeyenleri, size düşman olanları da sevebiliyor musunuz? Daha açık konuşayım mı? Onlardan yana olabiliyor musunuz? Eğer size kızıyorlarsa neden kızdıklarının sebeplerini samimiyete araştırıyor musunuz? O kızgınlıkta, size kızmalarında, sizden nefret etmelerinde acaba hiç mi sizin bir dahliniz yok? Hiç mi buna sebep değilsiniz? Düşündünüz mü hiç? Başkalarının işlerine müdahale etmeyi size sadece şeytan ve nefsiniz emreder. Hiç kimsenin ait olmadığı bir konuda hüküm vermek ve insanları sevk etmek yetkisi yoktur. Hanginiz böyle bir şeye kalkışıyorsanız bilin ki arkasında nefsiniz var ve şeytan var. Sizi kontrolü altına almış götürüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şimdi kendinize bir sual soracaksınız. Ben etrafımdaki insanları seviyor muyum? Birinci sual. İkinci sual, onlar tarafından seviliyor muyum? Eğer sevilmediğinizi görürseniz sakın sevgili izleyenler ve dinleyenler kabahati onlarda aramayın. İbretle kendinize bakın. Acaba nerelerde nefsiniz ve şeytan sizi öyle yanlışlara götürdü ki o insanların size karşı olan sevgisi kayboldu. O sevgiyi hak edemediniz. Nefreti hak ettiniz. Onlar tarafından sevilmemeyi hak ettiniz. Şu halinize bir bakın. Mutlu musunuz? Başka insanlara hadlerini bildirmeye uğraşan bir insan mutlu olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şeytandan başka kim başka insanlara hadlerini bildirmenizi ister bilir misiniz? Sadece nefsiniz. Nefsiniz ve şeytan devamlı bir işbirliği halindedir. Kurtuluşun yolu daimi zikirdir. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler diyorum ki birazcık iradenizi kullanarak daimi zikirde olmasanız da mutlu olmayı başarabilirsiniz. Bir, başkaları tarafından sevilmeyi başarabilirsiniz. İki, başkalarını sevmeyi başarabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınıza etrafınızdaki insanlarla birlikte bakmak mecburiyetindesiniz. Kimler varsa sizin çevrenizde, eğer Mir Vakfı'nın mensubuysanız, Mir Vakfı'nın içinde sizin çevrenizde kimler varsa, dışarıda nerede olursanız olun, kimlerle beraberseniz, o insanların size karşı olan davranışlarına dikkatle, ibretle bakın. Neden sizi sevmiyorlar?
ve neden siz onları sevmiyorsunuz? Evvela bu iki sualin cevabı paraleldir. Siz onları sevmediğiniz için bunlar sizi sevmiyorlar. Onlar sizi sevmedikleri için siz onları sevmiyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir problem onlardan mı başlar, sizlerden mi başlar, sizden mi başlar, hiç düşünmeyeceksiniz. Sizden başladığını peşin olarak kabul etmedikçe çözüme ulaşamazsınız. Eğer birisi size kötü davranmışsa, onun size kötü davranmasındaki onun haklı nedenlerini araştırmak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah'a layık olmak istiyorsanız, eğer mutlu olmak istiyorsanız, eğer onları da mutlu etmek istiyorsanız, o zaman böyle yapmak mecburiyetindesiniz. Unutmayın, mutluluğunuzun bedeli başkalarına verdiğiniz mutluluktur. O varsa, ikincisi varsa, siz başkalarına mutluluk verebiliyorsanız, o zaman mutluluğunuzun faturasını ödediniz demektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yoksa ödenmeyen faturaların sonu sadece bir iflastır. Şu halinize bir bakın. Neden sevilmiyorsunuz? Neden siz başkalarını sevmiyorsunuz? Neden insanları

sevginin ve saygının sahibine, sevginin demiyorum, korkunun ve saygının sahibine, kendisinden korkulduğu için kendisine saygı duyulan bir insan düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer böyle bir insanla muhatap olmuşsanız, ondan korkuyorsanız, size bir kötülüğü dokunacak diye ona bir saygının sahibiyseniz, o kişinin hak etmediği bir saygı ona gösteriliyor demektir. Bunun adı negatif istihkaktır. Kişinin hak ettiği şeyin tam tersinin ona gösterilmesi hali. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz kendinize şunu sorun. Bizi neden seviyorsunuz? Bizden korktuğunuz için mi? Korkabilmeniz için sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim sizlere bir kötülük yapmayı düşünmemiz lazım. Ancak bunu düşünebiliyorsanız bizden korkacaksınız. Korkunun arkasında hep aynı şey vardır. Niçin korkulur insanlardan? Bir hakarette bulunacak diye, bir kötülükte bulunacak diye, kötü bir davranışa muhatap olacaksınız diye, üzüleceksiniz diye bu kötü davranışın arkasından o kişiden korkarsınız. Öyleyse bize dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünya üzerinde yaşayan, bizi öldürmeye çalışanlar da dahil, hiç kişiye, hiç kimseye karşı sevgisizlik duyamayız. Hiç kimseye karşı nefret duyamayız. Onları da severiz ve ümitle bekleriz. Belki bir gün onlar da bizim gibi Allah'ın yoluna gireceklerdir. Belki bir gün onlar da Allah'ın sevgilisi olacaklardır. Belki bir gün onlar da nefret etmek yerine sevgiyi öğreneceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer insanların dışında sanıyorsanız kendinizi, büyük bir yanılgının içindesiniz. İnsanlarla beraber yaratıldınız. Beraber olmak mecburiyetindesiniz. İnsanlardan kaçmakla, onların size sevgiyle yaklaşmasına mani olmakla bir yere varamadığınızı hala anlayamadınız mı? Bu kadar huzursuz oluşunuz, bu kadar hırçın oluşunuz, hala güzelliklere güzel olmayanlarla cevap verişiniz, bunların cevabı değil mi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi hepiniz için açık kapılar ihtiva eder. Yeter ki siz o kapılardan geçmesini bilin. İnsanlardan nefret etmeniz değil, onları sevmeniz asıl olan budur. Nefretle sevgi birbirinin tamamen tersi olan, geceyle gündüz gibi birbirinden kesin şekilde ayrılan iki müessesedir. Öyleyse siz diyebilirsiniz ki, ben hayır, kimseden nefret etmiyorum. Ama sevmediğim insanlar var. Neden var hiç düşündünüz mü? O sevmediğiniz insanları düşündünüz mü hiç? Onların sizi neden sevmediğini düşündünüz mü hiç? Sevmediğiniz insanlar çok garip bir ihtimalle %90 üzerinde sizi sevmeyenlerdir. Öyleyse siz başka insanları sevmeyebiliyorsanız o zaman nefsinizdeki

nefret duygusu o kişilere karşı sevgiden üstün. Sevgilinizi önem verinleyenler, nefsinizin kalbinde 10 puan nefret olsa, ruhunuzun kalbinde de 10 puan sevgi vardır. Nefsinizin kalbinde 5 puan nefret olsa, ruhunuzun kalbinde 15 puan sevgi vardır. Bu sevgiyi çoğaltmaya çalışın. İnsanları size mutlaka mutluluk verecek olan Allah'ın sizin için vasıta kıldığı bir güzellikler demeti olarak kabul etmeye çalışın. Herkes size mutluluk vermenin bir parçası olabilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz onları mutlu etmeye çalıştığınız her an bu geçerlidir. Allah Teala bütün insanları yaratmış. Her bir insanı başkalarının mutluluğuna bir vasıta olsun diye yaratmış. Söylediklerimizin herkes tarafından anlaşılabildiği bir ortamda, eğer herkes sahabenin yaptığı gibi başkalarına hizmet edecek olsa, başkalarına mutluluk vermek için hayatını vakfetse, en fazla mutluluğu yaşayanlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlar olduğunu göreceklerdi. Ama dünyanızda, o karanlık dünyanızda başka insanlar bir ışık değilse, daha çok hayatınızı karartan birer kara delikse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kara deliklerin arasında asıl kara delik sizsiniz. Ruhunuzun kaybolmuş bir yıldızının bıraktığı nefsinizdeki karanlıklar içerisinde yüzüyorsunuz. Hepiniz ibretle, dikkatle kendinize bakın. Kimsiniz? İnsanlardan kaçıyor musunuz? İnsanları sevme konusunda size düşeni yapmadığınız kesindir. Bunun neticesi mi? Sadece mutsuz olursunuz. Çok sebepler bulabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutsuzluğunuzu başkalarına yamamak için mutsuzluğunuzun sebebini asıl sebep olan kendinizden uzaklaştırabilmek için çok bahaneler bulursunuz. Ama bunlar da sizi sağlıklı bir sonuca ulaştıramaz, teselli edemez, mutsuzluğunuza mani olamaz. Mutsuzluğun yok olmasının arkasında şikayetler bulup, başkalarını bahane edip, onlar yüzünden mutsuz olduğunuza kendinizi inandırmak gayreti hakikatlere sizi hiçbir zaman ulaştıramaz. Çünkü bu bir hakikat değildir. Eğer sevilmiyorsanız, sebebi sizi sevmeyenler değildir. Sebebi sizsiniz. Öyleyse cemaat halinde yaşayan sosyal bir mahluk olan insan, başkalarıyla bütün ilişkilerinde sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir güzele ulaşma fonksiyonu içindedir. Ruh ve Allah hep bunu ister ve bekler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizin sonsuz bir mutluluğun, en üst seviyede dünya mutluluğunun, cennetin en üst makamında olmanızın
talebi içindedir. Yollarını da göstermiştir. Ama sizin kör nefsiniz ve şeytan o hedefe ulaşmanıza mani olmak için büyük bir gayretin içindedirler. Ne şeytan ne de nefsinizin afetleri yenilmeyecek olan, mağlup edilemeyecek olan düşmanlarınız değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikir nefsinizin afetlerini adım adım yok eden bir müessesedir. Sonucu garantiler. Ama daimi zikre ulaşmak da kolay bir oldu değil kardeşlerimiz. Dakikalarla deniyor bunu. 52 dakikadan 30 dakikalara, 20 dakikalara düşenler var. Soruyorum zikre başladıktan sonra ne kadar zikrediyorsunuz diye. Birkaç dakika diyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Genellikle cevap böyle. Öyle olduğunu kabul edelim. Şu anda bir evvelki zikre başlamanızda bir sonraki zikre arasında kocaman bir boşluk var demektir. 3 dakika zikretseniz, 23 dakikadaysanız 20 dakikalık bir boşluk. Çoğu zaman boşluk geçiyor. Ama saatin de dakikası devamlı aşağı inecek. Her saat çalışımından sonra sadece 5 dakika zikir yapan birisi, her seferinde 5 dakikadan sonra zikri kaybeden birisi saati 5 dakika indiğinde hangi duruma gelir? Bütün zaman parçalarının zikirler birbirini bağlamış bir hale gelir. Öyleyse yollardan bir tanesi bu. Daimi zikre ulaşmaya çalışmak ve neticelere ulaşmak. Ya ikincisi? İkincisi bundan çok daha basit ve kolay bir şey. İnsanları sevmek. İnsanları mutlu etmeye çalışarak kendisi mutlu olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ne kadar muhteşem bir sebebe bağlamış insanların mutluluğunu. Eğer siz başkalarına mutluluk ulaştırma konusunda bir gayretin sahibiyseniz ancak o zaman mutlu olabiliyorsunuz. Nefsinizdeki afetlerin durumu ne olursa olsun, iradenizi kullanarak bunu yapabildiğiniz zaman her başkasına yardım ulaştırdığınız noktada siz mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü o zaman Allah ve ruhunuz sizinle beraberdir. Ve yaptığınız bu olay başkasına mutluluk ulaştırmak konusundaki gayretiniz mutlaka hayır işleyen bir fonksiyonun sahibi kılıyor sizi. İşlediğiniz hayırdır. Öyleyse Allah, ruhunuz ve hayır bir üçgen oluşturuyor. Bu bir mutluluk üçgenidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Konunun en can alıcı tarafı o mutluluğu size verecek olan mutluluğu ulaştırmayı düşündüğünüz veya mutluluğu ulaştırdığınız kişi değil. O mutluluğu size verecek olan Allah'tır. Ve arkasından da ruhunuz bir defa daha mutluluk verecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanı mutlu etmek için yeter ki siz bir gayretin sahibi olun. Allah'ın size verdiği şeyleri, faktörleri birer birer başkalarının mutlu edilmesinde bir vasıta olarak kullanmayı usul haline getirin. O zaman ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman siz başkalarına mutluluk vermeye çalışan, bu mutluluğu verebilse de mutlu olan, veremese de mutlu olan birisi olursunuz. O zaman siz başkalarına mutluluk vermeye çalışan, bu mutluluk karşıdaki tarafından kabul edilse de, kabul edilmese de mutlu olacak bir insan olacaksınız. İkisi arasında büyük bir farklılık var sevgili izleyenler ve dinleyenler.
birinci tarafında siz varsınız, sizin davranış biçimlerinizin sizi mutlu etmesi var. İkinci tarafında karşı taraf var. Onun davranış biçimlerinin size ulaştırdığı sonuç. O mutluluğu ulaştırmaya düşündüğünüz, dilediğiniz kişi sizin ulaştırdığınız o mutluluktan, size göre mutlaka onu mutlu edecek olan bir olaydan mutlu olsa da olmasa da siz ondan sorumlu değilsiniz. Siz davayı kazandınız. Ona yardım etmek için hayatınızı vakfettiğiniz andan itibaren davayı kazandınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutlu bir insan olmanın bütün standartlarına sahip oldunuz. Bir başkasına mutluluk vermek üzere düşünmeye başladığınız andan itibaren, dikkat edin, fiziki harekete geçtiğiniz andan itibaren demiyorum, o mutluluğu ona ulaştırmanın standartlarını, bu işi nasıl yapacağınızı düşünmeye başladığınızdan itibaren siz Allah'ın ülkesindesiniz. Öyleyse böyle bir dizayn, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizleri mutlaka mutluluğa ulaştırır. Herhangi bir kişiye bir iyilik etmek üzere, onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmak üzere harekete geçtiniz. Ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çok basit. Mutlu olursunuz. Şimdi ikinci alternatife bakalım. Ona mutlulaştırdınız, mutlu oldu veya olmadı. Mutlu olursa hem siz mutlu oldunuz hem de o mutlu oldu. Mutlu olmazsa sadece siz mutlu oldunuz. Ama siz mutlaka mutlu oldunuz. Niyetiniz halis olduğu sürece başkalarına onları mutlu edecek şeyleri ulaştırmak istediğiniz sürece mutlaka saadete ulaşırsınız. Üstelik de etrafınızda sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece bir kişi yok ki. Birçok insan var. Sabahtan akşama onların her birinin gönlünü almak gibi bir imkanınız var. Ne olur bir hatırlarını sorsanız. Nasılsın deseniz, onları kucaklasanız, onlarla birazcık ilgilenseniz, ne kaybedersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yapmıyorsunuz. Arkasında nefsinizin olduğunu hala göremiyor musunuz? Sizden herkes ilgi bekler. Kendileriyle ilgilenmesini bekleyen birçok sessiz kardeşimiz sizlerin arasındadır. Onlar o sessizlikleriyle sessiz bir dünyadan size bakarlar. Sizin ilginizi beklerler ve o ilgi onları çok mutlu eder. Öyleyse bir ilginiz, birkaç güzel söz söylemeniz, bir gülümsemeniz, onları bir kucaklamanız, onlara o kadar mutluluk veriyorsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neden yapmıyorsunuz? Ne demişler sizin hoca bakkala gidip helvan var mı demiş. O da demiş bitti. Nasrettin Hoca suallerini sormaya başlamış. Unun var mı? Var. Şekerin var mı? Var. Yağın var mı? Var. Tavan var mı? Ateşin var mı? Her şey var. Öyleyse demiş Nasrettin Hoca, yahu kardeşim demiş, neden bir helva yapıp da yemiyoruz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında sizde o helvayı yapabilecek olan, başkalarını mutlu edebilecek olan her şey var. Sakın benim işte bilmem ne kadar param olsaydı, milyarlarım olsaydı, trilyonlarım olsaydı bunları halka verip onları sevindirirdim de mutlu olurdum diye şeytanın palavralarına kucak açmayın. Diyorum ki size, şu anda sizde ne varsa, sadece sizde şu anda var olanlar etrafınızdaki insanların hepsine
bir nebzecik olsa bile mutluluk ulaştırmak için yeterlidir. Zengin olmanız gerekmiyor sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Karun'un hazinelerine sahip olmanız gerekmiyor. Siz, sizin şahsiyetiniz, sizin sahip olduğunuz yetenekler, sizin sahip olduğunuz bir avuç para, evet bunlar yeterli. Allah'ın size verdiği zamanı başkası için değerlendirdiğiniz an mutluluk üçgeninin içine girersiniz. Öyleyse şu bize kızanlara ne kadar şaşıyorum biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Birçok kardeşimizin bu Allah'ın öğretisiyle ne kadar mutlu olduğunu bu insanlar bir fark edebilselerdi, kendilerinin de aynı şeyleri yaparak mutlu olabileceklerini fark edebilselerdi, her şeyi ne kadar güzel kılacaklardı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şey en güzele ulaşabilir. Her şeyin en güzel standartlarda olması, sizin gayretlerinize, sizin davranış biçimlerinize, sizin başkaları için hayatınızı vakfetmenize bağlı. Ne kadar başkaları için bir şeyler yapmaya çalışırsanız, o ölçüde mutluluğu mutlaka yaşarsınız. O kadar çok şey kazanırsınız ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sabahtan akşama kadar geçecek sürede 10 saatlik bir süre diyelim bu ve de siz de 10 kişiye mutluluk ulaştırmak için her birine birer saat harcadınız diyelim. Her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını yaşayacaksınız. Her birine bir saat harcadıysanız onların mutluluğu için karşılıksız harcarsanız Allah size karşılık eder. Yok eğer siz başkalarına bir iyilik edeyim de onlar bana medyuna şükran kalsınlar diye, onlar bana karşı kendini borçlu hissetsinler diye, bana karşı daha saygı göstersinler diye, beni saysınlar diye insanlara yardım etmeyi düşünüyorsanız, onlara yardım etmiyorsunuz aslında. Nefsinize hizmet ediyorsunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sakın böyle bir yola gitmeyin. Şeytan her zaman düşmanınızdır. Sizlerin başkaları tarafından sevilmesini de önlemeye çalışır. Sizlerin başkalarını sevmesini de önlemeye çalışır. Bütün gayretiyle birbirinizin arasında nifak tohumları saçıp birbirinize düşman olmasını ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görmüyor musunuz ülkemizin halini? İnsanlar hep birbirine düşman. Şu televizyonlardaki kavgaları, tartışmaları, ne kadar aşağılık seviyedeki tartışmalar olarak cereyan ettiğini görmüyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu kadar seviyesiz, düşmanca davranışların içinde olan insanlar acaba bir gün karşılarındaki kişiden yana olmak diye bir büyük noktaya ulaşabilecekler mi? Onlar ulaşamazsa da siz ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz kendimize yeni ve güzel bir dünya kurabiliriz. Bunu yapabilecek olan imkanın hepiniz sahibisiniz. Kendinize dikkatle bakın. Bir kenara mı çekiliyorsunuz? İnsanlardan uzak mı kalıyorsunuz? Neden? Arkasında onlara karşı sevgisizliğiniz var. Onların da sevgisizliğini kazanmışsınız. Böyle mi olmalıydı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Herkesle beraber olmanın size bir mutluluk verdiği,
sizi huzur için ulaştırdığı bir ortamda olmalısınız. Onun için yaşamalısınız. Başkalarını mutlu etmek için, onlara huzur vermek için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her güzel olan şey bir dizaynı gerektirir. Öyleyse bu güzelliğe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhteva herkes için geçerlidir. Üsttekine bak, hani çok güzel. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en iyiye ulaşmak için çok şeyler yapabilirsiniz. Bu güzellikleri yaşamak üzere harekete geçtiğiniz zaman sadece o başka insanları mutlu etmekle kalmazsınız. Asıl siz mutlu olursunuz. Her şey öylesine güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu güzellikleri yaşamanızı öylesine gönülden istiyorum ki ve onlara ulaşmanız bizi uzaklardan sizi nasıl mutlu edebiliriz diye daha çok düşünmeye, daha çok sizlerle meşgul olmaya götürüyor. İnsanlar hem yanlışlıkları yaparlar, hem de yanlışlıkların kendileri tarafından yapıldığını kabul etmezler. Her zaman kendilerinden yanadırlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugün gündüz cereyan eden olaylarınızı düşünün hepiniz birer birer. Neden mutsuz olduğunuzun sebebine ulaşın. Hiçbir olayda başkalarından yana olamadınız. Size bunu mu öğretiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu güzellikleri yaşama konusunda hiç mi bir gayretiniz ayrı olmayacaksınız? Bakınız, biz sizin için konuşuyoruz. Size anlatıyoruz bunları. Ama siz şu anda kendi aranızda konuşuyorsunuz. O zaman bizim söylediklerimizin size ulaşmasını değil, kardeşlerinize de ulaşmasını engellemiyor musunuz? Hele bu konuşmalar herkesin kendisini yapılan bir yanlışlık dolayısıyla müdafaa etmesi istikametindeyse, o zaman Allah'ın size verdiği zamanı da açılıyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her şey en güzel standartlara dönük bir hüviyette. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şey, şu dünya, koskoca kainat, sizin etrafınızda Allah'ın vücuda getirdiği her şey sadece sizi mutlu etmek için yaratıldı sevgili canları dinleyenler. Sadece sizi mutlu kılmak üzere. Öyleyse onları elinizin tersiyle edecek misiniz? Allah'ın sizin için ihsan ettiği bunca güzelliği hep hayatınız boyunca görmezlikten mi geleceksiniz? Bir gün bizim ikazımız üzerine geçtiğiniz yollardaki çiçeklere, ağaçlara, gökyüzüne, kuşlara, güzelliklere baktığınız zaman onların hiç farkında olmadığınız
boşuna geçirdiğiniz günleri düşünmeyecek misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Etrafınız güzelliklerle dolu. Ama göremiyorsunuz. Nefsinizin ve şeytanın size taktığı karanlık gözlüklerin, nefsinizin afetlerinin gözlüklerinin görüntüsüyle olaylara bakıyorsunuz. Çıkarın o gözlükleri. Çıkarın gözünüzden. Atın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın gözlüklerini takın. Allah'ın bize öğrettiği, bizim de sizlere öğrettiğimiz bu güzellikleri yaşamaya çalışın. Hepiniz mutlu insanlar olmaya layıksınız. Ona göre yaratıldınız. Bütün vasıflar sizde mevcut. Ama onları ne yazık ki mutsuzluğunun istikametinde kullanıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu kainat sizin için yaratıldı. Her geçen gün, her 24 saatlik devre size ve etrafınızdaki herkese ayrı ayrı Allah-u Teala tarafından nimet olarak verilmiştir. O zaman parçasını, o günü başkalarına yapabileceğiniz bir iki güzellikle geçirmenizi temin etmek için. Her şey öylesine güzel ki bunlardan nasıl bu kadar habersiz kalabilmişim diye kendinize dönüp bakmayacak mısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başka birine ulaştırdığınız bir güzelliği ona ulaştırmadan evvelki devrinde ulaştırdığınız zaman da Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu tekrar tekrar yaşamak ister misiniz? İşte etrafınız insanlarla dolu. Her birine sunabileceğiniz küçücük bir mutluluk Allah-u Teala'nın size büyük bir mutluluk vermesinin temelini teşkil eder. Ayrıca siz onlara yaptığınız her güzel davranışla bir nur kapısı açıyorsunuz. Bütün o insanlar bir aynadır. Sizin bu aynaya aksiden nurlu davranışınız onların da size, onların da başkalarına aynı nurlu davranışları hedef alarak onları takip getirmesiyle gerçekleşir. Her şey öylesine güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ah bu güzellikleri bir yaşayabilseniz. Ne olurdu şu şeytanı ve nefsinizi bir an için devre dışı bırakabilseydiniz. O zaman sizin ne kadar mükemmel şeylere sahip olduğunuzu görecektiniz. Başkaları yüzünden mutsuz olduğunuz zaman parçalarına hep zavallı zaman parçalı olarak bakarım. Siz hakikatin farkında olmadığınız için başkaları sizi üzebiliyor davranışlarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, oysa ki düşünebileceğiniz bütün alternatifler ayrı ayrı birer güzelliktir. Yeter ki siz o güzellikleri yaşayacak olan ruhunuzun hasretleriyle davranmayı öğrenin. Ne zaman bir başkasına bir hayır ulaştırmayı, bir mutluluk ulaştırmayı düşünüyorsanız ruhunuzun hasretleriyle hareket ediyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Başka birisine, sizin her şeyinizde başka birisine mutluluk vermek üzere koştuğunuz bir vakayı ihata ediyorsunuz. Öylesine güzel ki her şey sevgili izleyenler ve dinleyenler.
o güzelliklere kucak açmanız, Allah'ın sizden beklediği şey, şeytan da Allah'ın öğretisini sizlere unutturmak için her şeyi yapar. Hedefi kendisiyle beraber cehenneme gitmeniz değil sadece sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyadaki hayatınızı ne kadar sıkıntıyla, ne kadar huzursuzlukla geçirebilirseniz İblis o kadar memnun olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size saadetinizin anahtarlarını veriyor Allah Teala. O Kur'an-ı Kerim'dir. Oradaki tavsiyeleri eğer ait olduğu yerlere oturtabilirseniz her birinin cihana değdiğini göreceksiniz. O zaman Allah'ın bütün güzelliklerini başkalarına mutluluk verdiğiniz sürece, mutluluk vermeye çalıştığınız sürece yaşadığınızı göreceksiniz. Ruhunuzun hasretleriyle siz mutlu olacaksınız. Başkalarını mutlu ederek. İşte Allah'ın reçetesi bu. Başkalarına mutluluk vererek, mutluluk sağlamaya çalışarak mutlu olmak. Sahabe bu sebepten birinci asrı saadeti yaşadılar. Siz de anlattığım şeyleri adım adım öğrenip ikinci asrı saadeti yaşayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İkinci asrı saadeti yaşayanlar da birinciler gibi başkaları için hayatlarını vakfedenler olacak. Öğreneceksiniz. Öğrenmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Her zaman dikkat edin. Ne veriyorsunuz? Karşılığında ne alıyorsunuz? Eğer başkalarına ulaştırdığınız şey onların mutsuzluğuysa karşısında aldığınız şey sizin mutsuzluğunuzdur. Başkalarına ulaştırdığınız şey onların mutluluğu içinse karşılığı sizin mutluluğunuzdur. Dikkat edin, birincisinde kesin iki tane oldu. Başkalarına mutsuzluk ulaştırıyorsunuz. Onları kıracak, üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Arkasından da siz mutsuz oluyorsunuz muhakkak. Tamam. Başkalarına ulaştırdığınız şey eğer mutluluk vermek üzere çalışmaksa, bir çalışmanız ulaşmışsa, bu çalışmanız onları mutlu etmese bile siz halisane bir niyetle onların mutluluğu için gayret sarf ettiyseniz mutlaka mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çevrenizdeki insanların sizi anlaması veya anlamaması önemli değil. Siz mutlaka sizi %100 anlayacak olan Allah tarafından mutluluğa ulaştırılacak olan birisiniz. Yani davranış biçiminizin özünde yatan şey Allah Teala tarafından hep bilinir. Ve siz o davranışınızı başka birisine mutluluk ulaştırmak üzere yaptıysanız bu mutluluğu mutlaka Allah Teala size yaşatır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç yanılmaz. Öyle bir huzurla, öyle bir mutlulukla doldurur ki içinizi, Allah'a sonsuz şükredersiniz. Allah'a sonsuz hamd edersiniz. Hem başkalarına ulaştırabildiğiniz mutluluk sebebiyle onların mutluluğuna bakıp mutluluğu yaşarsınız. Hem de onların mutluluğuna çalışırken, o gayretin içindeyken mutsuz olmanız mümkün olmadığı için, sadece mutluluğu yaşayabileceğiniz için mutlu olursunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi sözlerimizin sonundayız. Ve diyoruz ki dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Başkalarını seviyor musunuz? Başkaları da sizi seviyor mu? Eğer öyle değilseniz
Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu mutluluk peçetesini kullanamıyorsunuz. Şeytan tarafından siz kullanılıyorsunuz. Şeytan sizi oyuncak etmiş. Mutluluk yolunda görünen tasavvufu başkaları onun yaşadığını zanneden bir insan olarak görünürsünüz. Ama hem etrafınıza mutsuzluk saçarsınız hem de kendiniz her zaman mutsuz olursunuz. Şu dünya sevgili izleyenler ve dinleyenler yaşanmaya değer muhteşem bir imtihanlar ve onların sonuçları dünyasıdır. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşayın. Siz mutlu olacaksınız. Bunu görmek üzere harekete geçin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara, başkalarını mutlu ederek, onlara mutluluklar ulaştırmaya çalışarak vasıl olmanızı, cennet saadetine ve dünya saadetine vasıl olmanızı, zülcenahin olmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizin için yaşıyoruz. Size bir nebze mutluluk verebilirsek bu sözlerimizle, davranışlarımızla, bu sözlerin size ulaştırılmasına kadar geçen zaman içindeki sizler için olan çalışmalarımızla, hepsiyle sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin için varız, sizin mutluluğunuz için size bunun yollarını göstermek ve öğretmek için. Sonsuz mutluluklar dileğiyle ve dualarımızla sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir vakının değerli mensuplarının, radyolarımız ve televizyonlarımızın mensuplarının ve dışarıdan bizleri izleyen değerli kardeşlerimizin sonsuz mutluluklara ulaşmalarını dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

0: Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sizinle birlikte olmanın vermiş olduğu bu eşsiz mutluluğu, Rabbimizin bizlere bir kez daha yaşatması dualarımızla tüm kardeşlerimiz olarak ellerinizden sonsuz hürmet ve taş ve tüm çalışmalarımızda çok kıymetli dualarınızı bekleriz.
0: Allah razı olsun. Hepinizin gözlerinden öperiz. Mutluluklar dileriz. El Fatiha. Ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat.

0: Allah hepinizden razı olsun sevgili izleyenler, dinleyenler ve mensuplarımız.
1: Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu terkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetisiniz tabiiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizlerden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyorum. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse

Mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları. Hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek, cennete gitmek insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerinden ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah Teala sevgili kardeşlerim bu incelikleri bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda muhtevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum, Yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi, zannetmek ve istemek, birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz bunu, içinize sindirmişsiniz. Hani içine sinmek derler ya insanın. İçinize sindirmişseniz, o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa, oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. Beş vakit namazın ötesinde İki vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere iki vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim,
ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki, hayır, ben dedim ki, kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz.

barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Hem barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa dilinizle demin anlattığım için de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte ne olacak? Tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun. Vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah bir anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar. Ve bir gün her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız ki bu Allah için olmanın kesinleştiğini gösterir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur. İlahi vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman
dünya üzerine bunu

yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, işte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu bütün boyutlarıyla her zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi havf değildir. Korku değildir. Allah Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de havf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak "benden korkun" dese bile, o aslında "beni sevin" anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. Yedi safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz, Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi. Nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları habidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki
biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan o. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, altı tane alemi, üç asıl, üç karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kayın kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan altı alemin bütünü, altı alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, Rahim esmasıyla ve ilmiyle. El-Alim isminin sahibidir. El-Er-Rahim isminin sahibidir. Bilirsiniz, tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El-Rahman kelimesi El-Rahman olarak okunur. Okuma sırasında. Aslında bu tecvid müessesesine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler hepinizin bilmesini istiyorum. Sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi sizde olmayan şeylerin olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri
zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersin, tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için. Nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Elinde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefs de %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ama Allah-u Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah-u Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir. İlham spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah-u Teala tarafından kişiyi ilham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah-u Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma sizin sualinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür vahyi ifade eder.
Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah-u Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Bizden çok daha mütekamil, teknik seviyede bizi çok gerilerde bırakan öksürük. Ha, karanfil mi? Burada.

خرافي وقد نستيس رجلك. Sevgili kardeşlerim, işte bakın, her şeyimizde beraberiz. Siz şu anda benim ağzımda bir karanfil olduğunu, hayır iki tane karanfil olduğunu biliyorsunuz. Bu, eğer öksürük söz konusuysa, bu Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Demek ki öksürmemiz gerekli. Vaktiyle bir profesörün bana söylediğini hatırlıyorum. Bu öksürüğün içinde de Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisin, şükretmelisin. Çünkü dedi, orada biriken savaşın dışarıya atılan neticesidir bu. İçinde hep savaş olacak. Dışarıdan gelen mikropların içerideki askerler tarafından karşılanması ve savaşın sonunda şehitlerle ölülerin dışarı atılması olayı. Onun için dedi, her zaman bu devam etmeli, sen de hep mutlu olmalısın bu öksürüğün sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, o demeseydi de Allah Teala bana aynı şeyleri söylüyor. Ne verdiysek en güzeli odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı kardeşlerim üzülüyormuş ben öksürüyorum diye. Neden üzülüyorsunuz? Bu bir temizlik ameliyesi. Öyleyse her an iç dünyanızda savaş var. Her an hücreler arasında, antikorlarla mikroplar arasında devamlı savaş var. Dinliyorsunuz değil mi? Aktüel bilimler konusunda yeni kat edilen mesafeleri. Genetik kodlar sisteminde bir yeni aşama ve genetik ilmi bir takım sistemleri harekete geçiriyor. Bu sistemler artık kanser hücrelerini o genetik ilminin kendilerine yüklediği öldürücü hastaları başka hücrelere hiçbir zarar vermeden kanser hücrelerine ulaştırıyor, kanser hücrelerini yok etmeye başlıyor. Tıp böyle bir noktaya ulaşmış durumda. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükretmeye ederiz ki bize öksürük vermiş ama aynı zamanda karanfili de vermiş. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki, ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın istediği şeyi hissetmedim. Her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzeli ifade etmiş. Vallahi seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder.
ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar, yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle o kişinin o yaptığı kötülüğün karşılığı olan derece negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır. Birbirini sıfırlar mazlumun amel defterinde. Kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim, zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, ikinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken, şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir. Ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin. Ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır. Ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman, amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecatla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti.
Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derece, derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz, yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. E Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah Teala ne diyor nefsin için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazanır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah-u Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safinin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim. Aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz. Sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi
olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi, Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanitin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, işte o Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanitin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı? Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e geçirecek, yokluğa. Yani yedi gök katının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve Rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başımızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O Rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah-u Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar. Derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah-u Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah-u Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir.
Oradan, Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin. Ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevilirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Amin, amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insanı ahsini takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Esfeli safilin cehennemin en alt kesimi. Büyü yapanların, iddam yapanların, şeytanla işbirliği yapanların, şeytanların ve cinlerden o seviyede olanların, büyüyle, sihirle uğraşanların gideceği yer, esfel-i safilin. Ahsen-i takvim ise bir takvim içinde bir insanın ahsene ulaşması. Ahsen en güzel demek. Ahsen olmak nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemekle mümkündür. Hiç kimse nefs açısından nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemeden nefsini ahsen kılamaz. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratmış. Aslında hepsini birden yaratmış demek yanlış tabii. Üçü beraber olduğu için böyle söyledik. Aslında yaratılan fizik vücudumuzdur. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Bir de üfürülen bir ruhumuz. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Burada ruhumuzdan kelimesini kullanmamış Allah Teala, ruhumdan diyor. Ruh bir yaratık değildir. Allah'ın muhtevasında olan bir varlıktır. Ezeli ve ebedidir. Allah ile birlikte ezeli ve ebedidir ve üfürülmüştür. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala o nefse ve onu sevva edene diyor. Ben nefsin ve ma sevvaha. Ve o nefse ve onu sevva edene. Allah Teala nefsi sevva ediyor, şekillendiriyor. Ona muhteva veriyor. İçerisi afetlerle negatif istikamette süsleniyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah Teala
ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve tekvaha kat eflaha men zekaha buyuruyor. O nefse ve onu dizayn edene. O nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor. İnsanoğlu bir noktada ilhama muhatap kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Sonra diyor ki Allah'tan kat eflaha men zekaha. Kim onu yani nefsini tezkiye ederse o felaha erer, kurtuluşa erer. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin afetlerinin %50'den aşağı düşürülmesi aklınıza gelecek. Nefsimizin kalbindeki afetleri %50'nin altına düşürmeyi başardığımızda bu Allah-u Teala'nın bir nimeti olarak bize dünya mutluluğunun %50'den fazlasını, cennet saadetinin ise 3. katını sağlar. 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarıdan çoğu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ikramı bu. Lütfu kereminden lütfediyor, veriyor Allah-u Teala. Diyor ki sen görevlisin, bana ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanı diyor sen karışma. Ondan sonrası benim görevim diyor. Ben diyor seni mürşidine ulaştıracağım. Ben diyor sana gönderdiğim rahmetle, fazla ve salavatla senin nefsinin kalbini afetlerden temizlemeye başlayacağım. Ve gene sana garanti ediyorum ki sen eğer bana ulaşmayı denemişsen mutlaka senin ruhunu kendime ulaştıracağım. İşte sana diyor söz. Sen diyor sadece dileyeceksin. Bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Görevim bitti. Sen diyor namazı sevmeyebilirsin. Ama ben sana sevdireceğim. Oruç tuttuğun zaman açlıktan ölüyormuş gibi hissedebilirsin kendini. Ama ben sana açlığı hissettirmeyeceğim. Karşındaki bütün engelleri üzerlerinden tank gibi geçip yerle bir edeceğim. Ve seni mutlaka yani ruhunu kendime ulaştıracağım. Çünkü o bana ait diyor. Benim ruhum diyor sende. Şimdi insanın neden yüce olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıkmıyor mu sevgili kardeşlerim? İnsan yüce bir mahluk. Neden? Neden yüce? Çünkü Allah'ın ruhunu muhtevasında taşıyor. Şimdi biz yüceliğimizi kaybettik mi yani? Kaç sene evvel ruhumuzu Allah'a göndermişiz, ruhsuz kalmışız. Olur mu böyle? Evet, olur sevgili kardeşlerim. Ruhunuz, bizim ruhumuz, sizin ruhunuz, hiçbirinizin ruhunuz size ait değil. Onu sahibine iade etmekle hepimiz vazifeliyiz. Etmediniz, bir gün öleceksiniz. Öldüğünüz zaman artık sizin istemenize, istememenize falan gerek yok. Ruhunuz otomatik olarak Allah'a geri dönecek. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan bir birliktelik insan için doyulmaz bir güzelliktir. Sevgili kardeşlerim, eğer yola girerseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Tamam. Herkese yapar bunu, herkese verir.
kişisel olan ferdi davranış biçimleri dizisinin bundan sonraki kesimi önemlidir. O kişi eğer fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi dilerse onun ruhunu teslim etmek kadar kolay bir şey olmadığını görecektir. Ama sevgili kardeşlerim, eğer içinizde aşk varsa, Allah'a aşık olmuşsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Öyle mi dedim? Ruhunuz zaten Allah'a ulaşmış. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuz, şu vücudunuz var ya, onun Allah'a teslimi ruhunuzun tesliminden kat kat zordur. Fizik vücudunuzun teslimi dik yokuştur. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman ...33.000... zikirde 2 saatlik falan bir zaman parçası bu işe yeterlidir. Her gün 2 saat falan zikredebilen bir kişi 33.000 zikre ulaşabilir normal standartlarda. Ne sağlar size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak? Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Neden? Çünkü o noktada ya kadar Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından sonrasını devre dışı bıraktı. Sadece nefsinizin kalbi yarıya kadar afetle dolu. Ve mutluluğunuz günün yarısı kadar. Ama öbür taraftan sağladığını, Allah'a ulaşmayı dilediniz, 1. kat cennet. 14. basamakta Allah mürşidinizi göstererek size göstermesi için hacet namazını kılmanız lazım. Kıldınız. Hacet namazını kılacak seviyeye getirdi sizi. Kıldınız. Allah size mürşidinizi gösterdi. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Tabiyetinizle beraber başlayan nefs tezkiyesi bu noktada nefsinizin kalbini Allah'ın yardımıyla %51'e, 51 nura ulaştırdı. Yani nurların seviyesi mutluluğunuzun seviyesidir. Karanlığın

Ne diyor, ne diyor? Bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, bana yönelirse diyor, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Neymiş? Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyormuş. Peki bu kişinin özelliği? Tek bir özellik. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. İşte bu kadar. Kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah da kendi kendisini görevlendirmiş, söz vermiş. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım diyor. Bu ne kadar güzel. İşte Allah kendisini ulaştırdığı zaman tek bir talebin karşılığı günün yarısı kadar mutluluk. Her gün 12 saatinizi mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yaptığınız hareketlerin yarısından fazlası doğru olacaktır. Arkadan huzur verecektir Allah Teala size. Ruhunuzu, nefsinizi ferahlandıracaktır. Her pozitif davranışınızda bu olay cereyan eder. Ve günün yarısından daha çoğunu hep böyle geçireceksiniz. Fizik vücudunuzun teslimine gelince, fizik vücudunuzun teslimi için nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur birikimi olması lazım. İşte 2 saatlik zikirden

en az 12 saatlik bir zikre ulaşmanız lazım. Fizik vücudun teslimi kişinin nefsinin kalbine %80'den fazla nur birikimi sağlar. O kişi mutlaka 12 saatten fazla zikretmelidir. Çünkü fizik vücudun teslimi gerçekleşmesi için kişinin evvela pozitif zühde sahip olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühd verilmiş. Onun zıttına ulaşmanız lazım. Onlar diyor Allah-u Teala Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedelle sattılar. Zahit, değer vermek demek. Zühd, öne geçirmek, tercih etmek, o hüviyete girmek. İşte kimin zikri her gün 12 saati, yani günün yarısını, 24 saatlik zamanın 12 saatini aşarsa, günün yarısını aşarsa, o kişi kendisine düşeni yapmış olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bunları bir bir anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte 2 saatlik zikrin 12 saati mutlaka aşması gerektiği cihet.

ve kişinin zikrinin en az 6 kat artması lazım. Ve de 12 saatin ötesine geçen kişi için artık daimi zikre ulaşmak çok büyük bir engel taşımaz. O ritmi almıştır. Kendini ona teslim kılmıştır. 12 saat süreyle en az. Ve 12 saati aşmak ondan sonrasını büyük ölçüde kolaylaştırır. Kişi usul haline getirmiştir. Zikretmeyi ve de sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimet verdiğini görebiliyor muyuz? Zikrimizi nefsimizin kalbini yarıdan fazla nurla dolduracak hale getiren, o noktaya ulaştıran Allah'tır. İki saatlik bir zikir karşılığı bile teslim edilmiştir. Bir hiç karşılığı yetmez. Zikrimizi artıran da Allah'tır. Bize zikri sevdiren de Allah'tır. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın bizi koruyan kalkanı üzerimizden kalkar. Ve şeytanla karşı karşıya kalırız. Birçok insanın vuslattan sonra düşmesi buna dayalıdır. İşte kim gayret eder de zikrini arttırırsa, arttırdığı takdirde mutlaka o kişi için yeni güzellikler oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi hayatınızın önemli bir noktasıdır. Bu noktanın ötesine gitmeniz lazım. Ahsen-i takvime ulaşmak için. Ne yapmanız lazım? Burada fizik vücudunuzu ahsen kıldınız. Muhsinlerden oldunuz. Fizik vücudun tesliminde. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre de insanı ancak Allah'a ulaştırır. Kişi talepte bulunacak. Gayretin sahibi olacak, yılmayacak. Zikrini arttırdıkça Allah-u Teala'dan büyük yardım alacak. O zaman zikrin bir zevk haline dönüşmesi söz konusu olacak. İşte ne zaman bir insan için zikir bir zevk hüviyetini almışsa, o noktadan itibaren artışı artık süratle gerçekleşecektir. Çünkü kişi o büyük zevki daha büyük bir zaman alanında, daha yüksek bir zaman skalasında yaşamak isteyecektir. Zamanın giderek her gün daha çoğunu o mutluluğu yaşayabilmek için zikirle geçirmek isteyecektir. Netice mi? Netice daimi zikirdir. Kişi daimi zikirle ulul albab makamına ulaşır. Peki ahsen olmak fizik vücudun ahsen olmasıysa fizik vücut ahsen olmuştur.

Allah Teala diyor ki onlar ki nefslerini ahsen kıldılar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Hemen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. Onlar ki diyor Allah Teala fizik vücutlarını, içlerini Allah'a teslim ettiler ve muhsinlerden oldular. Fizik vücutlarını ahsen kıldılar. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu Nisa suresinin bu 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey fizik vücudun ahsen olması. Kişi onu tamamladı. Şimdi ne olması lazım? Nefsin ahsen olması lazım. İşte nefsin ahsen olma kademesine ulul-elbab diyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab. Veskür Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O ulul elbab ki ayaktayken onun için, onlar için, ulul elbablar için, ulul elbab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kişinin Allah'ı zikretmesi söz konusu.

kişi Allah'ı gece gündüz zikretmesi lazım. Bunun kişi uyanıkken olan zikri iradi yapıyla birinci derecede alakalı bir konudur. Ama eğer o kişi sağ tarafına dönerek yatmayı usul haline getirmişse kulağını yastığa koyduğu zaman biraz sağa sola oynatıp kulağında kalp atışını yakalayabilmişse kulağındaki ses o standartlarda yatabilen kişi, yani biraz sağa sola kulağını oynatıp da kulağında kalp atışlarını duyabilen kişi sağa dönerek yapacak bu işi. Kıbleyi sağ alarak yatacak. Dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar ederken uyuyakalacağım. Sonra ne olur bilir misiniz? Bir sabah kişi teheccüd namazı için uyandığında sabah değil de gecenin bir kısmı bakacak ki kulağında o ses tekrar ederken iç dünyasında Allah kelimesi yankılanıyor. Dili çalışmıyor ama o içindeki ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyor. İşte onun için Allah Teala sağ tarafınıza dönerek yatın tarzında bir muhteva koymuş. Kişi uyandığı zaman da içindeki dilini kımıldatmadan çıkan o tekrar eden ses, sessiz ses bir sabah uyandığında bakacak ki ses devam ediyor. İşte kişi o gün bir günlük daimi zikri tamamlamıştır. Uyuyana kadar zikretmiştir. Uyuduktan sonra da sabaha kadar zikir devam etmiştir ki uyandığı zaman hala o sesi duyuyor. İşte bu daimi zikrin müjdesidir. Zikri daim. Ulul elbap oldunuz demektir. Ne olur bir insan ulul elbap olursa? Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sana Kur'an'ı veren Allah'tır. Onda hem müteşabih ayetler vardır hem de muhkem ayetler vardır. Muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Kur'an'ın içinde mevcuttur. Muhkem ayetlerin muhtevasını Allah herkese açıklar. Ama mütecavi ayetlere gelince onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilemez. İşte bir takım insanlar, kötü niyetli insanlar, kalplerinde zevk olanlar, başka insanları Allah'ın yolundan men etmeyi şeytanın telkiniyle dileyen ve gerçekleştiren insanlar, o müteşabih ayetleri kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Başka insanları Allah'ın yolundan düşürme istikametinde talep olanlardır. Ve ilimde kökleşmiş olan rasuhun, yani ilme rüsuh kazanmış. Rüsuh seviyesinde ilim sahibi olmuş rasuhun derler ki muhakkak ki bunlar Allah'ın katındandır.
Ama diyor Allah Teala rasuhun da onların manalarını çözemez. Müteşabih ayetlerin arkasından ilave ediyor. İlla ulul elbab, sadece ulul elbab çözebilir diyor. İşte ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Peki özelliği ne? Özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Bu son derece önemli bir özelliktir insan hayatı için, Allah'la ilişkiler açısından. Neden? Çünkü kim daimi zikrin sahibi ise o onun birinci özelliğidir. Ama daimi zikir ona başka şeyler kazandırmıştır. Nefsinin afetleri %100 yok olmuştur. İkinci özellik, daimi zikrin sahibi olmak. Bir, ulul-elbab makamının kazandırdığı ikinci özellik, nefsin kalbinde hiç afet kalmaması. Tamamen %98 fazla, %2 rahmet olmak üzere. Tamamen nurlardan oluşuyor artık kişinin nefsinin kalbi. Üçüncü özelliği, o kişi kalp gözünün sahibidir. Bu gözlerin ötesinde buradaki kalbindeki gözle de görür. Baş gözünün ötesinde kalp gözüyle de görmeye başlar. Bir diğer özellik, kalp kulağı da açılmıştır Allah Teala tarafından. Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. İşte bu dört tane ana vasfın sahibi olan ulul elbab, üç tane de sonuç şartının sahibi olur. Bir, ehli tezekkürdür. Allah-u Teala ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Sual sorar ve cevabı Allah-u Teala mutlaka verir. İki, ulul elbab ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Zikirse kişiye devamlı derecat kazandırır. Derecat kazanmak hayırdır. Kişi ehli hayırdır. Kesintisiz bir şekilde her 24 saat boyunca devamlı her saniye 700 derece kazanan birisi vardır artık. Allah-u Teala'nın öyle bir yapısına sahip olmuştur ki o artık 1'e 700 alanlardandır. Her saniye 1 derecelik her saniye zikreden bir kişi Allah Teala her saniye bir tek derece verse o derecelerin 700'e çıkması söz konusudur. Yani düşünün sevgili kardeşlerim, başka birisi namaz kılıyor ama kazandığı derece 1'e 10. 10 derece kazanıyor. Zikir yapıyor, 10 derece kazanıyor. Bu kişi aynı zikri yapıyor. Yani Allah'ın adını söylüyor ama bununki kalpten. Bir de kesintisiz. Bu her saniye 10 derece değil 700 derece kazanıyor. Hak mı bu diyecek olan birisi çıkarsa evet deriz, bu hak. Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği bir nimet ve Allah-u Teala nimeti kadrini bilene verir. Sevgili kardeşlerim, nefsinin kalbi kişinin %100 nurlarla doludur. Her saniye 700 derece kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Devamlı hayır kazanan, kesintisiz hayır kazanan biridir. Ömrünün sonuna kadar bu hayrı kazanmaya devam edecektir. Ve bir başka özelliği, ehli hüküm olmasıdır. Ehli hikmet olmasıdır. Ehli hükümdür. Hakem veya hakim olarak hüküm verdiği zaman Allah'tan sorarak hüküm vereceği için adaletle verecektir. Ehli hakimdir. Ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığında o ayet hakkında Allah'a sorarak vuzuhla cevap vermek imkanının sahibidir.
Sevgili kardeşlerim, bundan sonra bu kişi muhlis olur. İrşad olur. İrşad olması demek, yakın bir gelecekte kendisi irşad olduğu cihetle artık az bir Allah-u Teala'nın yardımıyla irşad makamına gelecek demektir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu kişi salah makamına ulaştığı zaman günahları örtülür, başının üzerine salah nuru verilir, günahları sevaba çevrilir ve iradesi Allah tarafından teslim alınır. 4 safa. İradesi Allah Teala tarafından teslim alındıktan sonra da irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İşte kişi bir zaman parçası içinde ahsen olmanın normal bütün insanlar için en üst noktasına çıkmıştır. Onlardan daha çok ahsen olanlar var mı? Var. Allah'ın Resulleri var. Normal insanlardan daha üst seviyede muhsindirler. Allah'ın nebileri var. Onlar Resullerden de üstündürler. Normal Risaletin ötesinde Resul olup da normal Resullerden daha üstün bir noktada birisi olabilir mi? Olabilir. O Resullerden birisi eğer Nebi yoksa, Peygamber yoksa mutlaka huzur namazının imamlığını üstlenecektir Allah-u Teala tarafından tayin edilip. İşte o diğer Resullerden o sırada o devrin imamlığını derühte ederken diğer bütün milletlerin arasında Allah'ın Resulleri onların dilleriyle onlara hitap etmek üzere mutlaka hayattadır. Hiçbir kavmi hiçbir devrede Allah-u Teala Resulsüz bırakmaz. İşte devrin imamları olan Resuller, Nebi olmayan Resuller, Veli Resuller, bütün kavim Resullerinin üstündür. Kendileri de kendi kavimlerinin Resulüdür. Ama aynı zamanda kainat için huzur namazının imamlığı görevini derüte etmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın ahseni takvim olması, onun irşat makamına geldiği noktada tamamlanır. O güne kadar geçirdiği bütün istihaleler, gelişmeler onu bu noktaya ulaştırır. Ve kişi bir zaman devresi sonunda ahsen olmaya ulaşmıştır. Allah Teala tarafından ahsen kılınmıştır. İşte Allah Teala'nın hepinizi ahsene ulaştırması en kısa bir takvim içinde, en kısa bir zaman devresi içinde gerçekleşsin ümidiyle ve duasıyla sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin ahsen olmanızı Yüce Rabbimizden bütün kalbimizle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Allah sohbetinde gene sizlerle birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu saadet adını verdiğimiz şey, mutluluk adını verdiğimiz şey, ne ola ki? Mutlulukla, saadetle ne demek istiyoruz? Hadi gelin siz de bir tarifini yapalım mutluluğun. Dünya mutluluğunun bir tarifini yapalım. Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Savaşların bittiği, kavgaların bittiği, durmuş oturmuş bir sükunet durumu. Bu uyum hali devamlı olmalıdır. Devamlı değilse mutluluk yoktur. Bir zevkin zevk oluştuğu zaman nişanması, sonra da bitmesi söz konusudur. Orada mutluluk olayı yoktur. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk devamlı bir sülh ve sükun halidir, anlaşmazlıkların bittiği noktadaki durumdur. Kavgaların bittiği noktadaki durumdur. Ve devamlı bir sülh ve sükun ortamının olması gerekir. Birinci özelliği bir sülh ve sükun hali olması. İkincisi devamlılık. Ama üçüncüsü de var. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, diyalektik savaş sona ermiş olacak. Hem dış aleminizdeki başka insanlarla kavganız, anlaşmazlıklarınız bitmiş olacak. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. Öyleyse üç ayrı cepheden bakıyoruz mutluluk olayına. Devamlı bir betire, devamlı bir sulh ve sükun hali. Ve iç dünyanızda, dış dünyanızda Allah ile olan ilişkilerinizde yaşanacak. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Hiç düşündünüz mü istediğiniz ne diye? İstediğiniz şey mutluluk. Herkes mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak için yaşıyor. Ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Mutluluk konusunda kendilerine düşenleri yapmadıkları için. Olması lazım gelenleri çoğu zaman bilmedikleri için insanlar mutsuz. Yoksa siz de umutsuzlardan mısınız? Biz dinleyenlerden pek çok insanın şu anda mutsuz olduğunu tahmin etmek güç değil. Ama ümidinizi kesmeyin sevgili kardeşlerim. Mutsuz olmak şeytana insanın yakasını kaptırması demektir. Unutmayın. Bir tarafta Allah var, sizin sadece mutlu olmanızı ister. Öbür tarafta iblis var, sizin mutlaka mutsuz olmanızı ister. Mutlaka mutsuz.
İblise göre siz mutsuz edilmesi lazım gelen onun düşmanlarından birisiniz. Kim olursanız olun. İnsansanız Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Zürriyetindensiniz. Öyleyse mutlaka sizin de savaşı var bu köfte onu. Onu iyi tanıyın. Çok iyi bir kılavuzdur. Sizi en güzeli ulaştırır. Nasıl? Çok basit. Söylediklerinin tam aksini yapacaksınız. Ne zaman bir namazın vakti girip de içinizden bir ses size hadi canım sen de şimdi namaz kılıp da ne yapacaksın? Bak bu kadar işin var. Sen git işini yap. Dediği zaman bileceksiniz ki bu köftehor iblis. Sonra sorusu da var. Zikir yapmaya kalktığınız zaman ona mani olan. Doğruları yapmaya başladığınız anda onu engelleyip sizi yanlışa götürmeye çalışan. Bir konuda bir şey yapmaya karar verdiğinizde sizi o kararınızdan caydırmak için bütün gayretiyle çırpınan bir varlık. Bir karar verdiniz. Bir yere gideceksiniz. Ya da bir iş yapacaksınız. O kararı verdiğiniz andan itibaren sizin onu değil de başka bir şeyi yapmanız için size aklınıza gelmeyen deliller getirecektir. Eğer yapmaya karar verdiğiniz işten vazgeçip de size gelen tavsiyeyi, iblisin tavsiyesini yerine getirmeye kalkarsanız, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğinizde içinizdeki bir sesin sizin birinci defa karar verdiğiniz şeyin yapılması istikametinde sizi kandırmaya çalıştığını göreceksiniz. Ve o ana kadar aklınıza gelmeyen başka deliller getirecektir. Ve de bunu kabul edip de ilk şekline dönerseniz ikinci şekil için yeni akılcı öneriler getirecektir. Alternatifler arasında değerlendirmediğiniz kendilerini. İşte bu devamını sizi iradi yapınızı zayıflatmak üzere verdiğiniz kararlardan caydırmaya çalışan bu varlık şeytandır. O siz değilsiniz. Son derece akılcı bir biçimde iç sesinizi taklit eder. İç sesiniz ne mi? Hadi gelin sizinle beraber dilimizi kımıldatmadan içimizdeki sesle şöyle birazcık zikir yapalım. Ne diyeceğiz? Allah kelimesini kullanacağız ama dilimizi kımıldatmayacağız. Sesle çıkarmayacağız. Yani kalbimizdeki iç sesimizde Allah diyeceğiz. Kısa bir süre. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.

Şimdi elimizi nabzımıza koyalım. Kalbimizin atışlarını hissedelim. Hem atar damarı hem toplar damarı parmağımızın ucuyla yakalayabildiysek, o zaman çift tecelli olarak Allah kelimesinin tekrar edilmesine uygun bir ritim yakalayacaksınız kalp atışlarınızda.

İşte şu Allah kelimesini şimdi 8-10 saniye kullandınız ya, söylediniz ya, içinizdeki sesle dilinizi kullanmadan, ama Allah dediniz, çok iyi biliyorsunuz dediğinizi. İşte o ses sizin sesinizdir, sizin iradenizle gerçekleşti olan. Ama ne zaman sizi içinizden bir ses, o sesin aynına yaklaştırmaya bütün gücüyle uğraşır, fark edemezsiniz onun olduğunu, sizin olmadığını, sizi zikirden vazgeçirmek için akla gelmedik hileler icat eder, çekici faktörler devreye sokar. O sesi duyarsınız, kendi sesinizden ayıramazsınız. Zannedersiniz ki siz öyle olmasını istediniz. Allah'ın yoluna giren bir insan hep en güzeli savunmalıdır. En güzele yaklaşmaya çalışmalıdır. Bu ses sizin sesinizdir. Allah'ın yardımıyla gerçekleştirirsiniz. Ama ne zaman ki zikir yapmaya karar verdiniz, içinizden bir ses onu engellemeye çalışıyor, gene sizin sesiniz gibi. Sizin sesinize çok yakın bir dizaynda, iç sesinize, sessiz sesinize. Ne dedim? Sessiz ses. Yahu diyeceksin, sessiz ses ne olur mu? Oldu ya. Demin Allah Allah Allah diye sesli zikir yerine dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesle ne dediniz? Gene Allah Allah Allah dediniz. Ama sessiz sesinizle. İşte iblis sizi mutsuz etmek için hayatını vakfetmiş olan bu menhus varlık, sizi mutsuz etmenin standartlarını çok yakından bilir. Şeytanlar kalabalık bir toplumdur. Her biriniz için bir tane çevrenizde hep dolaşır. Sizi Allah'ın yolundan ayırabilmek için, yanlışlıklar yaptırabilmek için size vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi deneyin. Bir karar verin. Ondan sonra neler olacağına bakın. Mesela zikir yapmaya karar verin. Başlayın zikre. Sizi o zikirden vazgeçirebilmek için içinizdeki sesin ne numaralar yaptığını seyredin. Ya da başka bir karar verin. Bir iş yapmak üzere, yazı yazmak üzere harekete geçtiniz. Sizin aklınıza hiç o anda gelmeyen, bakın kaç tane mazeret saklı size sayacaktır. Maksadı ne? Sizi iradi açıdan zayıf düşürmek. İradi açıdan sizi nasıl zayıf düşürecek? Kararsız kılarak. Birinci kararı vereceksiniz, onun aksini müdafaa edecek, ikna etmeye çalışacak size, vazgeçmez. Devamlı uğraşır. Eğer ikna eder de onun zıttı olan ikinci alternatifi kabul ederseniz, tam onu yapmak üzere harekete geçerken birinci alternatife tekrar sizi döndürmek için yeniden aklınıza gelmeyen yeni deliller ortaya getirecektir. Tek bir maksadı var. Sizi irade zaafına uğratmak, iradenizi zayıflatmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, bir karar verdiğin zaman hiçbir şekilde ondan vazgeçme. Siz de aynı şeyi yapın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok seviyoruz bir bilseniz. Bizim sevgimiz de sevgi mi? Asıl sizi seven o. Onun sevgisini aklınızda canlandıramazsınız. Onun sevgisinin büyüklüğünü, onun ihtişamını, sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz zaten ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? Onunla mücadele etmek mecburiyetindesiniz iblisle. İblis, şeytan, iblis dediğimiz zaman sadece bir tek şeytan söz konusu. O, kıyamete kadar yaşayacak olan o, en büyük düşmanınız. Bir de hepinizle her an beraber olan, sizi Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan şeytanlar. Bunlar gerçek şeytanlar. Ve size düşünce platformunuza, hepinize ayrı ayrı ulaşırlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de etrafınızda insan şeytanlar oluşacaktır. Sizi Allah'ın yolundan kim vazgeçirmeye çalışıyorsa, Allah için bir şeye karar vermek üzereyken, onun yapılmaması istikametinde bir gayretin sahibi ise, ya da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek üzere size tesir eden bir ses duyuyorsanız içinizden, işte onlar şeytanlar, dışınızdaki bir takım insanlar da size bunu yaptırıyorsa, mesela Allah'a ulaşmayı denemek de neymiş? Eski köye yeni adet. Şimdiye kadar böyle bir şey duydunuz mu hiç? Biz duymadık. Öyleyse duymadığınıza göre yoktur bu. Allah'a ulaşmayı denemek de birisi çıkıyor, bir palavra atıyor. Allah'a ulaşmayı dinemezseniz şöyle olursunuz, böyle olursunuz. Boş ver diyor sen onu. Sen Allah'a ulaşmayı falan dileme. Böyle bir dizayn içerisinde bunu etrafınızdan birileri size söylüyorsa onlara tağut diyor Allah Teala, insan şeytanlar. Sizin hayatınızın en büyük faktörü cennetle cehennemin kapılarından birine sizi ulaştıran temel faktör. İslam olmanın olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bapta muhteva neyi ifade eder? Ona bakalım. Hı? Şeytan, şeytanın kabilesi, yani her birinizde her an beraber olan, düşünce platformunda size yanlışları yaptırmaya çalışan şeytan şeytanlar. Size musallat olabilen cinler, onlar da cin şeytanları oluşturur. İşte bir takım insanlar var, cinlerin tasallutuna uğramış durumda. Cinler, insanların içine girmek için, ona hükmedebilmek için fırsat kollarlar. Sevgili kardeşlerim, onun için bizlerin kıymetini en çok idrak edebilenler, cinlerin saldırısına uğramış olan kardeşlerimiz. Onlar o ızdırabı o boyutlarda yaşadıktan sonra onlardan kurtuldukları zaman Allah'ın sevgililerine, onları kurtaranlara çok büyük bir sevgi ve saygı duyarlar. Arkasında onların, mesela bizim bir dahlimiz yok. Bunu gerçekleştiren Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan yaşar. Başında devrin imamının ruhu olan bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta 12 tane insanla tövbe ederken, devrin tövbe ettiği an, devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir, önden arkaya doğru uzanarak mutlak olarak yerleşir. Yerleştiği andan itibaren şeytanın tasallutu
tağutun tasallutu, insan ve cin şeytanların tasallutu bitmiştir. Artık ona cinler saldıramaz, cinler o kişinin içine giremezler. Ona dediklerini yaptıramazlar. Bu bir kurtuluş çeşitlisidir. Allah Teala iblisin tuzaklarını en iyi bilendir. Onları öyle önleyebilecek olan çare de elbette Allah'a aittir. Böyle bir korkunç ızdırabı yaşayan insanlar o cinlerden kurtuldukları zaman onlar irşat makamına en çok değer verenlerdir. O acıyı çektikleri için, o ızdırabı yaşadıkları için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların şeytanın tasallutuna uğramaması için Allah-u Teala'nın reçetesi var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah size görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi mümkün kılacak 7 tane furkan verecek. Sonra günahlarınızı örtecek. Sonra huşu sahibi olacaksınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen şeyler ve irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. İşte tabiyet deyince film burada kopuyor. Birçok kibirli insan için tabiyet büyük bir problemdir. Nefsi asla başka birisinin elini öpmeyi kabullenemez. Üstünlüğün kendi ölçülerine göre olduğunu zannederler. Oysa ki üstünlüğün tayini biz insanlara ait değildir. Allah'a aittir. Onun için irşat makamını Allah tayin eder. Dikkat edin. Allah Teala devrin imamına ulaşın da onun elini öpün demiyor hiç kimseye. Hayır, böyle bir şey yok. Allah'a ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Sizin yanınızda olan, sizin ulaşabileceğiniz bir yerde olan birisidir onlar hep. Her tarafta Allah'ın dostları vardır. Alınlarında yafta yazmıyor. Benim elim öpülür, ben mürşidim diye. Ama hacet namazını kılıp soran kişi ulaşabileceği yerde mutlaka birisini bulacaktır. Her yerde onlar vardır. Hadi gelin bir defa daha hatırlayalım. Bir delikanlı Osmanlı'nın yükselme devresinde karar vermiş, evliyaların isimlerini yazacak. Gitmiş deftere, gitmiş bakkala, affedersiniz. Demiş ki bana bir defter ver. Vermiş bakkal. Ondan sonra da gülümseyerek demiş ki yavrum demiş, beni de yaz demiş o deftere. Delikanlı hiç kimseye söylememiş. Hiç kimsenin haberi yok. O kendi kendine karar veriyor. Bu işi yapmak üzere defter alıyor. Ve bakkal diyor ki beni de yaz diyor oraya. Delikanlı hayretle çıkıyor dışarıya. Manavın önünden geçiyor. Manav da sesleniyor oradan geçen delikanlıya. Beni de yaz diyor. Ben de oradayım diyor. Kasap, kasabın önünden geçerken kasap da diyor beni de yaz diyor. Hiç kimseye söylemeden adım adım insanlar bir şeyler söylüyorlar bizim delikanlıya. İşte sevgili kardeşlerim, kim
Nerede yaşarsa yaşasın, onun bulunduğu yerde, yakın bir noktada, ulaşabileceği bir yerde mutlaka kendisine tabi olunacak birisi vardır. Vekaleten de olsa tabiyet, asalete götürebilecek olan o en yakındaki kişilerdir. Mutlaka ön tabiyet onlara yapılır. Ve kim tarafından tabiyet gerçekleştirilsin, o kişinin başının üzerine tabiyetini gerçekleştiren kişinin ruhu gelmez. Devrin imamının ruhu gelir. Her devirde şeytanı yenebilecek olan tek kişi, şeytanın borusunun ötmeyeceği tek kişi odur. Yani şeytanın büyüsünün, hüddamının işlemeyeceği bir olay var mı? İnsanların, cinlerin tasallutundan, saldırısından, hüddamdan ve büyüden kurtulmasını, yani büyünün o kişiye tesir etmemesini, cinlerin o kişiye saldıramamasını temin eden bir faktör var mı? Var. Devrin imamının ruhu. Kim Allah'laşmayı diler de Allah-u Teala'na gidip tane furkanırsa, günahları sevaba çevrilirse, irşada ulaşırsa, irşat makamına ulaşırsa, hacet namazını kılıp, herhangi bir mürşide ulaşıp onun önünde tövbe ederse, tövbe ettiği an 12 tane insanla tövbedir bunun adı. Tövbe ettiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda irşat makamı kim olursa olsun başının üzerine gelen nimet devrin imamının ruhudur. Ve o bir muhafızdır. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala 31-32. ayet-i kerimesinde ayet-i kerimelerinde diyor ki ve uzifetül cennetilin muttakine gayri vayit hazamatu adune nikille evvabin hafiz. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmaya yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir. Yani hadi cennetinize girin. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olan ruhunu meaba ulaştırmış olandır. Meab Allah'ın zatıdır. Sığınak demek. Vallahi indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki ahsen olan sığınak, en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. İşte kimin ruhu vücudundan ayrılır da o sığınağa ulaşırsa o zaman o kişi evvap olur. Ruhu vücudundan ayrılmış, 7 tane gök katını aşmış, nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirerek o kişi bir yere ulaşmıştır. Nasıl bir yer? Allah'ın zatı. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Buna fenafillah
deniyor. Allah'ın zatında ruhun Allah'a ulaşarak fani olması, ifna olması, yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir şey hepiniz için tam 12 defa farz kılınmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Hem ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, Allah'ın birinci daveti, hem de ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, Allah'ın ikinci daveti, Allah-u Teala tarafından üzerinize farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda devrin imamının ruhu tabiyet anında mutlaka oradadır. Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi devrin imamı oradadırlar diyor Allah-u Teala. Ve kendisine yetki verilen konuşur diyor. Ve sevap söyler. Söyledikleri şey sevabı oluşturur. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Sadece devrin imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi için yetkili kılınmıştır. Talepte o bulunacaktır. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, şöyle dua ederler diyor Allah-u Teala. Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor.

kişi devrin imamı her tövbe merasiminde hazırdır. 1000 yerde, 1 milyon yerde tövbe merasimi yapılsa hepsinde devrin imamının ruhu ve arşıdan meleklerden bir kısmı hazırdır. Ve olayı seyrederler. O kişinin 12 tane ihsanla gelip gelmediği onlar tarafından bilinir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 7 tane Furkan olan, günahları örtülen ve kalbine %2 rahmet nuru giren kişi onları alakadar eder. Devrin imamının ruhu ve melekler, arşta melekler sadece böyle olan kişi için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mağfiret talebinde bulunurlar. Günahların sevaba çevrilme talebi. Ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ama diyor tövbe edip de Allah'ın yoluna giren ve nefs tezkiyesi yapan, amel-i salihat yapanlar onlar hariç bir evvelki ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 69'da, Furkan 70'te de Allah Teala bunu söylüyor. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah Teala. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir. Öyleyse ne yaptı Allah Teala? O kişi tövbe etmeden evvel o güne kadarki bütün günahlarını örttü. Çünkü o kişi Allah'ın emrini yerine getirdi. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Diledi. Diler dilemez Allah'ın dizaynı söz konusu ve ikinci davet için hazır hale geldi kişi. Gören, işiten ve idrak eden birisi bu. Ve Allah'a ruhunu ulaştırmak üzere harekete geçti. Birinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmayı dileyerek. İkinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçerek. Tabiyetiyle birlikte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Yerleşen Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah ne demek? Furkan 70'e göre derecelerin yükselmesi söz konusu. Arşın sahibi olan Allah demekten de Allah Teala'nın burada arşı tutan meleklerin orada görevli olması. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. Ve o kişiye yevmüt telakın geldiğini haber vermek için. Yevmüt telak Allah'a münaki olma, ilka olma günü. İlkaya günü. Ve bu noktada devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna senin Allah'a münaki olma günün geldiği emrini verir. Allah'ın emrinden olan devrin imamının ruhu Allah'ın emrini tebliğ ediyorum der. Ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk edemez. Günde birçok defa vücudu terk eden ruh
Allah'a ulaşmak üzere.

vücuttan ayrılmak imkanının yetkisinin sahibi değildir. Sadece bu şartla tahakkuk eder. 12 tane ihsanla mürşide ulaşan kişinin üzerine gelen devrin imamının ruhu, o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini emreder. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki bunun muhtevası ne? Bunun muhtevası o kişinin aldığı bu devrin imamının ruhuyla bir bütün teşkil etmesidir. Çünkü Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onların üzerine diyor Allah Teala emrimizden ruh göndeririz. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. İşte ruhun nasıl geldiği, Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Devrine onun ruhu gelip o kişiye ihtar ediyor. O kişiyi uyarıyor, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ünsiyetiniz böylece bir muhafaza altında devam eder. Tabiyetinizin vücuda geldiği an devrin imamının talebi Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Kiram ve katibi melekleri tarafından. O kişinin günahları zaten örtülmüştü. Allah'a ulaşmayı dilediği an 5-6 dakika içinde günahları örtülmüştü. Furkanların her birinde 7'de 1 Allah Teala'nın nimet vermesiyle ve netice nereye geliyor sevgili kardeşlerim? Allah Teala sonra da tabiyet anında o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Hem günahları affetmiş hem de sevaba çeviriyor. Onların günahlarını, seyyiatini Allah sevaba çevirir diyor. Hasenata çevirir diyor Furkan 70'te. Furkan 71'de de o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş üzere, kabul edilmiş olarak Allah'a döner, Allah'a ulaşır buyruluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuzun dizaynına dikkatle bakın. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah size bütün güzellikleri birer birer yaşatacaktır. Size namazı sevdirecektir. Orucu sevdirecektir. Zikri sevdirecektir. Zekatı sevdirecektir. Allah yolundaki bütün ibadetleri sevdirecektir. Bütün ibadetleri severek yapan birisi olacaksınız. İsteyerek yapan. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka
Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır.

İşte muhafaza altında şeytanın hiçbir kötülük yapmasına müsaade etmeyen bir ortamda Allah'ın ilahi iradesi kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına alır. Kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sıra Allah'tadır. O ne yapacaktır? Sözünü yerine getirecektir. Ne diyordu? Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine hidayet eder, kendisine ulaştırır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ki Allah mutlaka verdiği sözü tutar. Ama tutarken birçok da güzelliği beraberinde getirir. Artık o kişi kör, sağır ve dilsiz değildir. Ölü de değildir. Bütün insanlar hayattayken tebliğe muhatap olurlar. Tebliğe muhatap olanlardan bir kısmı tebliğe kayıtsız kalmanın ötesine geçerler. Tebliğe karşı çıkarlar. Karşı çıktıkları zaman Allah Teala derhal harekete geçer. Tabii kişinin kalbi standartlarının birincinde olan Allah Teala ona göre hareket edecektir. Kim ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Başka bir insanın vebalini yüklenmez. Ama kim ki hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden, bunun Allah Teala'nın emri olduğunu iddia eden kişiye karşı çıkıp onunla mücadele ediyor. Kendisinde hiçbir ilim ve bir sultan mevcut olmadığı halde onunla mücadele eden insanlar, kibirliler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Nasıl bir dizayn söz konusu? Sizin için sadece Allah Teala mutluluğu öngörür. Sizin mutluluğunuz Allah için önemlidir. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için, Allah'ın sizin için öngördüğü mutluluğu yaşayabilmek için sizin cüz'i iradenizin, kişisel iradenizin mutlaka devreye girip talepte bulunması lazım. İradeniz devreye girmedikçe Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız, mutlu olamazsınız. İradenizle Allah'a ulaşmayı dileme kararı vereceksiniz ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci davet icabet ettiniz, işiten bilen gören oldunuz.
O zaman Allah Teala daha öteye geçiriyor sizi. İkinci davete icabet ediyorsunuz. Allah'a ulaşmak üzere harekete geçiyorsunuz. İşte 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşan kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve Allah'a doğru yola çıkıyor. O zaman mı kurtuluşa ulaşacaksınız? Hayır, değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuldunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunu dilediği anda o kişi cehennemden kurtulmuştur. Felaha ermiştir. Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde tecelli ettiği için o kişi nefsini tezkiye etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inen nefse le emmaretin bis su'i.

Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Aklayamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç.

İşte kişiyi kurtaran bu Allah'ın rahim esmasıyla tecellisidir. Bu tecelli o kişiyi üst sınırlara doğru taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dizaynının ruhunuzun alaylaştığı noktasında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani sizi mutsuz eden faktörlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Mutluluğunuz günün yarısına kadar ulaşır. Yani bir günlük davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını artık doğru davranış biçimleri sergileyebiliyorsunuz. Bu günün yarısından daha çok mutlu olduğunuzu gösterir. Bu arada irşat makamına ulaştığınız zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştı. Her %7 fazilet birikiminde, fazla birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz 7 tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman ermiş olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbinde %51 haslet vardır. Artık fazilet vardır. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Artık hakimiyet afetlerin değil, faziletlerindir. Öyleyse nefsinizin kalbinin yarısı aklandığı için şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Ama hakimiyet alanının böyle olmasına rağmen Allah-u Teala'nın iradesi sebebiyle şeytan sizi Allah'ın yolundan caydıracak olan hiçbir noktada tesir altına alamaz. İlahi irade onu vekil ettiğiniz için Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ilahi iradesini kendi cüz'i iradesine vekil etmiştir. Ve Allah vekaleti mutlaka üstlenir. Üstlenmemesi söz konusu değildir. O kişi üzerinde tecelliye hemen başlar. Derhal başlar. Evvela ruhunu vücudundan ayırıp o kişinin Allah'a doğru yola çıkartır. Çıkartır. Mücadele 22'de başının üzerine devrin imamı gelir. Kalbine kişinin iman yazılır. Mümin 15'te ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakim üzerinde yerini alır. Yani tabiyet anında. Sonra Allah'a doğru bir yolculuktur başlar. Allah mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Çünkü bu konuda sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır buyruluyor. İşte Allah'ın garantisi altında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi tahakkuk etmiştir. Dünya hayatınızın da yarıdan fazlası mutlu olarak geçecektir. Cennet saadetinin de 3. katına sahip oldunuz. Zikrinizi devam ettirirseniz bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. O zaman dünya mutluluğunuz da %100'e ulaşır. Cennet mutluluğunuz da Ulerbap makamında, İhlas makamında 5. seviyeye yükselir. İrşada ulaştığınız zaman 6. seviyeye ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman
yedinci ve son seviyeye ulaşır. Hem cennet mutluluğu, hem dünya mutluluğu sizlerin olur. Sevgili kardeşlerim, şu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Kim olursanız olsun, olun, sizi çok sever. Asla vazgeçmez. Hep bir ümitle Allah Teala sizden yanadır. Her şeyi sizin mutlu olmanız için vücuda getirmiştir. İşte ne zaman ki daimi zikrin sahibisiniz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erer, iç dünyanızda mutlu olursunuz. %100 nefsin afetleri yok olduğunda, dış dünyadaki insanlarla kavganız bitmiştir. Çünkü siz onlara dost oldunuz. Onlar size düşman da olsa bir şey yazmaz. Sizin için kıymet harbiyesi yoktur konunun. Ve Allah ile olan ilişkinizde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, sakıntı hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? Mutluluk sizin için. Allah Teala sizleri o mutluluğa ulaştırmak için her şeyi yapar. Mutluluk sizler için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluk temennilerimizle, dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a mesale ala Muhammed neyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Abdu ve iyyake nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah Teala'ya hamd ve şükrederiz ki sonsuz ölçüde hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir mutluluk sohbeti yapmak için. Ne var ki sevgili kardeşlerim başka? Allah Teala'nın hepinizi yaratma sebebi aynı. Allah Teala sizden hepinizden sadece bir tek şey istiyor, sizlerin mutlu olması. Onun ötesinde Allah'ın sizden hiçbir talebi yok. Kainat tarihi boyunca Allah Teala yarattığı hiçbir mahlukatından bir şey istememiştir. Kendisi için. Çünkü o hep verendir. Almayandır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama sevgili kardeşlerim ya bizlerin her şeye ihtiyacımız var. Yaşamak için havaya, suya, gıdaya, her şeye. Yarattığı her şey hep ihtiyaç sahibi. Ama Allah ihtiyaç sahibi değil. İşte o yüce yaratıcıya bizleri yarattığı için şükran borçlu değil miyiz? Şükran ödenmesi ise mutlulukla gerçekleşir. Çünkü mutluluğu elde etmek için sahibimize, bizi yaratana ibadet etmek söz konusu. Onun çizdiği mutluluk yolunda onun standartları içinde en güzele doğru yola çıkmak söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki hangi şartların içinde olursanız olun her şey gene çok güzel olacaktır. Ama bizler ya farkına varacağız ya da varamayacağız. Kainatın yegane yaratıcısı Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Tek talebi budur. Ama ne var ki mutluluğunuz Allah'ı devreye almadan gerçekleşemez. Her halükarda Allah'a ihtiyaç sahibisiniz. Yaşamak için havaya, suya vesaireye ihtiyacınız var. Bunları size temin eden, sağlayan Allah'tır. Sizi var eden gene Allah'tır. Ve sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemeyen gene Allah'tır. Ama o mutluluk var ya, Allah'ın sizin için önerdiği, mutlaka oraya ulaşmanızı istediği mutluluk, ona ulaşmak için siz iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz ve siz ibadetler yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a bir şey sağlamak için değil, kendinize mutluluğu sağlamak için. Allah'a karşı şükran borçlusunuz, var olduğunuz için. O bizi yaratan sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. En köle biziz. Şu dünya üzerinde, kainat üzerinde Allah'a en fazla köle olan o biziz. O böyle kıldığı için de, bizi kölelerin kölesi kıldığı için de ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizim ne ibadetimize ne de ona yapabileceğimiz hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi aslında yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Allah'a ne bir yardımda bulunabiliriz ne de ona bir zarar verebiliriz. Ama ne zaman etrafımızdaki insanlara yardım edersek, onların mutlu olması için zemin hazırlarsak, gayret sarf edersek, o zaman bu yardım başkalarına yaptığımız, onların mutluluk sahibi olması için yaptığımız yardım, Allah'a yardım olarak kabul edilir. Borca ihtiyacı olan birisine borç veriyorsunuz. Geri almamak kaydıyla veriyorsunuz. Ona söylemeniz önemli değil. Sizin kalbinizden geçen bu. Önemli olan Allah'a göre bu. Almamak üzere borç verdiniz. Sonra mı? Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, almamak üzere Allah'a bu borcu verdiğiniz zaman o zaman ne olur? Bir kişi mutlu olur. Ve Allah-u Teala o kişiye verdiğiniz o parayı karz-ı hasen kabul edilir. Yani Allah'a borç vermiş olarak kabul eder Allah-u Teala. Öyleyse ibadetimizin Allah'a bir faydası yoktur. Ama bize çok faydası vardır. Zekiratlı bir ibadeti yaptığınızı düşünün. Ne olur? İbadet yaptığınız zaman, zikir yaptığınız zaman, eğer belli şartların sahibiyseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah Teala size on ihsan vererek mürşidinize ulaştırmışsa, bütün şartlarınız tamam olduktan sonra zikir yapıyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman bu zikriniz sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adı altında iki grup nur gelir. Taşıyıcılar rahmettir. Muhtevasındakiler de birinde fazıldır, faziletleri oluşturan sistemdir. Birinde de salavattır. Allah'ın katından gelen bu iki grup nur göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından açılan mührüne ulaşır. O mührün üzerine baskı yaparak onu zülmani kapıya kadar indirir ve zülmani kapıyı kilitler. Ne olur kilitlerse? Kilitlerse zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez. Çünkü şeytanın karanlıkları yerden ayaklarınızı takip ederek yukarıya doğru çıkar ve kalbinize, nefsinizin kalbine aşağıdan girer. Zulmani kapıdan. Ama siz zulmani kapıyı kilitlemiş oldunuz. Karanlıkların nefsinizin kalbine ulaşması artık mümkün değil. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavatın fazılları kalbinize ulaştıktan sonra iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında birikmeye başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Allah her verdiğini karşılıksız verir. Kullarının mutlu olmasını istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın Allah-u Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet ve başarabilirseniz cennetin en üst katı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Karşılıksız verir. Allah'a söylediğim gibi hiçbir faydada, hiçbir yardımda bulunamazsınız. Ama Allah yolunda cehd ederseniz, gayret ederseniz, Allah için çalışırsanız, Allah'ın dostu olursanız, Allah'ın düşmanları sizi sevmezler. Ama Allah çok sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sizi adım adım Allah'a doğru taşır. Çünkü 10 tane insanla yaşat makamına ulaştığınız an, tabi olduğunuzda ruhunuz, vücudunuzu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Öyleyse bu bir yolculuktur. Adı seyri sülük. Ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşmalıdır. Allah bunu üzerinize farz kılmış. Mutluluğunuzun bir parçası. Zor mu? Hiç zor değil. Süre mi? 3-4 ay. Bilemediniz. 5-6 ay. Ama ruhunuz ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Eğer siz bu dünya hayatını yaşarken bunu gerçekleştiremezseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız, o zaman ölümünüzden sonra ruhunuz gene Allah'a geri dönecektir. Sizde kalmayacaktır. Vücudunuz öldüğü zaman, hayatiyet bittiği zaman ruhunuz vücudunuzu terk etmek mecburiyetindedir. Eğer ruhunuz vücudunuzdaysa, değilse öldüğünüz zaman Allah'a katından geri gelecek ve Azrail Aleyhisselam'ın görevini yapması mümkün olacaktır. Onunla beraber 7 kat gökkatını, 7 kat gökleri aşacaktır. Ruh ve Azrail Aleyhisselam veya ölüm melekleri. El sitetini müntahaya kadar gelebileceklerdir. Oradan sonra ruhunuz tek başına Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Visal, vuslat, Allah'a vasıl olma, Allah'a mülaki olma, Allah'a hidayet olma, Allah'a ermek, Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak, meaba sığınmak, firar etmek, hepsi aynı müesseseyi anlatır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması ve sığınması. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey iki ayrı reçe gösterir. Birisi cennet saadeti, öteki dünya saadeti. Öyleyse cennet saadeti mi dediniz? Birçok insana kendisinin ulaşamayacağı çok ötelerde pek az insana nasip olan bir şey olarak görünür. Bunlar pesimistlerdir. Sahabenin bile 10 tanesine Allah cenneti vaat etmiş. Geri kalanların bile ne olacağı meçhul. Allah bana mı cennetini verecek? Bu düşünceyi sizin kafalarınıza ulaştıran iblistir, şeytan. İster ki hiç kimse mutluluğa ulaşamasın. Oysa ki Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Hem de onun ruhunu da kendime ulaştırırım, kim bana ulaşmayı dilerse. Ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yaparım diyor. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kendini, o kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sözü var. Allah'ın sözünde de hurf olmaz. Sözünü tutmaması mümkün değildir. Öyleyse sonuç her şeyiyle net bir şekilde ortada. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilemezseniz mutluluğu hiç yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Ne cennet mutluluğunu, ne dünya mutluluğunu. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek size ne kazandırır? Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, bu demektir ki mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu demektir ki dünya saadetinin en az yarısını mutlaka mutlulukla yaşarsınız. Mutlaka yaşarsınız. Hayatınızın %50'si mutlaka mutlulukla geçer. En az. Karşılığı mı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Niyetin varlığı dilekledir. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet amelden üstündür deyince Allah Allah ne demek istiyor bu adam? Birisi size böyle söylese böyle düşünürsünüz. Nasıl olur da niyet sadece niyetlenmek, hiçbir şey yapmamak amelden daha üstün. Bakınız nasıl üstün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cenneti verir o kişiye. Kesin. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Geri kalanı o kişi yapmayacak, Allah yapacak. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Nereye gidecek? Cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, arkasından Allah mutlaka o kişinin kalbinde aynı anda onu görmüştür. Gördüğü anda harekete geçmiştir Allah-u Teala. Görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Rahim Esma'da tecelliye başlamıştır. Arkadan kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. Kalbindeki ekinleti almıştır. Kalbine ifat konmuştur. Kalbine ulaşmıştır o kişinin Allah-u Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ard arda. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 5-6 dakikalık bir zaman parçası Allah-u Teala'nın bunların hepsini gerçekleştirmesi için yeterlidir. O kadar mı? Hayır. Gerçekleştirse Allah-u Teala bunları, o kişinin onca işlenmiş günahı var. O kişinin gene cehenneme gitmesi lazım. Çünkü Allah'ın kesin bir kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o hüsrandadır. Mutlaka cehenneme gidecektir. Müminin 103. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişi cenneti hak etmiştir. Mutlaka cennete gidecektir. Ebediyen cennette kalacaktır. Diğeri ise mutlaka cehenneme gidecek. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennete gidecek olan kişi bir taleple gidiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a gidiyor. Allah'a mutlaka ruhu ulaşıyor. Cennetinde üçüncü katı onun. Ama peki kim garanti edebilir ki bu kişinin kazandığı derecelerin günahlarından fazla olduğunu? Hiç kimse garanti edemez Allah'tan başka. Ama Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin diyor günahları sevaplarından mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yer cehennemdir kazandığı dereceler itibariyle. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse o benim ayetlerimden gafildir. Benim ayetlerimi bilmiyor. Bilse diyor, Kur'an'a inanıyorsa, benim söylediklerime inanıyorsa ve biliyorsa ki bana ulaşmayı dilemeyen kişi kazandıkları dereceler itibariyle kaybettiği dereceleri fazla olandır. Gideceği yer cehennemdir. O zaman o kişi de bana ulaşmayı diler diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dilemeyenler ayetlerimden gafil olanlardır demekle bunu söylemiş oluyor Allah-u Teala. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Peki engel? Engel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki an, bir dakika evvel o kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla. Alternatif yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? Tam tersi olacak. Sevapları günahlarından fazla olacak. Nasıl? İşte Allah-u Teala demin saydığımız işlemleri yaparken her birinde öyle dereceler verir ki kuluna. 5-6 dakikalık bir zaman parçasında onları tamamladığı zaman Allah-u Teala kişinin Allah'ın verdiği derecelerle sevapları günahlarını aşar. Buna günahların örtülmesi diyor Allah-u Teala. Orada o kişinin sevaplarının günahlarını aşması sağlanır. Allah Teala o kişinin günahlarını örterse ne olur? Allah o kişinin günahlarını örterse o kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla olur. Ama Allah Teala günahlarından daha fazla sevap vermedi ki. Sadece günahlarını örttü. Tamam. Allah Teala sadece günahlarını örttü. Ama örttüğü an o kişinin günahları da vardı, sevapları da vardı. Hiç kimse yoktur ki sadece günah işlesin. Mutlaka o kişinin kazandığı dereceler de var. Birine bir güzel söz söylemek, birine bir yardımda bulunmak, Allah'a inanmak, güzel bir şeyler yapmak derecat kazandırır insana. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin özelliği sevaplarının sıfır olması değildir. O kişinin özelliği kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Yoksa sevapları var. Ve Allah-u Teala günahları örterse ne olur? Günahları kadar derecat vermiştir ona. Günahları örtülmüştür. O zaman ondan evvel kazandığı dereceler, sevapları duruyor. Öyleyse sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Günahları Allah-u Teala örttüğüne göre günahları sıfırlanmıştır kişinin. Geriye kalan sevaplarıyla günahları ve sevapları dengede olan bir kişi geriye kalan sevapları sebebiyle sevapları günahlarından fazla bir hüviyete ulaşır. Bu ise cennetin kesin anahtarıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bunu garanti ediyor. Kim Allah Teala'nın sizlerden talep ettiğini yapmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, 5 dakikalık bir zaman parçası içerisinde, 5-6 dakika, Allah Teala sizin bütün günahlarınızı örter. Ard arda verdiği ihsanlarıyla. Ve böylece sevaplarınız günahlarınızdan fazla olur. Matematik olarak cennetin sahibi olursunuz. İyi ama bir kişi düşünelim. Bu kişi ömrü boyunca hiç namaz falan kılmamış, hiçbir şey yapmamış. İbadeti yok, sıfır. Ama bir gün bakıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Ve kişi kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyor. Allah Teala bunu aynı anda işitir, bilir ve görür. Ve kişinin ard arda verdiği insanların her birine derecat vermek suretiyle o kişinin o güne kadar olan bütün günahlarını örter. Örttüğü anda kişinin daha evvelce kazandığı ne kadar az olursa olsun dereceler, o az dereceler karşılığında kişinin sevapları günahlarından fazla mutlaka olur. Olursa o kişinin gideceği yer cennettir. Net ve açık olarak söylüyor Allah Teala. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda değillerdir diyor. Hüsranda olanların durumu ne? Günahları sevaplarından fazla olmak. Müminin 103. Kıyamet günü mizan kurulur. Kimin sevapları günahlarından azsa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama Vel Asr suresine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki şüphesiz hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış muhakkak ki, hem de le kullanmış şüphesiz. Bir defa daha muhakkak ki kelimesi yerine le kullanıyor Allah Teala. Muhakkak muhakkak. O insanlar hüsrandadırlar. Kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla gidecekleri yer cehennem. İlla lezine amenu. Ama diyor illa hariç. Ellezine amenu. Onlar ki amenudurlar. Amenu olanlar hariç. Yani amin olanlar hüsranda değildir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazladır. Ve gidecekleri yer cehennem değildir. Onlar hüsranda değillerdir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, adam Allah'a ulaşmayı diliyor. Pozitife dönüyor dereceleri. Ertesi günde emri hak vaki buluyor. Kişi ölüyor. Nereye gider? Allah'ın cennetine gider. Sizlere bu büyük hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Şeytan da bu anlattığımız hakikatleri insanlardan gizleyebilmek için her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanların saksılar hiç çalışmıyor. Biz Allah-u Teala tarafından onları kurtarmak üzere vazifelendirilmişiz. Ve insanların Kur'an gerçeklerinden unuttukları bütün kurtuluş reçetesini biz sunuyoruz insanlığa bugün. Sevgili kardeşlerim, unutmayın söylediklerimizi. Açın bakın, bütün üniversitelerin müfredat programlarını tek tek inceleyin. Söylediklerimizi orada bulamazsınız. Klasik din öğretimi Kur'an'ın unutulmuş bir sentezidir. Kur'an'ın ayetlerinin unutulmasıyla noktalanan bir sentezi ifade eder. Dikkat edin sözümüze. İslam, kainatın tek dinidir. 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Bu safha yoksa İslam yoktur. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden İslam olamaz. İslam teslim, aynı kökten gelir. Selim kökü, sin, lam, mim. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz İslam olamazsınız. Olay burada bitmiştir. Çünkü Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yunus 7 ve gideceğiniz yer cehennem. Yunus 8. Şartlar böyleyse ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değilse, gerisini söylemeye bile gerek yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar cehenneme gidecekler. Şimdi bizim aleyhimize birçok komplolar kuruluyor, hazırlanıyor. Ve şeytan insanları devamlı teçhiz ediyor bu istikamette. İyi ama bu zavallı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İlimlerinin yeterli olduğunu zannediyorlar. Kurtulmaları mümkün değil. Kurtulmaları ancak bizim söylediklerimizi tatbikle mümkün. Ve şimdi bizi karalamaya çalışan bu zavallı insanlar kurtulamayacaklar. Arkasında ne var? Onların isyanları var sadece Allah-u Teala'ya. Bu insanlar İslam'ın 7 tane safhadan oluştuğunu bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şarttan oluştuğunu zannediyorlar. Ve kurtuluşları da mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın onların anladıkları standartlardaki tatbikatıyla Allah'ın cennetine giremez. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha Allah'ın kendine vereceği 10 tane insanla mutlaka irşat makamına ulaşmak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek. Birinci teslim. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. İkinci teslim. Beşinci safha nefsi Allah'a teslim etmek. Üçüncü teslim. Altıncı safha irşada ulaşmak. Yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Dördüncü teslim, yedinci safha. Sevgili kardeşlerim, bu farkına bile varmadan bizi karalamaya çalışarak bindikleri dalı kesen insanlar anlattığımız hakikatlerin hiçbirisini bilmiyorlar. Ve gidecekleri yer cehennemden, cehennemden başka bir yer değil. Kurtuluşları mümkün değil. Ve kendilerini cennete ulaştıracak olan bilgileri söyleyen kişiyi küçültmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın temizlediğini insanlar kirletebilirler mi? Nerede görünmüş? Şimdi düşünün bir defa, kurtuluş çeşitlisini biz veriyoruz. İspat ediyoruz ki bu 7 safhanın hepsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabe yaşamış ve Kur'an ayetleriyle sabit hepsi. Sevgili kardeşlerim, burada size masal anlatmıyoruz. Bu bilgisayarın hafızasında 10 binden fazla sualin cevabı verildi bugüne kadar. Aralarında hiçbir yanlış yok. Kur'an'la karşılaştırıldığında. Ama bugünkü insanların kabul ettiği kurtuluş reçetesi İslam'ın 5 tane şartı. Biz diyoruz ki size, özellikle bizi Allah'ın dostu zannetmeyen, zanlarına tabi olan zavallı insanlar, sizlere sesleniyorum. Kendinize acımıyorsunuz. O aldattığınız, farkına bile varmadan ilminizle aldattığınız milyonlarca insanın, 60 küsur milyon insanın cehenneme gitmesini

Cehenneme mi gider? Hayır. Cennetin birinci katına mutlaka bu kişi ulaşacaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Karşılaştırmayı yapalım da neden bahsettiğimizi siz görün. Başka bir adam düşünün. 80 yaşında ölmüş bu kişi. 15 yaşında sorumluluğunu fark etmiş, ibadetlere başlamış. Ömrü boyunca ölene kadar namaz kılmış. 5 vakit namazını kılmış. Hem de sünnetleriyle kılmış. Oruç tutmuş. Her Ramazan oruç tutmuş. Zekatını vermiş tam ölçüsüne uygun olarak. Hacca gitmiş. Ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan cennetlerden cennet beğenemiyor ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Biz size masal anlatmıyoruz. Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Öyleyse bu camianın dışında olanlar, bütün dikkatinizle bu camiayı izleyin. Size neler verdiğimize dikkatle bakın. Hepsi oradan alınmadır. Ve siz onları bilmiyorsunuz. Bu hakkımızda şüphe sahiplerine sesleniyoruz. Siz Allah'ın hakikatlerini bilmiyorsunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Öyleyse dikkatle izleyin. Hiçbirisi kaybolmuş değil. Bugüne kadar söylediklerimiz tarihi bir sıralama içerisinde orada. Alfabetik sıradan giderseniz gene orada. Yüzlerce konu, 10.000'den fazla sualin cevabı hepsi orada duruyor. Bu konunun miyarı, bu konunun ölçüsü Kur'an'dır. Ve Kur'an'ı bize o öğretti, Allah öğretti. Onun için ilmimiz sizin ilminizle paralel değildir. Biz Allah'ın öğretisini biliriz. Tekrar ediyoruz ki hangi kişi bizden şüphedeyse o kendi kendisini damgalasın ki o Kur'an'ı bilmiyor. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, bütün dünyada öğretilen İslam dini adına öğretilen onca öğreti, onca üniversite, onca alim insanları kurtarabilecek olan vasıftan yoksunlar. Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi biz de onlardan birisi olurduk. Ve sizleri götüreceğimiz yer cehennem olurdu. Gelecek günler ve yıllar geldikçe Allah'ın bize söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu herkes öğrenecek. Bu söylediğimiz adam, 80 yaşında ölen bu adam, ömrünün 65 senesini İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek yaşamış olan bir adam. Sizlere göre Allah'ın cennetine gidecek, öyle değil mi? Ama gelin Kur'an'a bakın bakalım. Cennete mi girecek, yoksa cehenneme mi girecek? Hepsini bir tarafa bırakın, adamın her yaptığını. Allah kanunu koymuş. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tarafta bütün boyutlarıyla masmavi bir gökyüzü altında, beyaz bulutların altında, yeşil ağaçlarla, yeşil denizle bir dünya var. Allah'ın kurduğu dünya ve sizi mutluluğa çağırıyor. Ve insanların

çok çok büyük bir kısmı, %90'dan çok daha fazlası Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadan bu dünyadan gidecekler. Ve başkalarına din öğrettiklerini zannederek gidecekler. Ancak öldükleri zaman bizim hayattayken gördüğümüz hakikatleri Allah onlara gösterecek, bize gösterdiklerini. O zaman sevgili kardeşlerim, yazık olmuyor mu bu insanlara? Öyleyse şu alemde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Evvela bir yaratık olduğunuzu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Hepimiz netice itibariyle sadece bir mahlukuz. O yaratmış sahibimiz. Öyleyse yaratık olmanın şuuru içinde Allah'a yaklaşmaya çalışacaksınız. Göreviniz bu. Ve bunu yaparken mutluluğunuzun başka insanlara mutluluk vermekten geçtiğini sakın unutmayın. Her yaptığınız yanlış davranış, başka insanları üzen davranış, Allah'ın size rics ulaştırmasıyla noktalanır. Azap verir Allah Teala size. Ama her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'tan size gelen şey huzurdur. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi davranma yetkisini sizlere cüz'i iradeyi hiçbir şeyine karışmamak üzere veren Allah'tır. Siz iradenizi Allah'a teslim etmeyi talep etmedikçe Allah sizin iradenize müdahale etmez. Neyi dilerseniz onu yaparsınız. Ve orada Mahkeme-i Kübra'da bütün hayatınızı karşınızda göreceksiniz. Hayır, bir bilgisayar ekranının içinde değil, bir sinema perdesinde değil, boşlukta üç boyutta oynayan iki hayat filminizde göreceksiniz. Bir, efaliniz, vücuda getirdiğiniz olaylar, işlediğiniz fiiller. İki, o fiilleri işlerken neler düşündünüz? Hangi düşüncenin tesiri altında ne yaptınız? Her olaydaki taammüt miktarınız bütün boyutlarıyla bellidir. Hiçbir şekilde kimsenin aldatılması, aldanması mümkün değildir. Çünkü düşüncelerinizi de orada Kiramen Katibi melekleri aynı üç boyutlu filme alıyorlar. Hologram tertibi filme. Hiçbir şeyden kaçamazsınız. Kapalı kapılar arkasında neler yaptıysanız hepsi orada hayat filminizde var. İşte sevgili kardeşlerim, diyoruz ki mutlu olmak mı istiyorsanız, o istediğiniz mutluluk sizin zaten elinizde. Allah-u Teala onu teslim etmeye hazır. Ama bunu sizin iradenizden bekler. O size verilen serbest iradeyle isterseniz cehennemi seçeceksiniz, isterseniz cenneti seçeceksiniz. Sadece bir tercih, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak sizi cennete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilememek, ömrünüz boyunca dilemeyip de onun dışında, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında ne yaparsanız yapın, hiçbir şeyin sizi Allah'ın cennetine ulaştırması mümkün olmadığı gibi şu dünyada da mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşünmüyor musunuz? Neden Allah'ın yolundaki insanlar, neden bizler mutluyuz da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz bunu? Allah'ın yolundaki insanlar dediğimiz zaman din öğretisinin bugünkü standartlardaki müntesiplerinden bahsetmiyoruz. Allah'ın Kur'an'daki dininden bahsediyoruz. Kur'an'daki İslam'dan bahsediyoruz. Bugünkü din tatbikatıyla Allah'ın Kur'an tatbikatı arasında bir yakınlığı göremezsiniz.
İblis, eski kitaplardan bahsetmiyoruz. Sadece şu anda Kur'an gerçeğinden bahsediyoruz. 14 asırda bütün insanların öğretim ve öğrenim kademelerinin hepsinin gözlerinden Allah'a ulaşmayı dilemek faktörünü silmiş durumda. Bunun manası bütün insanları, bunu bilmeyen bütün insanları cehenneme mahkum etmek. O bunu başarmış. Biz size bunu öğretmeye çalışıyoruz. Onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. En büyük düşman olarak bizi biliyor. Çünkü bütün foyalarını biz ortaya koyduk. Eğer Allah Teala bunları bize öğretmeseydi, bana söyler misiniz şu bizim hakkımızda ileri geri konuşanlar? Nereden bilecektik bu hepinizi kurtaracak olan Allah'ın hakikatlerini? Siz bize ne kadar kızarsanız kızın, siz bize ne kadar kin beslerseniz besleyin, biz size düşman olmayız, olamayız. Bu imkanın sahibi değiliz. Çünkü o, bütün o afetleri aldı bizden. Size karşı kin duymayız, düşmanlık duymayız. Bizim düşmanımız olamazsınız. Anlamıyor musunuz hala? Biz sizi kurtarmak için varız. Ne zaman aklınız başınıza gelecek de bu hazineyi, bilgisayarın içindeki bu hazineyi incelemeye başlayacaksınız? Öldüğünüz zaman mı? Her şeyi kaybettiğiniz zaman mı? Şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın sözleri size bu kadar az mı tesir ediyor? Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. İblis asırlar sonra bütün dünyadaki İslam öğretisini insanları cehenneme taşıyan bir formasyona sokmayı başarmış. Size bunun inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz. En kalın çizgilerle de Allah'ın hakikatini anlatıyoruz ki bütün bu din adı verilen sistemin püf noktası, mutlak kurtuluşa ulaştıran olmazsa olmaz temel şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim derse ki hadi canım sen de, bir dilekle bir insan cennete girer mi? Evet girer. Kur'an-ı Kerim bunun kesin ispatını veriyor. Hemen girin bilgisayara. Allah'a ulaşmayı dilemek isimli 8-10 tane kaset bulacaksınız orada. En az birer saatlik. Bir tanesini dinleseniz zaten olay bitmiştir. Ondan sonra bizim hakkımızda aynı şekilde düşünebilecek misiniz? O bütün o güvendiğiniz din dünyasının size veremediklerini, bizim verdiğimizi, sadece bizim verdiğimizi gördüğünüz zaman aynı şeyi düşünebilecek misiniz? Ne kadar kolay değil mi insanların hakkında hüküm vermek? İnsanları karalamak, daha açık ifadeyle karaladığını zannetmek. Ha benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada bir hayat yaşarsınız. Allah size ne kadar ömür verdiyse, bu hayatınızın hudutlu olduğunu, zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu unutmayın. Ne kadar erken aklınız başınıza gelirse, o kadar erken kurtuluşa ulaşırsınız. Yalnız şunu bilmenizi istiyorum ki, din sizin zannettiğiniz din değildir. Allah'ın dini Kur'an'daki İslam'dır ve kainatın tek dinidir. Hristiyanlar da Hazreti İsa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Yahudiler de Hazreti Musa zamanında İslam'ı yaşamışlardır.
Bütün peygamberler de sadece İslam'ı yaşamışlardır. İslam bu dinin Arapça adıdır. Asıl adı Hanif dinidir. Yani tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak Allah yolunda, iki ve Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için bu görev bize verildi. Etrafınızdaki dünyada hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Arkasında sadece bilmemeleri yatıyor. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her kötülük yapıldığında biliyorsunuz birçok saldırılara maruz kalmış. O ellerini Allah'a doğru kaldırır. Ya Rabbi onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı diye dua ederdi. Biz de bizim düşmanımız olduğunu zannedenlere sesleniyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız olamazsınız. Bizim düşmanımız olamaz. Biz kimseye düşman olamayız. Öyleyse sizin için de dua ederiz Allah-u Teala'ya. Sizin kurtuluşunuz için de. Allah'ı tanımadığınız için, O'nun Kur'an'ını bilmediğiniz için böylesiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi bilmiyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, insanlar var, sizin gibi, Mihir camiası gibi pırıl pırıl insanlar, Allah'ı tanıyorlar, Kur'an'ı tanıyorlar. En az öğrenimde bulunanı bile birçok profesöre ders verebilecek olan bir hüviyet taşıyor. Hayır, onların kendi alanlarında değil. Ben de dahil olmak üzere biz hiçbirimiz bir fıkıh öğreticisi kadar fıkıh bilmeyiz. Ve bu da gayet tabii bir olaydır. Onların ilmine hürmet ederiz. Bizim konumuz fıkıh değil. Şu dünyada insanların nasıl davranacağı değil. Nasıl mutluluğa ulaşacağı. Onun için birisi bize gelip de derse ki, arkadaş sen fıkıh bilmiyorsun. Ona deriz ki, hay Allah razı olsun. Gerçekten bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği kadar nasıl davranılması lazım geldiği konusunda kalın çizgilerle bir bilgimiz var. Bu hiçbir zaman bir fıkıh profesörünün bilgisiyle mukayese edilemez. Biz onların yanında bu konuda bir hiç olduğumuzu biliriz. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an öğretisi deyince onlar da bizim yanımızda aynı standartta kalırlar. Onlar dinlerini kitaplardan öğrendiler. Biz Allah'tan öğrendik. Allah bize gösterdi ayetleri birer birer. Öyleyse farkımız oradan geliyor. Gelecek yıllarda kimliğimiz çok daha açık olarak ortaya konulacaktır. O zaman aleyhimizde şu anda konuşanlar acaba utanç duymayacaklar mı? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, değerli Mihir camiası ve Allah'ın dostları, Allah'ın yolunda olanlar, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir mutluluk sohbetini Allah-u Teala bizlere bugün de nasip kıldı.
Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Mehir Vakfı geleceğe açılan bir kapıdır. Geleceğin eşiğinden geçen ilk geçenler Mehir Vakfı'nın mensupları olacaktır. Işıklı, nurlu gelecek bu kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı yakın gelecekte bütün dünyanın ışığı olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef, herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki, kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
2: Üzüntümüzü ispat etmişizdir. Allah'ın emretmediği bir huzursa zikirsizliğe karşı zahidiz. Ve Allah'ın emrettiği zikir olayı bizim için önemini kesin şekilde anlatmıştır. Biz de bunu ispat etmişizdir. Zahit olmuşuzdur. Bundan sonraki kademe artık son derece açık ve kesin. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, daimi zikre ulaştığımız gün, daimi zikre ulaştığımız o gün bizim için ulul elbab olmak vardır. İşte yola devam edenlerle etmeyenleri en kesin şekilde birbirinden ayrılacak olan şey bu noktadır. Çünkü bir yol ancak insana daimi zikre ulaştırabilir. Hiç kimse Allah'ın yoluna girmeden daimi zikre ulaşamaz. Hiç kimse Allah'ın marifetullahına kendi kendine sahip olamaz. Öyleyse Allah-u Teala aranızdan bazılarına bir takım insanlarda bulunuyorsa, vaktinden evvel insanları varsa, bu Allah'ın, unutmayın hepiniz, özel hediyesidir. Allah'ın hediyelerini muktesap hak olarak verdiği yer daimi zikirdir. Hanginize bu noktadan evvel gönül gözünü ihsan etmişse o özel bir hediyedir. Hanginize bundan evvel Allah-u Teala ile aranızdaki konuşma şifresini Allah-u Teala vermişse, ilham müessesenizi açmışsa, bu özel bir hediyedir. Kime tayin mekan ihsan etmişse, yaşayanlar var aranızda, bu özel bir hediyedir. Bu hediyeler Allah-u Teala tarafından boşuna verilmez. O, son derece liyakate dikkat eder. Kim neye layıksa Allah'tan hediyesini alır. Bu nokta, ulul elbap olma noktası, bütün hediyelerin Allah'tan mutlaka alınacağı noktadır. O hediyeleri Allah'tan alabildiğimiz gün, daimi zikrin mutlak sahibi olduğumuzu kesin olarak anlarız. Çünkü daha evvel yüzlerce defa kendimizi denemişizdir ki, günün hangi saatinde, gecenin hangi saatinde olursa olsun, o içimizdeki ses, Allah lafzını, ismi celali, sonsuz bir şekilde tekrar etmektedir. Bu sağlam bir teminattır. Ve kim buraya ulaşmışsa o kişi mutlaka ullelbap olmuştur. Yani sır hazinelerinin sahibi olmuştur. O kişi için zemin kattan Allah'a kadar giden 7 kat içerisinde Allah'ın göstermek istediği hiçbir şeyin görülmemesi söz konusu değildir. 7 katın her birinde hangi işlemler yapılıyor? Allah ona mutlaka göstermiştir. Yetmez, ona o konunun bütün bilgisini de ihsan etmiştir. Bu bilgileri kitaptan alamazsınız. Hiçbir kitap size bu bilgileri veremez. Bunlar Allah'ın özel ihsanlarıdır. Eğer biz burada bunları size anlatıyorsak, bilin ki bu kainatta başka bir hiçbir yerde bu bilgiler bu tarzda hiç kimseye verilmemiştir. Verilmemektedir. Öyleyse bunun kıymetini bilin. Ulul elbap olmak demek, Allah'ın zemin kattan kendi zatına kadar olan bütün katlardaki bilgilerine tam sahip olmak demektir. Yetmez. Ulul elbap kademesi 3 kademeyi de kaplar. Ulul elbap da ulul elbaptır. İhlas da ulul elbaptır. Salah da ulul elbaptır. Hepsi sır hazinelerinin sahipleridir. Ama ne zaman bir insan salaha ulaşırsa, o kişi mutlaka Allah'ın zatını da görmüş. Öyleyse o kişi için Allah'ın zatı da dahil olmak üzere sır olayı artık kalmamıştır. İşte bunlar Allah-u Teala'nın bir insanın kalbindeki tam aklanma tahakkuk ettikten sonraki ihsanlarıdır. Bu ihsanlar bir bütündür. Tayyi mekanı da, gönül gözünün açılması da, insanın Allah-u Teala'dan direkt ilham alması da hep birbiriyle paralel bir olgudur. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün kainatta her şeyi en güzel şekilde dizayn eder. İşte bir kişi ne zaman daimi zikredilmişse, o kişinin nefsinin kalbinde tam bir aydınlık hükümran olur. Biliyorsunuz böyle bir olgunun gerçek sebebini. O kişi daimi zikirde olduğu için Allah'tan gelen enerji partikülleri nefsin kalbinin üzerindeki mührü aşağı indirirler ve daimi zikir sebebiyle bu mühür yukarıya hiç çıkmaz artık o kişinin ömrü boyunca. Bu demektir ki şeytan karanlıklarına o kalbe hiç ulaştıramayacaktır. Aynı zamanda Allah'tan gelen enerji partikülleri rahmet kapısı genişleyince o kalbe doldukları için gelirken beraberlerinde daima ruhun hasletlerini salavat ismi altında o kalbe taşıyacaklardır. Giderken de karanlıkları beraberlerinde götüreceklerdir. Bunun neticesi kısa bir zaman sonra o nefsin kalbinin tam aydınlığa bürünmesidir. Böyle bir bürünme söz konusuysa, bu aydınlık noktada herkes için bir mutlak olgu vardır. Bu olgu, o kalbin tam aydınlığa ulaşmasının arkasından Allah'ın o kişide pencereleri açmaya başlamasıdır. Birinci pencere Allah-u Teala'nın bir mührü açmasıdır. Bu mühür ilham. O kişinin Semih isimli kalbindeki hastanın mührü açılır Allah-u Teala tarafından. Bunun sebebi o kalbin tam aydınlığa ulaşmasıdır. Ve Allah'ın bütün söylediklerini o kişi o seviyede işitmeye başlar. Yetmez. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki bir perdeyi açar, rışavet perdesini. Ve o kişinin kalbi Allah'ın ona göstermek istediği her şeyi görmeye başlar. Bu gözler her şeyi görmeye muktedir değildir. Ama kalbin gözü Allah'ın zatı da dahil olmak üzere her şeyi görmek için verilmiştir. Öyleyse Allah'ın bu ihsanı, kalp gözünün açılması ihsanı demek ki üst seviye bir olaydır ki Allah Teala bu iki ihsanıyla bir kişiyi ne yapmak istiyor?
3: Allah.
2: O kişiyi yakin sahibi etmek istiyor. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki Hazreti İbrahim'i diyor yakin sahibi olsun diye göklerin ve yerlerin melekûtunu gösteriyorduk diyor. Demek ki melekûtun sırların gösterilmesi yakin sahibi olması için kişinin asıldır. Yakin sahibi olmaksa o kişinin mürşit olması için asıldır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve cealna minhum eyyimeten biz onlardan imamlar kıldık. Yehtune bi emrina emrimizle hidayete ulaştırsınlar diye lemma sabiru sabırlarından dolayı ve bundan sonraki ayet-i kerimeye dikkat edin. Bundan sonraki bölümüne dikkat edin ayet-i kerimenin. Ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn ve ayetlerimize yakin hasıl ettiler diye diyor. Demek ki bir insanın insanı başka birinin ruhunu Allah'a ulaştırması yani o kişiyi hidayete erdirebilmesi sağlam bir şarta bağlanmış Allah Teala tarafından. O kişi Allah'ın ayetlerine yakin sahibi olmak mecburiyetinde. Bu yakin sahibi olmak yerlerin ve göklerin melekûtunu mutlaka görmeyi icap ettirir. Bu yakin sahibi olmak mutlaka o melekût hakkında Allah'ın kendisine ayrıca bilgi sunmasını gerektirir. Böylece iki unsur beraber yürür. Hem Allah-u Teala tarafından gösterilenler hem de bu gösterilenlerin insanlar tarafından hiçbir zaman bilinmeyecek olan bilgileri hiçbir kitaptan kitabın lafzından bu bilgileri alamazsınız. Böyle bir şey söz konusu değil. Hiç kimse için. Kur'an-ı Kerim'in ruhlarına girmek bedava bir olgu değildir. Allah'ın bir ihsanıdır. Hiç kimse onları bedavadan elde edemez. Öyleyse Allah Teala vermiyorsa layık olmadığınız içindir. Liyakat konusunda şüphelerden azade olmanız lazım. Allah Teala'nın yolunda ilerlemek mi istiyorsunuz? İki tane yolunuz var. Ya size bugüne kadar verilenleri yeterli bulursunuz, olduğunuz yerde kabuğunuzda kalırsınız ya da Allah için çalışırsınız. Eğer Allah için çalışırsanız gününüzün yorgunluklarının size vız geldiğini göreceksiniz. Şu dünyadaki hiçbir yorgunluğu Allah-u Teala'nın alamaması söz konusu değildir. Ne kadar yorgun olursanız olun, zikre başladığınız zaman gerçek bir zikir yapıyorsanız yorgunluklarınız yok olmuştur. O noktada hangi cins iş yaparsanız yapın. Hepsi için geçerli söylediklerim. Bunu denemeyi cesaretle tatbik ettiğiniz gün sözlerimin hangi anlama geldiğini göreceksiniz. Yoksa ben çok yoruluyorum, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorum. Hayır, bu çözüm değildir. Ne kadar yorulursanız yorulun, size yorgunluğu veren Allah Teala o yorgunluğu almasını en iyi bilendir. Ve hiçbir şeyi sebepsiz yapmaz. Her an bir liyakat olayıyla karşı karşıyasınız. Her an liyakatinizin gereğini ve karşılığını alırsınız. Alamıyorsanız kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz henüz onları alabilecek liyakatte değilsiniz. Öyleyse boşuna konuşmayalım. Allah-u Teala'nın yolunda bir şeyler elde etmek istiyorsanız, onun sizin için gösterdiği hedeflere ulaşmak istiyorsanız, bu yola baş koyup çalışacaksınız. Allah için çalışacaksınız. Baş koymaktan muradım şu dünya hayatı değil. Beş para etmeye şu dünya hayatı değil. Allah için çalışmak. Geceniz mi? Allah'a vereceksiniz gecenizi. O zaman sözlerimin hangi manaya geldiğini anlayabilirsiniz. Yoksa benim sizler için söylediğim her söz buza yazılmış bir yazı gibi olur. Hiçbir değeri olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Size boşuna söylemiyorum. her söylediğim şey mutlaka tatbik etmeniz lazım gelen mutlaka Allah'ın emirleridir. Yapmazsanız yapamamaktan kaynaklanmıyor. Yapmak istememenizden kaynaklanıyor. Kendinizi ne kadar aldatmaya çalışırsanız çalışın, işte büyük gerçek burada. Bu sözlerin arkasında saklı. Onu yerli yerine oturtun. Ve Allah'ın herkese verdiği ihsanları sizinle de vermesi için bu yolda gecelerinizde gayret sarf edin. Gündüzler sizin için diyelim ki çalışmak için verilmiştir. Ama geceler Allah'ındır. Ne kadar yorgun olursanız olun, baygınlık seviyesinde yorgun olursanız olun, Allah'ın yolunda gayrete başladığınız zaman o yorgunluğun üzerinizden tüy gibi alındığını hissedersiniz. Şu dünya şartlarıyla Allah'ın şartlarını birbirine karıştırmayın katiyen. Onun şartları sizin şartlarınızın dışındadır daima. Siz ona güvenin, o sizi götürür. Hiç kimse Allah'ın insanlar için önerdiği sonuçlara kendi gayretiyle ulaşmamıştır. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün olamaz. Kim Allah'ın yolunda merhale kat etmişse o kendi gayretinin 700 katı bir gayretle oraya götürülür. Bu gayretin sonucu Allah'ın o insanlara yaptığı yardımdır. Öyleyse bir şeyin taşınmasında o şeyi ucundan parmak ucuna tutmak var. O şeyi sırtına alıp yüklenip götürmek var. İkisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Allah için ne yaptığınıza iyi bakın. Başkalarından bahsetmiyorum. Kendiniz için ne yapıyorsunuz? O yaptığınız şey sizi o sonsuz saadete götürecek olan, kurtuluşa ulaştıracak olan, hem ahiret saadetine hem dünya saadetine götürecek olan şeydir. Siz o hedefe ulaşmak için ne kadar gayretin içinde olursanız Allah'tan tam ona paralel aynı seviyede yardım alırsınız. Eğer almıyorsanız, alamıyorsanız o zaman gecelerinize daha dikkatli bakın diyorum. O zaman gecelerinizi daha çok değerlendirmeye çalışın diyorum. O zaman Allah'ın size olan ihsanlarını yaşarsınız. Şu dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğunu idrak edersiniz. Gerçekten dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Bir gün bu dünyanın bir cennet olduğunu fark edeceksiniz. Bu yola girmeden evvel dünya çoğunuz için bir cehennemdi. Artık birçoğunuz için belki eski cehennem değil ama hala hiçbiriniz için cennet olmadı. Ancak Allah'ın sizin için önerdiği hedeflere yürüyebilirseniz o zaman dünyanın sizin için bir cennet olacağını göreceksiniz. Bunun için de mutlaka Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Bu yardım kendi kendine gelmez. Allah'ın sizin için 700 katlı bir saray inşa etmesi için mutlaka bodrum katını sizin inşa etmeniz lazım. Bir uçağın bir hava meydanına inebilmesi için mutlak olarak piste ihtiyaç vardır. O pisti inşa edemiyorsanız Allah'ın uçağının gelip sizin uçak meydanınıza inmesini beklemeyin. Her şey sizin gayretinizde oluşacaktır. Biz sadece himmetin sahibiyiz. Himmet bir duadır. Allah'ın kabul ettiği takdirde geçerlidir. Ve Allah Teala bedava himmeti kimseye nasip etmez. Bizden yardım bekliyorsanız söylediklerimi dikkatle yerli yerine oturtun. Allah Teala ve Tekat Hazretleri herkese o sonsuz saadeti hedef gösteriyor. Ama hiç kimseye bunu bedava vereceğini düşünmeyin. Hiç kimse o hedefe bedava ulaşamaz. Her malın bir bedeli vardır. Her fatura ödenir. Siz de özellikle geceleri Allah'a çok yönelin. Unutmayın ki gecelerinizden mesul olan tek kişi sizsiniz. Zannetmeyin ki ona verdiğiniz saatlerin karşılığı size geri ödenmez. Orada vücudunuzun şarj edildiğini göreceksiniz. Akülerin dolduğunu göreceksiniz. Yorgunluklarınızın yok olduğunu ve sapasağlam dipdiri olarak belki hiç uyumadan geçirdiğiniz bir günün ertesi sabahında işinize gittiğinizi göreceksiniz. Sanki 8 saat uyumuş ve büyük ölçüde dinlenmiş gibi. Ama dikkat edin ki bütün bunları yaşayabilmeniz sizin o hedefe yönelmenize bağımlı. Allah için ne ödüyorsanız ona dikkatle bakın. Onun misilsiz katları size ödenir ama bir tek şartla, başlangıçtaki sizin ödemenize paralel olarak. Öyleyse bu hava meydanı misalini hiç unutmayın. Allah'ın uçağının sizin hava meydanınıza inmesini istiyorsanız pisti siz vücuda getireceksiniz. Ondan sonra Allah Teala uçağı gönderiyor mu, göndermiyor mu? Beraberce seyredelim. Hem hiçbir şey ödemeyeceğiz, hem de Allah Teala'dan çok şeyler bekleyeceğiz. Hayır. Böyle bir olgu yok kainatta. Bedava hiçbir şey yok. Geceler size verilmiş. O gecelerinizi layık olduğu şekilde değerlendirirseniz göreceksiniz Allah Teala size neler gösterecek. Göreceksiniz Allah Teala size neler duyuracak. Ve sonunda da göreceksiniz bu dünya yaşamaya değer değer mi yoksa değil mi? İşte böyle bir standart içinde bir gün daimi zikre ulaştığınız zaman gönül gözünüzün hem ilham merkezinizin açıldığını göreceksiniz. Ve bir gün şu dünyanın yer çekimi kuvvetinin size tesir etmediği özel sahalara geçeceksiniz. Bunlar Allah'ın ihsanlarıdır. Kapılar herkese açıktır. Yeter ki o kapıdan geçebilmenin bedelini Allah için çalışarak ödeyin. Dikkat edin ki bu Allah için çalışmak aslında belki de yanlış bir tabir. Kendiniz için çalışmış oluyorsunuz. Çünkü Allah'a en fazla layık olduğunuz gün en büyük saadeti yaşamaya başladığınız gündür. Bu sonsuz saadet sizin Allah'a verdiklerinizle kayıtlıdır. Ne verirseniz onun karşılığını misilsiz olarak alırsınız. Sonsuz olarak alırsınız. Ama ödemeye mecbur olduğunuz bir şeylerin var olduğunu hiç unutmayın. Ödemezseniz karşılığını alamazsınız. Bir tarladan buğday alabilmek için evvela o tarlaya buğday ekmek mecburiyetindesiniz. Boş bir tarladan hiçbir şey istisal edilmez. Öyleyse Allah ile ilişkileriniz mi var? O ilişkiler konusunda siz bir gayretin sahibi olacaksınız. Eğer o gayretin sahibi değilseniz ondan bir şeyler beklemeye hakkınız var mı? Fena makamının arkasına bu saydıklarımız eklendikten sonra ulul albab oldunuz. Sonra öyle bir gün geliyor ki daimi zikrin sahibi olan siz ihlasa ulaşıyorsunuz. Meyne suresi 5. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar, hanif olarak muhlis kullar, Allah'a nefislerini teslim etmiş kullar olmakla emrolundular. Öyle bir gün gelecek ki o gün nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulmuş olacaksınız. Ve nefsiniz de o afetlerden bütünüyle kurtulduğu için ruh hüviyetine girecek. Ruh nasıl ezelde Allah'ın programlanması üzere, Allah'ın programlaması üzerine yaratıldıysa ve bu program gereğince daha yaratıldığı gün Allah'a teslim olmuşsa, bu teslim davranış biçimleri itibariyle teslimdir. Nefs de o gün ruhun bütün hasletlerini kazandığı gün Allah'a teslim olur. İşte bu teslimin tamamlandığı an o insan teslim kelimesinin muhtevasına girer. Asıl ifadesiyle İslam olur. Sokaktaki adama sorun İslam kimdir diye, herhalde size nüfus kağıdında İslam yazan insanlar diyecekler. Ya da o kadar değişik tariflerine rastlayacaksınız ki herkes İslam olacak o statü içinde. Ama İslam olmak teslim olmak demektir. İslam kelimesinin 3 tane temel anlamı var. Birinci anlamı o insanın Allah'a şirk koşmaması. Bu şirk hem açık şirk olmayacak hem de gizli şirk olmayacak. Bunun anlamı o kişinin Allah'a inanması değil salt. O kişinin Allah'a inanması yetmez. Allah'a açık şirk koşmaması yetmez. Allah'a gizli şirkle koşmaması gerekir. Bir insanın Allah'a gizli şirkle koşmaması için temelde bir tek faktör var. O kişinin nefsini tasfiye etmiş olması gerekir. Ne zaman nefsinizi tasfiye ederseniz o zaman sizin için muhatap Allah olur. Allah'tan başka insanlar sizi pek alakadar etmeyeceklerdir. Ve yalnız Allah'tan bahsetmeyi dileyeceksiniz her zaman. Sizin için kıymetli olan tek şey o olacak. Ve yalnız Allah olacak gözünüzün önünde. Nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz gün nefsinizin emrine hiç girmeyeceksiniz. İşte o zaman sizin için gizli şirk de yok. Çünkü her günah işlediğinizde nefsinizin emrini yerine getiriyorsunuz. Rab olan Allah'ın emrini bir kenara atıyorsunuz. Allah'ı Rab mevkinden indiriyorsunuz ve nefsinizi sokuyorsunuz devreye. Öyleyse bir kişinin İslam olabilmesinin temelde yatan şartı demek ki o kişinin nefsinin tasfiye edilmiş olması. Bir kişinin açık şirke muhatap olmaması kolay bir iştir. Eğer Allah'a inanıyorsa Allah'tan başka bir ilahın bulunmadığında o kişi elbette bilir. Demek ki Allah'a şirk koşmamıştır bu insan. Açık şirk yoktur. Ama gizli şirk her zaman vardır. Herkes için de geçerlidir. Hangi günah işlerseniz işleyin, o günah işlediğiniz gün gizli şirktesiniz. Neden? Çünkü Allah Teala'yı o günah istikametinde Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi onun yerine oturttunuz ve nefsinizin emrini yerine getirdiniz. Nefsinizin emrini yerine getirdiğiniz her an şirktesiniz. Bu gizli şirktir. O zaman İslam değilsiniz. İslam olmanın ikinci şartı Allah'a gerçek anlamda teslim olmaktır. Nedir bu teslim? Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunu teslim edeceksiniz. Velayetin birinci kademesinde ruhunuz, üçüncü kademesinde fizik vücudunuz teslim olur. Şimdi saydığım altıncı kademeye gelince, muhlis olunca o zaman nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmiş olacaksınız. Bu üç teslim gerçekleştiği takdirde işte o zaman Allah'a teslim etmiş olursunuz kendinizi. Çünkü onun size verdiği üç emanetin üçünü de gerçek sahibine teslim ettiniz. O sahip Allah'tır. Ve bu teslimi yapabildiğiniz an hedefe ulaşmış olacaksınız. Yani Allah'a teslim olmuş olacaksınız. İslam'ın ikinci şartını da o gün yerine getireceksiniz. İslam'ın üçüncü şartı sulh ve sükundur. Bu iki işlem gerçekleşmedikçe hiçbir insan Allah'ın hedef gösterdiği anlamda sulh ve sükuna ulaşamaz. Sulh ve sükun sonsuz bir saadet halidir. O hale bedavadan ulaşılmaz. Eğer bir insan nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmediyse hiçbir zaman sulh ve sükuna ulaşması mümkün değildir. Ama eğer üç tane teslimini bu kişi tamamlamışsa, bu tamamlama onun hem açık şirkten hem gizli şirkten beri olmasını icap ettirir. Bu tamamlama onun üç cesedini de Allah'a teslim etmiş olduğunu gösterir. Bu tamamlama onun sulh ve sükuna da ulaştığını gösterir. Gerçekten acaba Allah'a üç cesedini teslim eden, ihlasa ulaşan bir kişi o sulh ve sükun haline ulaşmış mıdır? Sulh ve sükun hali. Dikkat edin. Bir insanın sulh ve sükuna ulaşması. Ne ifade ediyor acaba bu? O kişinin iç dünyasında, o kişinin dış dünyasında ve o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde artık bir huzursuzluk halinin, uyumsuzluk halinin kalmamasını gösterir. Böyle bir ancak insan nefsini bütün faktörlerinde tasfiye ettikten sonra ulaşabilir. İşte bir insanın başlangıç halinde bulunmasıyla söylediğim noktaya ulaşması arasında farklılıkların olduğunu kesin olarak görüyoruz. Eğer bir insan dalaletteyse o kişinin huzur içine girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Bu akşam televizyonda bir şey veriliyordu ben gelmeden evvel. İslam ve insan mıydı bu akşamki şeyin adı, konuşmanın? İkinci kanalda. İslam ve insan. Orada bir kardeşimiz, bir doktor kardeşimiz son derece güzel bir şey söyledi. Dedi ki, Batı dedi, dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadecedir. Dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadece. Allah Teala ve Tekat Hazretleri dini boşuna indirmedi. Başından beri söylediğimiz neydi? İnsanların saadetiyi de Allah Teala sizden yalnız bunu istiyor. Siz bunun için bir ödemede bulunmazsanız, bunun için bir gayretin sahibi olamazsınız. O hedefe hiçbir zaman ulaşamazsınız. Allah'ın sizden beklediklerini yerine getirmemek sizi huzursuz eder her şeyden evvel. İşte Batı o daracık gözlüklerinin arkasından ulaşabildikleri o statü içinde bile dinin insanları nasıl saadete ulaştıracağının tartışmasını yapıyor. Ulaştıkları yer orası. Bizde ise hala da din konusunda insanlar suçlanıyor. İnsanlar huzursuz ediliyor. İnsanlar tutuklanıyor. Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin insanları ulaştırmak istediği yere bakın. Sadece insanları huzura kavuştursun diye, insanları mutluluğa ulaştırsın diye Allah Teala ve Tekat Hazretleri bütün insanlara dini kaideleri indirmiş. Yollar göstermiş saadet yolları. Diyor ki bu söylediğim hedeflere ulaşmak diyor hepinizin elinde. Biz bu güzellikleri bütün insanlara indirdik diyor. Hiç kimseyi diyor cehenneme atmak istemeyiz. Hiç kimsenin cezalanmasına gönlümüz razı olmaz. Ama eğer serbest iradeyle yaratılmış olan insanlar bizim onlara önerdiğimiz bu güzellikleri diyor Allah Teala yerine getirmezlerse o insanlar kendi mutsuzluklarını kendi elleriyle hazırlarlar. Ve kendi kendilerini mutsuzluğa, huzursuzluğa mahkum ederler. İşte bu mahkumiyet insanların kendi kendilerini o mutsuzluğa, o huzursuzluğa mahkum etmeleri kendilerinin eseridir. Onlar Allah'ın kendilerini saadete ulaştırmak için onlara verdikleri direktifleri, onlara verdiği güzellikleri yerine getirmeyen zavallılardır. Öyleyse onlar için hüsran kaçınılmaz olacaktır. Öyleyse bütün bu güzellikleri duyduktan sonra bile onlara layık olduğu değeri vermeyenler onlardan hangi noktada farklılardır ki? Allah Teala ve Tekat Hazretleri ile ilişkilerinizde unutmayın ki sizin mutluluğunuz